0: Bir doktor, bir borsacı falan olmamı isterdi. Birinci sınıf eğitim verdiler ancak her şey ters gitti ve şu an sizinle birlikteyim.
1: Teşekkür ederim. Senden daha çok ihtiyacım vardı.
0: Aceleci bir yapım vardı. Bu yüzden disiplinle pek iyi.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bir sürü insanla kavga ettim. Hayatımda sevdiğim ya da saygılı davrandığım tek yaratık muhabbet kuşu oldu. Hayatın herhangi bir alanında çekilmez bir yük olurdum ben. İyi olduğum tek şey hızlı araç sürüyor olmam. Beni kabul ettiğiniz için sağ olun. Bunu babama vereceğim. Ve şömine rafına koyarak tıp fakültesini bitirdiğimi hayal et diyeceğim.
3: Aferin süperstar. Böyle bir sezon daha getir, seni en üst seviyeye çıkarayım.
0: Sence şu an hazır değil miyim
3: sen
0: yani?
3: Sen hazırsın. Ama ben değilim. Önce bir araç bulmalıyım.
0: Tamam, bul o zaman. Hadi hadi.
4: Umutlanmayın. Lauda'nın yaptığına şaşırırsınız.
0: Ne yapmıştık?
4: İlginç ama bir aremle anlaşmış.
0: Ne nasıl yapmış? Önemsiz birinin teki hiçbir şeyi kazanamaz.
4: Görünüşe göre kredi çekmiş ve 2 milyon Avusturya parasını anlaşmış.
0: Tamam.
5: Pekala. Tamam. Tamam. Seni sonra ararım o zaman.
6: Nikolao'da. Sezon öncesi testler için geldim. Bir arem için.
5: Şu formu doldurun. Geldiğinizi haber vereyim.
6: Bay Stanley.
7: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Günaydın Clay. Seni bir numaralı pilotumuzla tanıştırayım. Clay Regazzoni.
6: Nasılsınız? İyiyim. Memnun oldum.
7: Bunlar da makine teknisyenleri. Kontratta da yazdığı üzere sadece sana rapor verecekler.
8: Memnun oldum. Aracı göstereyim.
6: Olur. Merhaba.
8: İşte bu. P-160.
6: Regazzoni ile aynı mı?
8: En küçük detayına kadar.
6: Ağırlığı ne kadar?
8: 600 kilo.
6: Çok fazla. Neden çok ağır?
8: V12 motoru var. Sadece o 190 kilo ediyor.
6: Pekala. Beygir gücü ne kadar? 490 mı?
8: Hayır, 450.
6: Yeterli değil. 500 olması lazım. Motor da 20 kilo daha hafif olmalı.
8: Denedik.
6: Neyi denediniz?
8: Her şeyi. Egzoz sistemini tamamen değiştirdik, pek fark etmedi.
6: Parçalar magnezyumdan mı?

Şimdi de motor bloğunu yapın. Tüm montaj ve sabitleme plakalarını çıkarın. Bunu bitirdiğinizde aerodinamiklere bakacağız. Ön ve arka kanatlara.

0: Ragazzoni'nin süresi ne?
1: 1.53.
0: Şimdi benim aracıma bindirin. 2 saniye daha hızlı gidecek.
1: Olamaz, imkansız.
2: Mümkün değil. Bütün gece çalıştık.
1: Ragazzoni'yi araca bindirin bir bakalım.
0: Anlamıyorum, neden bunu
2: bilmiyorum,
0: yapıyorum?
2: Bilmiyorum Clay. Bir tur atmanı istiyor.
0: Eldivenler lütfen. Bir tur dahaymış.

0: imkansız.
1: Pekala, aynı diğer taraf
2: gibi. Pekala. Araca ne yaptın?
1: Bu bilgiyi sizinle belli şartlar altında paylaşabilirim sadece.
2: Söyle bakalım.
1: Takımda kesin bir yerim olacak. Ragazzoni ile eşit şartlarla 2 yıllık maaş kontratı.
2: Sen kafayı mı yedin? Clay Formula 1'in önemli bir ismi. Sen daha çaylaksın. Seni almamızın tek sebebi bize para veriyor olman.
1: Şu andan itibaren kalmamı istiyorsanız kontratı yırtarız ve size para ödemem.
2: Bak haddini aşıyorsun.
1: Aracım da daha hızlı mıydı? Öyleydi değil mi? 2 saniye daha hızlı gitti mi?
2: 2.3.
1: Peki, iyice düşün. Önceliklerini belirle ve beni ara.

0: Hey Nicky. Ne diyeceğini biliyorum. Beni ilgilendirmez, tamam mı?
1: Ne?
0: Bu akşam pist yöneticisiyle çıkacaksın, öyle mi?
1: Seni hiç ilgilendirmez.
0: Peki ama tavsiyemi istersen ona yol verirdim. Beğenilerini sorgulamıyorum. Harika bir kız ama... Son erkek arkadaşı iki şeyiyle ünlü bir İngiliz Formula 2 pilotuydu. Bunlar pistte biraz deli olması ve gecesini gündüzünü yatakta geçiriyor olmasıydı. İyi bir pilot. Tamam, ilişkilerinde de çok iyi olabilir. Seni bilemem ama bu benim devam ettirmek isteyeceğim bir şey değildi. Umarım rahatsız olmamışsındır.
1: Adı neydi? Pilotun?
0: Hunt, James Hunt. Sen bilgi paylaşırsan ben de paylaşırım. Takımdaşlık gereği.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Kesinlikle değecek. Gözlerin kapalı kalsın. Bekle. Bekle, bekle. Bekle. İşte. Ne diyorsun?
2: Formula 1 aracı.
3: Evet, süperstar. Kardeşinle birlikte muhasebecileri topladık. F1 ekonomisinin F2 ile arasında belirgin bir farkın olmadığını görünce dedik ki eğer para kaybedeceksek o zaman Formula 1'in büyük rulet masasında kaybedelim bari. Ne dersin?
4: Seni küçük şişko güzel şey buraya gel.
5: Bence hakkını vermemiz gerekiyor, bu fikri Nicky'den aldık.
2: Kimden?
3: Lauda. Alt klasmanlarda oyalanacağına para verip anlaşma yaptık. Bak düşündüm, adam haklı. Sponsorluk yok süperstar. Umarım beğenirsin. Gayet müstehcen logolar yok. Sadece beyaz rengin üzerinde bayraklar. Üzerinde şu yazan tulum. Bak bakalım. Şampiyonların kahvaltısı.
2: Şampiyonların kahvaltısı. Ne zaman başlıyoruz?
3: Ne zaman hazırsın?
2: Ben hazırım. Hayatım boyunca hep bu anı bekledim.
6: Watkins Glen Köyü.
7: Merhaba.
8: Sezonun başlamasıyla
7: merhaba.
8: Lord Hesketh ve üst klasman hayranı takımının yarış topluluğuna bir cazibe mi yoksa bir komedi mi getireceği merak konusu oldu. Pit alanında ilk defa istiridye ve havyar servisi yapan bir uşak görüldüğü kesin. Ancak büyük bir patlama yaptıkları da ortada. Fransa'da 6., İngiltere'de 4. ve Hollanda'da 3. sıradalar.
9: SS'de şiddetli bir kaza gerçekleşti. Kırmızı bayrak.
8: Gelen haberlere göre sıralama turları sırasında ciddi bir kaza meydana geldi. Pilotun kimliği henüz öğrenilmiş değil. Ancak pist etrafındaki hareketliliğe bakarak gerçekten de vahim bir kaza olduğu söylenebilir. Bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak ortada kimsenin görmek istemediği bir Formula 1 manzarası var.
5: Bırak beni, çek ellerini.
7: Defol git
5: bırak.
7: Buradan.
10: Son 4 sezon boyunca kaybettiğimiz önemli pilotlar: Piers Corrige, Johan Reed, Joe Siffert, Roger Williams'ın

0: Watkins Glen. Moğol'a bir yolunu daha kaybetti.
1: Tyrrell takımı yarıştan çekildi. Başlangıç pozisyonlarındaki yerleri boş kalacak.
2: Berbat durum.
1: Herkesin dikkatine.
3: Yarış iptal edilmedi.
4: Neden? Hata yaptı. Viraja çok hızlı girdi. Onun suçu.
5: Öyle mi?
4: Apaçık ortada. Lastik izlerine bak.
5: Yarışabilmek için para verenin dediklerine bakın. Bu arada o iş nasıl gidiyor?
4: İyi. Arkada işler nasıl?
5: Uzun süre kalmayı planlamıyorum.
1: Formasyon turlarına 10 dakika.
2: Pislik. Pislik.
3: Grand Hotel virajına doğru gidiyorum. Sert dönüyorum. Viraj çıkışına bakıyorum. Kolu yavaşça tut. Portiel'e doğru gidiyorum. İkinci vitesteyim. Virajı al. Hafifçe fren yap. İkinci viteste kal. İyi bir çıkış yap. Tünelden geçiyorum. Yavaşça sağa dönüyorum. Vitesi 3'e, 4'e, 5'e.
6: Alexander buralarda mı?
5: Evet, buralardaydı. Telefonla konuşmak için eve gitti sanırım. Birazdan gelir.
6: Bana gurur kaynağını gösterecekti. Bana sorarsan oğlanla kafiyeli ve oyuncaklı. Ne kadar da dayanıksız. Bu kadar çok para eden bir şey için yani. Hem de ne rahatlık var ne koruma. Hiçbir şey yok.
5: Küçük bir tabut aslında. Ve burada yüksek oktanlı benzin taşıyor. Saatte 270 kilometre hıza çıkabilir. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu tekerlekli bomba.
6: Sen James'sin değil mi?
5: Evet.
6: Tarife uyuyorsun.
5: Aa, öyle mi?
6: Suzy, Alex'in arkadaşıyım.
5: Evet. Çok iyi biliyorum. Nasıl tarif ettiler peki?
6: Görünüm açısından genellikle olumlu, karakter açısından olumsuz. Senden uzak durmam söylendi.
5: Kim söyledi?
6: Alexander. Kötü bir çocuk olduğunu söyledi.
5: Alexander ne dediğini bilmiyor ki. Eskiden öyleydim, artık değilim. Yeni ben çok profesyonel. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Ve hep sıkıcı. Ama takıma göre, her şeyi kuralına göre yapanları yenmenin en iyi yolu.
6: İçeri girdiğimde yaptığın şey mi?
5: Evet, teknikleri kafamda canlandırıyordum pisti ezberliyordum. Şu an Monaco'yu canlandırıyorum. Şahsen bu noktaya gelmemdeki en önemli şeyin ayağımı gazdan çekmemem ve diğerlerini korkutmam olduğunu inanıyorum. Ama artık bunu istemiyorlar. Tapınak gibi bir vücudum ve keşiş gibi bir zihnim olmasını istiyorlar.
6: Peki ya ruhun, kalbin?
5: Tabii onlar için de fikirleri var. Kadınlarla düşüp kalkmayı bırakmamı, yola gelmemi, tanıştığım ilk iyi kızla evlenmemi istiyorlar. Benim için iyi olurmuş.
6: Sen ne düşünüyorsun?
5: Bana göre çok... Ama çoğu şeyde haklı oldukları için bu konuda da muhtemelen haklılar. Evlenmeyi pek düşünmüyorsun değil mi?

0: Yeni evli.
1: Onun nesi var?
2: Bir şey yok, bir şey yok. Gününü bozmak istemedi. Mesele Kraut.
1: Ne olmuş ona?
2: Anlaşmış.
1: Şaka yapıyorsun. Peki nasıl oldu bu? Yine mi para vererek katıldı?
2: Görünüşe göre ihtiyar Regazzoni'yi geri almış ve o da ısrar etmiş. Nicky'nin araç kurma konusunda bir dahi olduğunu söyledi.
0: Tespisti, Fiorano İtalya.
3: Berbat, domuz gibi gidiyor.
0: Öyle diyemezsin.
3: Neden?
0: Bu bir...
3: Berbat bir araç. Direksiyonu çok yetersiz ve ağırlık dağılımı da felaket. İnanılmaz, onca testiniz var ve böyle bir şey yapmışsınız. Ha.
4: Ne oldu? Gerçekten önemli bir şey mi acaba?
5: Gerçekten merak ettim.
4: Merak ediyorum. Bakalım.
5: Acaba ne söyleyecek?
6: Yıllardır çok iyi dostumuz olan Clay Regazzoni'nin ailesine dönüşünden ve Avusturyalı Nicky Lauda'yı tanımaktan mutluluk duyuyoruz.

0: ailesi.
1: İyi dostumuz Clay Regazzoni. Kazandığın sürece şefin ailesi ve dostu olursun. Olmadığın an naş naş.
2: Çok iyi anlıyorum. İş böyle bir şey. Ben de aynını yapardım.
1: Ama sadece iş değil, değil mi? Yaptığımız şey bir tutku, bir aşk. Hayatlarımızı bunun için riske atmaya hazırız.
2: Ben değilim. Başka bir şeyde daha yetenekli ve daha fazla para kazanıyor olsaydım onu yapardım.
1: Burada kazanacağını nereden biliyorsun? Daha kazanamadın.
2: Daha kazanamadım ama kazanacağım. Sen kazanabiliyorsan ben de kazanabilirim.
1: Hep böyle pisliğin teki misindir?
2: Neden pislik oluyorum?
1: Neden mi?
2: Şu ana kadar hem senden hızlıyım hem de araç kurmada senden daha iyiyim. Kabul edemiyorsan pislik sensin.
1: Defol git. Seni bugün buraya getirdim çünkü sende yalnız biri tipi var. Seni iyi insanlarla tanıştırırsam bunu huy edinebilirsin. Unut gitsin. Arkadaşlarını kendin bul.
2: Yapma Clay. Özür dilerim.
1: Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Seni gördüğüme sevindim. Tamam, görüşürüz.
3: Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musunuz?
3: Evet.
2: Beni en yakın kasabaya bırakabilir misiniz? Tren istasyonu olan bir yere.
3: Elbette. Trento yarım saatlik uzaklıkta. Bin hadi.

0: in another sad summer song. I've been thinking about you, girl, all night long. Ne yapıyorsun sen?
1: Gaza basınca çıkan sesi duyuyor musun?
0: Hayır.
1: Fan kayışın gevşek.
0: Neyim?
1: Frene bastığında ayağın sonuna kadar gidiyor. Yani sistemde hava var.
0: Başka bir şey var mı?
1: Hayır. Arka frenlerin eskimesi dışında. Ön sağ lastiğinde biraz yumuşak. Bu yüzden direksiyonu sallıyorsun.
0: Nasıl anladın bunu?
1: Arkamla.
0: Anlamadım.
1: Tanrı bana sıradan bir akıl vermiş. Ancak iyi bir arka kısım arabadaki her şeyi hissedebilir.
0: Ne dediğini bilmiyorsun. Araba gayet iyi. Bir hafta önce servisten geldi.
1: Servis iyi değilmiş.
0: Hayır, çok iyi bir servis. Çok pahalı. Yani araba yeni gibi. Rahat ol. Acelen yok değil mi?
1: Hayır. Pazartesi sabahı Maranello'da olsam yeter.
0: Aynı dili konuşuyoruz. Viyana mı?
1: Evet.
0: Marlene.
1: Nikki.

0: Kord'u nereden tanıyorsun?
1: Kord kim?
0: Kord Jürgens, ev sahibi. Kendisi, yani önceden erkek arkadaşımdı. İhtiyar adamlarda çok ilgi çekici bir şey var ama korkak bir çocuk gibi olduklarında kafayı yedim galiba. Dur bunu ben yapayım, yoksa buradan hiç gidemeyeceğiz. Ne de olsa İtalya'dayız.

0: Hiç fena değil ha? 3 saniye etkilendin mi?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Ama bir dakika, siz Nikila Oda değil misiniz?
1: Evet.
2: Gördün mü bak, söylemiştim.
3: Sizi gördüğüme inanamıyorum. Aman tanrım, bu harika. Yoksa sizin araca mı ihtiyacınız var?
1: Aslında var, evet.
3: Tamam. Benim için onurdur. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
3: Benim arabam senin araban. Bir şartım var ama. Araba tam bir hurdalık. Bildiğin köpek pisliği. Ama sen kullanırsan ömrüm boyunca unutmam Niki.

0: Niki Lauda'nın arabamı kullandığına kimse inanmayacak. Çok şaşıracaklar.
1: Dostum, Niki Lauda burada, baksana. Şuraya
0: sanırım
1: bak.
0: Sanırım buna Niki inansak
1: Lauda.
0: İyi olur değil mi
1: Niki Lauda? Evet, baksana. O burada.
2: Biriniz aman neler olduğunu söyleyebilir mi? Kimsin sen? Tanımalı mıyım?
0: Sen tanımıyor musun? O Niki Lauda Formula 1 ve anlaşma imzaladı.
2: O mu?
0: Evet.
2: İmkansız.
0: Neden?
2: Çünkü Formula 1 pilotları uzun saçlıdır ve çekicidir. Gömlekleri her zaman açık olur.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet. Sürüş şekline bakın. Yaşlılar gibi sürüyor.
3: Hızlı sürmeye gerek yok. Sadece risk yüzdesini artırır, o kadar. Acelemiz yok. Para almıyorum. Şu an herhangi bir teşvik ya da ödül yokken niçin hızlı süreyim ki?
2: Çünkü ben öyle istiyorum.
3: Hep istediğini alır mısın?
2: Evet, genelde.

0: Hadi yakalasana.
1: Evet.
0: Hadi gel de yakala.
1: Evet. Pizza bu. Aman tanrım.
2: Hey hey hey.
0: Hayır hayır. Çok şükür.
1: Sen çok iyisin dostum.
0: Harika, dinle.
3: Kırmızı Nicky Lauda ile beyaz eskideki James arasında inanılmaz bir mücadele var. Nicky Lauda meydan okuyor.
4: Lauda Hunt'a saldırıyor. İçeriden geçmeye çalışıyor. Çıkışında geride kaldı. Hunt tekrar önde. Lauda bir kez daha içeriden sokulmaya çalışıyor. Resmen yan yana teker tekere bir mücadele izliyoruz. Gerçekten çok dengeli. İki harika pilot arasında olağanüstü bir mücadele var. Hunt bir kez daha öne geçiyor. Ama Lauda tekrar mücadelede. Lauda yine içeriden sokulmaya çalışıyor. Ama mesafe tekrar açılıyor. Deniyor ama kesinlikle olmuyor.
5: Suzi, hazırız.
6: Dur, evet, bir saniye ediyorum. Lütfen.
7: Gidelim mi? Hadi.
5: Tamam.
3: Watkins Glen yarışının son turlarındayız. Yokuşa geldiler. Hunt'ın aracında sorun çıktı. Evet, Hunt sola çekiyor. Lauda yine öne geçiyor. Mükemmel bir mücadelede üzücü bir son yaşıyoruz.
4: Hunt görevliyi uzaklaştırıyor. Gerçekten de inanılmaz.
3: Zamanı bayrak Lauda'yı bekliyor. Ünvanın, galibiyetin ve dünya şampiyonluğunun sahibi Nicky Lauda oluyor.
2: Evet. Şu an bir yarışçı gibi duruyor muyum?

0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Marlin, gel hadi.
1: Böyle bir araç varken hiçbir şansımız yoktu, öyle değil mi?
0: Aracın bu kadar iyi olmasının benimle alakası vardır belki.
1: Yapma Niki, sen pilotusun, ben Seskat'ı. Eşit şartlarda Formula 3'te olduğu gibi seni yenerdim.
0: Hiç de bile. Bir veya iki yarış kazanabilirsin. Çünkü agresifsin. Ama uzun vadede bir sezon boyunca hiç şansın yok.
1: Öyledir, nedenmiş?
0: Çünkü şampiyon olmak sadece hızlı olmak değildir. Olay resmin tamamı. Hmm. Aklına eseni yapan bir parti adamısın. Bu yüzden seni seviyorlar.
1: Söylerken bir daha düşün ve kıskanmadım de.
0: Neden kıskanayım ki?
1: Şey...
0: Bir düşün. Onca ilgi, onca gülümseme. Hepsi saygısızlığın göstergesi.
1: Aa.
0: Senden korkmuyorlar. Hı-hı. Benimle kıyaslanınca.
1: Evet, kimsenin sevmediği seninle kıyaslanınca.
0: Aynen
1: takım
0: öyle.
1: Takım arkadaşlarının bile sevdiği.
0: Doğru. Çünkü ben ciddi biriyim. Erken yatarım. Hmm. Kendime ve aracıma iyi bakarım.
1: Evet, çok terbiyelisin.
0: İşime giderim, milletin canını okurum. Hmm. Yarıştan sonra dışarı çıkıp insanlarla boş boş konuşacağıma evime giderim. Sen de evine daha sık gitmelisin.

0: Evlendiğini duydum.
1: Evet, evlendim.
0: Peki nerede bu gizemli eş?
1: New York'ta çalışıyor.
0: Ha. Seni onunla hiç görmedim, biliyor musun?
1: Ha. Sürekli evinde oturan, yalnız başına, kendine bakan, iyi bir çocuk olmaya çalışmandan dolayı olabilir.
0: Benim için de bir tane iç James.
1: Sağ ol Nicky, iki tane içtim bile. Tamam kabarcık. Gelecek yıl o pisliği yenmem için ne gerekiyorsa söyle. Sözlerim benim için emirdir. Yapmayacağım hiçbir şey yok. Ve çok ciddiyim. Neler oluyor burada? Diğerleri nerede? Ne oldu?
2: Bugünün tarihini biliyor musun?
1: Evet, biliyorum. 14 Kasım. Niye ki?
2: Bugünün önemi hakkında herhangi bir fikrin var mı peki?
1: Bilmem. Sülünleri öldürme sezonu mu yoksa?
2: Gelecek Formula 1 sezonu için yapılacak sponsor anlaşmalarının son günü bugün.
1: Evet.
2: Dün gece yarısı sona erdi ve hiç dikkat çekemedik.
1: Ne olmuş yani, sponsor aramıyorduk ki? Korunma yöntemleri benim müstehcen değil mi?
2: Öyle. Ama arıyoruz. Ya da arıyorduk. Doğrusu yanlış bir hesap yapmışım. Formula 1 ekonomilerinin farkına yeni vardım. Meğer alt klasmanlara hiç benzemiyormuş.
1: Ne demeye çalışıyorsun?
2: Bittiğini söylüyorum, süperstar. Bankalar müdahale etti. Herkesi işten çıkarmaya başladı. Muhtemelen burayı satmak zorunda kalacağım.
1: Oh, Tanrım.

0: Araca ihtiyacım var Peter, bana bir araç bulmalısın. Nasıl olur?
1: Bilmek istemezsin.
0: Aslında isterim.
2: Tamam.
1: Şöhretinin önüne geçiyorlarmış.
0: Bu da ne demek oluyor?
1: Diğer hat çalıyor. Seni sonra arayacağım. Peter Hunt.
0: Lanet olsun.
3: Üzülme, bir şeyler çıkacaktır. İçmek sorununu çözmez biliyorsun. Hafta sonu şehir dışına ne dersin? Kayağa gidelim. New York'a dönmeden önce. Konuş benimle James, yabancı gibi davranma.
0: Sadece bir yabancı aracım olmadığını bildiğinde beni kayak yapmaya davet eder.
3: Bunu izleyemeyeceğim.
0: Ne bekliyordun ki zaten? Parlayan zırhının içinde bir şövalye mi yoksa?
3: Fena olmazdı.
0: Sana bir tavsiye vereyim mi?
3: Seni dinliyorum.
0: Normallik arayıp da arabalarla tur atarak kendini öldürmeye meyilli erkeklere gitme.
3: Hiçbir zaman normallik aramadım. Buna bulaşırken her şeyi göze almıştım. Sadece dışındaki etkileyiciliğin yarısına, içinde de sahip biriyle evlendiğimi umdum, o kadar.
0: En azından içimde bir şeyler var değil mi?
3: Ah James.
0: Defol git New York'a. Bir yerlerde o ruhsuz suratına süreceğin nemlendirici veya göz farı falan vardır.

0: Alo.
1: Merhaba, ben
2: Peter. Ondan bir şeyler çıktı.
1: Ne duydun?
0: Hiçbir şey, neden?
2: Emerson'un çıktığını duydum. Takımı bırakmış.
0: Tanrım, beni oraya sok Pete. Ne yaparsan yap yeter ki beni oraya sok.
3: Lafı fazla uzatmayacağım. Saygıdeğer baş pilotumuz...
4: Lanet olası Fittipaldi.
3: Son dakikada başka bir takım için bizi terk etti.
4: Lanet Kapırsukır.
3: Yerini doldurmalıyız.
4: Hem de bir an önce.
3: Neyse ki birkaç iyi kişi çıktı.
4: Jack Hicks.
0: Ben Jackie'den daha hızlıyım.
3: Ama o istikrarlı. Güvenilir.
4: Bir yetişkin.
0: Evet, o boşluğu da ondan başka kimse dolduramaz mı? Gün geldiğinde ortaya hayatını koyabilir mi?
5: Sponsorlar onu sevdi.
0: Pilot mu yoksa fırça satıcısı mı aradınız?
3: Başarılı olmalı.
0: Evet, ben de öyle. Ama bu Nicky'yi yenmek anlamına gelir. Sponsorlara gösteriş yapmak
3: Nicky'yle
0: değil.
3: Nicky'yle ilgili olayı duydum.
4: Herkes duydu.
3: Onu yenebilecek misin?
0: Yenerim, evet. Şu an ne kadar hızlı olan tek takım. Size yalvarmamın sebebi de bu. İstediğiniz her şeyi yaparım. Kravat takarım, sponsorlara gülümserim, doğru şeyleri söylerim. Bu adamı yenebilirim, güvenin bana. Aracı bana verin.
6: Evet, deli fişek olabilir. Evet, delice araç sürecek ama... ...ham yetenek ve doğru kişi konusunda dünyada ondan iyi bir pilot yoktur, bunu biliyorum.
7: Aradığınız kişi o Teddy. Bu işe girmemizin sebebi o.
6: 10 günün 9'unda saçını başını yolacaksın. Ancak 10. günde James yenilmez olacak. O gün aracında olmasını istediğin o olacak.
7: Jackie, IKS'e şampiyonluğu kazanamazsın.
6: Sadece James'la kazanabilirsin.
8: Interlagos, Ocak 1976.
9: ...1976 Formula 1 sezonunun ilk yarışının düzenleneceği Brezilya'nın Sao Paulo kentine, Interlagos pistine hoş geldiniz. James Hunt sıralama turlarında saniyenin 1/200 farkıyla Niki Lauda'yı geçerek pole pozisyonunda başlayacak.
0: Evet, yeni araç.
5: Fark ettim.
0: Pole pozisyonu.
5: Onu da fark ettim.
0: Artık herkes eşit şartlarda küçük fare dostum.
5: Evet. İlk turdan sonra görüşürüz. Ya da 5 yarış sonra görüşürüz.
9: Hunt yarışa pole pozisyonundan başlayacak ve bu Lauda'nın f***sine geçmesi için büyük bir fırsat. Bu sezona Lauda'nın ciddi bir yarışçı olarak damga vuracağına dair herhangi bir şüphe varsa Hunt ve m***'nin takımı bize kesinlikle cevabı verecektir.
8: Brezilya, Lauda kazandı. Hunt motor arızası yaşadı. Güney Afrika Grand Prix'si 1976.
10: Güney Afrika'dayız. James Hunt Brezilya'da talihsiz bir şekilde yarıştan çekilmesini telafi etmeye kararlı. Ancak Hunt bize bayrağı sahibi yalanlıyor. James Hunt ikinci sırada şampiyonluk mücadelesini kesinleştiriyor. Ve sezonun ilk puanlarını kapıyor.
0: Ensende hissettiğin rüzgar benim nefesim. Bir dahakine seni yeneceğim.
5: İspanya'da görüşürüz.
8: İspanya Grand Prix'si Mayıs 1976.

0: İspanya. Hunt kazandı. Lauda ikinci.
1: Muhteşem bir sürüşün ardından James Hunt İspanya'da ilk zaferine ulaşıyor.
2: Neredeyse an meselesiydi.
3: Pekala. Beni dinle. Hemen bir toplantı istiyorum. Çok acil, anladın mı?
4: Evet, kesinlikle.
0: Fazla geniş.
5: Diskalifiye edildi.
4: Ne?
5: Diskalifiye edildiniz.
6: Hayır, diskalifiye mi?
4: Nasıl?
7: Aynı araç ama.
4: Aynı araç. 1,5 mu?
6: Bir daha
4: tartışmaya açık. Bu bir tezgah. Bu bir tezgah.
6: Saçmalık. Tamamen saçmalık.
4: Hayır, hayır. Bunu tekrar kontrol etmeliler, tamam mı?

0: Daha dar yap. Nasıl yaparsan artık.
1: Yeni arka süspansiyon. Yeni
0: bu
1: süspansiyon.
0: Bu aracın yasal kolu olmasını istiyorum. Tamamen.
1: O zaman yağ soğutucularını eski yerine koyacağız.
2: Kanat kolları da düzeltilmeli.
3: Lanet olsun.
1: Biz ne yapıyoruz burada?
2: Bunun üstünde çalışmalıyız. Hadi hemen bir şeyler yapalım hadi.
4: Monaco Grand Prix'si Mayıs 1976.
5: Button İspanya galibiyetinden diskalifiye edilmesiyle şampiyon olduğu için iyi geçmiyor. Ve şu anda Monaco'da her şey ters gidiyor. Motorunda dumanlar görülüyor. Aracının motorundan dumanlar çıkıyor. James Hunt şu anda yarış dışı kaldı. Bu gerçekten inanılmaz.
6: Efendim, neler olduğunu anlatır mısın?
7: Tabii ki sihir. Mühendislik harikası bir araç bir gecede kocaman bir hurda yığınına döndü, anlarsın ya.
4: Belçika, Mayıs 1976.
7: Lanet olsun. Ne yaptın sen? Araç mahvoldu. Hiçbir şekilde sürülemez.
0: Araçta bir sorun varsa düzeltiriz. Merak
7: etme. Araç burada yığını
0: tamam
7: diyorum. Gidin itiraz edin.
1: Sorunu çözeceğiz.
7: Lanet olsun, bizi öldüreceksiniz.
1: Lanet olsun, ne yaparsan
7: cehenneme
1: yap.
7: Git tamam
1: seni
7: mı?
1: Seni aşağılık herif.
7: Lanet olasın.
6: Ama senin için iyi bir yarış oldu değil mi?
8: En hızlı aracın yasal araç olması herkes için iyidir.
9: James, şampiyonada Lado'nun 50 puan gerisindesin. Bugün öncelikli yine yarış dışı kaldın. Yanlış giden ne?
7: Çok kirli entrikalar ve oyunlar. Yanlış giden bu.
5: Bu yılki Formula 1 sezonunun yarısını geride bırakırken Ferrari ve Niki Lauda açık ara lider durumda. James Hunt ve McLaren büyük bir çaba içinde.
8: 5 yarış oldu. Şu ana kadar nasıldı?
7: İyiydi. Avusturyalı bir fare ve aracımı bozan İtalyan hilekar takımla bir sorunum var.
8: Neden bahsediyorsun sen?
7: İspanya'da kazandığım yarıştan.
8: Evet, yasal olmayan bir araçla.
7: 1,5 santim genişti. Hızı en ufak şekilde etkilemeyeceğini biliyorsun. Ama dava açtın ve avukat ordunuz yetkililere baskı yaptı. Aracı yeniden yapmak zorunda kaldık ve bir canavar
8: en azından oldu. Yasal ama.
7: Siz de hileye mecbur kaldınız.
8: Yasal olmayan bir araç sürüp bana hilekar mı diyorsun? Yazık. Kural kuraldır.
7: Evet. Ve fare de faredir. Teşekkür ederim, sağ olun.
8: Fare gibi bir tipim olduğundan bana fare demene sinirleniyor muyum sence? Bunu takmıyorum bile. Fareler çirkin, evet, kimse onları sevmez ama çok zekidirler. Ve güçlü sağ kalma içgüdüleri vardır.
7: Ne güzel.
8: Bırakın, yalnız kalsın. Seni terk ettiğine şaşmamalı.
7: Suzy'yi gören var mı? Bugün burada olması gerekiyordu.
1: Sana yarıştan önce söylemek istemedik.
7: Neyi?
10: Suzy Burton şova katıldı. Liz annesinin yanına gider gitmez Hunt'ın eşi aktörle görüşüyor.
7: Tanrım.
10: Sarışın model Suzy Hunt dün Elizabeth Taylor, Richard Burton birlikteliğini bitirdi.

0: O mu vardı?
1: Evet.
0: Ne zaman başladı bu?
1: Kayağa gittiğim hafta sonu. Neden buraya geldin James?
0: Seni götürmeye geldim.
1: Beni istemiyorsun. Benimle evlenmek de istemiyordun.
0: İstiyorum.
1: Yapma James. Evlendin çünkü seni değiştirebileceğini, yola getirip yarışlara yardım edeceğini
0: sandın.
1: Hayır,
0: kesinlikle doğru değil.
1: Kim bilir, belki de içkilerin, aldatman ya da aksiliğin olmasa belki yürüyebilirdi. Ama hepsi bir arada...
0: Evet, berbat biriyim.
1: Hayır,
0: ben
1: değilsin. Hayatının bu noktasında kimsen olsun o kadar. Fazlasını isteyene Tanrı yardım etsin.
0: Richard Burton, o sana fazlasını verebilecek mi? Kötü çocuk şöhreti onda da var, değil mi?
1: Önemli olan bana nasıl hissettirdiği ve bana tapıyormuş gibi davranması.
2: James, Suzy ile yeniden beraber olacak mısınız? Nasıl
0: dostane
2: bir görüşme oldu?
0: Bir görüşme oldu. Karım kendisini mutlu eden...

0: Ben bir destekçi, bir sevgili bulmuş. Ve Bay Burton da kendisini mutlu eden, genç hissettiren bir yol bulmuş. Umarım cüzdanı kabarıktır, öyle olmalı. Ben de para harcamadan hem bekar hem de eski karım olmasını sağlayacak bir yol buldum. Ve bu kariyerimin en büyük zaferi. Şimdi uçağa yetişmeliyim.
1: James, sana bir soru sormak istiyorum.
2: Bir fotoğraf
1: lütfen
2: da alabilir miyim James? Lütfen. Hayranların için James.
1: Buraya bakar mısın?

0: Mario Ricard pisti, dünya şampiyonası.
1: Sezon başladığından beri James Hunt'ın bu kadar pisti görmemiştik. Hafta boyunca Lere kampından gelen bilgilere göre araçları tamamen yasal ve her zamankinden de daha hızlı.
0: Fransa, Hunt kazandı. Lauda yarıştan çekildi.
2: Ve yarışı kazanıyor.
3: Harikaydı.
4: Yağmur lastiklerini işte salla, hala hızlıyız.
0: İngiliz Grand Prix'si, Brands Hatch, 18 Temmuz 1976.
1: Lauda ile arasındaki farkı iyice kapattı. Yokuşa yaklaştıkça James Hunt, Niki Lauda'nın üzerine gelmeye devam ediyor. Ve Hunt, Lauda'nın önüne geçiyor. James Hunt, Brands Hatch'te en son 1964'te Jim Clark'ın kazandığı İngiliz Grand Prix'sinden biri bu yarışı kazanan ilk Britanyalı oluyor.
5: James, diğer pilotlara karşı büyük bir üstünlük sağladın. Bunu nasıl başardın?
6: Cesaretimle.
5: Peki.
7: Pilot James Hunt'ın İspanya Grand Prix'sinden diskalifiye edilmesiyle ilgili tahkikat tamamlandı. Diskalifiye kararının iptal edilmesi,
8: evet,
7: galibiyetinin işte ve puanlarının iadesine
8: harika
7: karar
8: verildi.
9: Evet,
8: harika.
9: Evet, işte bu.
10: Teşekkür ederim.
11: Tebrikler dostum.
5: James, birkaç hafta önce yarıştan tamamıyla kopmuştun ve şu anda döndün. Ne değişti?
6: Bazı faktörler etkili oldu ama onları burada tartışmayacağım. Bence adalet yerini buldu. İspanya'daki bu karar iptali aracımın en iyi halde olması bana yardımcı oldu.
0: James Hunt'ın sana yetişmesi artık mümkün görünüyor. Endişeli misin acaba?
12: Hayır, değilim. Hala beni yakalaması için çok yarış kazanması ve domuzların uçması lazım. İzninizle bir aile toplantısına katılacağım. Görüşürüz.
1: Harika!
13: Seni seviyorum James!
12: Şimdiden uyarayım. Bu konularda pek iyi değilim. Çiçek almak, el ele tutuşmak. Doğum gününü bile unutacağım muhtemelen. Ama bunu yapacaksam... seninle yapmayı isterim.
14: Tanrım, bir şair...
5: Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm ayırıncaya kadar evli kalacağınıza dair yemin ettiniz. Evlenmenize mani bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden kanunların bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
9: Gel buraya.

0: insanı zayıflatır. Aklına şüpheler sokar. Bir anda kaybedecek bir şeyin olur.
1: Mutluluğa düşman dediysen, artık çok geç demektir. Zaten kaybetmişsindir.

efsanevi Nürburgring pistine hoş geldiniz. 22.8 kilometre uzunluğundaki bu pistte 185 adet viraj bulunuyor.

0: Hadi.
1: Tamam.
0: Ben de.
2: Şunu getir hadi. Diğer
0: şeyi getirin.
2: Oksijeni getir. Tamam. Acele edin.
3: Kazanlık bir ağır yaralı. Şu an kurtarma görevlileri bizde. Ve bizde temizleme çalışmaları
4: var. Niki, bir imza lütfen.
5: Olur.
4: Tarihi de yazar mısın?
5: Tarihi mi? Neden?
4: Son yarışın olabilir, bilirsin.
6: Sezon takviminin en tehlikeli pisti olan Nürburgring'e hoş geldiniz. Formula 1'de mezarlık olarak biliniyor. Hava şartları idealden çok uzakta ve gelen raporlara göre görünürde iç açan bir durum yok.
7: Bu hava hiç de iyiye gitmiyor. Evet.
8: Beyler lütfen. Herhalde lütfen kalemiz. Sessiz olun. Teşekkürler. Evet. Niki Lauda.
9: Teşekkür ederim. Bu toplantıyı ben ayarladım. Çünkü siz pilotların da bildiği üzere Nürburgring dünyadaki en aptal, en vahşi, en çağ dışı ve tehlikeli pisttir. Yağan yağmuru gördünüz. Tecrübeli olanlar bilirler ki risk açısından kabul edilebilir olması için mükemmel şartlara gerek duyar. Ve bugün yağmurun da yağmasıyla şartlar ideal olmadığı için yarışın iptalinin oylanması için bu toplantıyı ayarladım.
10: Hayır, olamaz.
11: Bu saçmalık.
12: Yarış iptal olursa yarış ücretimizi alamayız.
9: Evet doğru. Ücret almadan gideceksiniz ama canınızla gideceksiniz.
13: Aynı zamanda şampiyonayı kazanacağını sağlama almak. Senin işine geldiği bu belli yani.
9: Niye? Ben de puan alamayacağım ki.
13: Hayır ama bir yarış olmayacak ki. Ben ya da buradaki başka birinin seni yakalayabileceği bir yarış.
14: James haklı, yani taktik bu.
15: Oyun bozan.
16: Korkmuş da olabilir tabii.
17: Yine yapma.
9: Hangi ahmak dedi onu? Evet tabii ki korkuyorum. Siz de öyle. Araca her binişimde %20 ölme ihtimalimi kabul ederek biniyorum. Ve bununla yaşarım. Ama %1 fazlası olmaz. Ve bugün yağmurla birlikte risk daha fazla.
13: Bence bu yağmurda ne kadar iyi olduğunla ilgili.
9: Pist rekoru bende. Bu pisti tarihte 7 dakikanın altında bitiren tek kişi benim. Yani bugün burada yarışmak benim lehime olur. Çünkü hepinizden hızlıyım.
18: Ne diyor?
19: Hadi oradan.
12: Olamaz.
19: Ya bu saçmalık.
13: Pekala. Hadi yarışalım.
12: Evet, evet yarışalım
19: hadi,
12: Niki.
19: Yarışalım hadi.
12: Bence de.
11: Evet. Beyler lütfen.
20: Neden geldin Niki? Hadi ama.
19: Çok doğru.
12: Evet.
19: Yarışalım
12: evet.
19: Bence hadi yarışalım.
12: Evet, doğru. Çok doğru. Yarışalım.
8: Pekala. Yarışın iptaline oy verenler. Yarışın yapılmasına oy verenler. Beyler, yarış yapılacak.
17: İşte bu.
12: Hadi yarışalım.
17: Evet
12: hadi.
17: Adamım, yarışacağız.
12: İyi bir yarışacağız.
19: Hadi. Evet, hadi bakalım.
12: Yapacağımız tek şey iyi bir yarış çıkarmak. Başka bir şey değil. Hadi.
19: Bence de.
13: İnsanlar seni severse arada bir faydaları dokunur.
21: Almanya Grand Prix'si, Nürburgring, Ağustos 1976.
6: Yarış pistinin bazı kısımlarında hala tehlike arz eden bir ıslaklık var. Ancak pilotların yaptığı toplantı sonrası bir karar alındı.
22: Tartışmalara rağmen Grand Prix yapılacak.
12: Seninleyiz Niki.
19: Başarabilir.
12: Hadi Niki.
19: Seninleyiz.
17: Niki.
12: Seni
8: son bir dakika.
23: Johan kuru lastiklerle yarışacak. Değiştirelim mi?
13: Niki değiştirecek mi?
23: Hayır.
13: O zaman biz de yağmur lastikleriyle yarışacağız.
24: Sayın seyirciler, bakalım pol pozisyonda olması bir şeyi değiştirebilecek mi? Şu anda gerçekten de bizi çok
13: Niki,
24: çekişmeli bir yarış bekliyor.
13: İyiyim.
23: Tamam, çalıştır.

Bu sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın mücadelesi iki pilot arasında geçiyor. Şu ana kadar işler Niki Lauda'nın istediği gibi gitti. Ama James Hunt sıralamada en iyi zamana sahip. Alman Grand Prix'sinde pole pozisyonunda yanı başında kan kırmızı ile Niki Lauda. Uzun bir yarış olacak. Eğer pist kurumaya başlarsa ıslak zemin lastiklerinin bir etkisi kalmayacak.

0: karşı çok agresif. Kimlere doğru zorluyor? Lauda şu anda liderliği aldı. İlk viraja lider giriyor. Al ikinci sırada bulunuyor. Mes altı fırtına gibi geçiyor. Brazil'in lastikleriyle yarışarak doğru bir seçim yaptı. Johan Mes 12. sıradaki pilotu liderliği alıyor. Johan Mes açık ara lider. Yarışın henüz bir turunun tamamlamasıyla herkes lastikleri
1: değiştirmek kararı aldı. Hadi hazır olun, hadi. Gördün mü? Sana kuru lastik takalım demiştim. Dinlemeliydin.
2: Kes sesini. Nicky ne yaptı?
1: Arkanda. O da aynı hatayı yaptı. Hadi.
3: Hadi. Neler oluyor?
0: Lastik değiştirme furyası tüm grupları bir araya topluyor.
1: Tamam, çık.
0: Hala mesle.
3: Hadi.
0: Lauda tek isteyenlerine acele et.
3: Hadi, hadi, hadi. Tam bir felaket. Hadi.
4: Ne yapıyorsunuz aptallar?
5: Hani için işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Talihsizlik peşlerini bırakmıyor. Nicky Lauda piste adeta fırtına gibi döndü.
0: Yarış şu anda onun için oldukça kötü gidiyor. Şampiyonlar ekibi James Harvey'i bayağı açtı. Lauda tüm araçları üst üste geçiyor. Lotus pilotu Mario Andretti'yi de geçti.

0: Nicky!
1: Hadi!
2: Yangın söndürücüyü getirin hemen! Çabuk acele edin!
1: Hadi!
0: Yardım edin!
2: Hadi!
0: Çıkarın!
3: Şu anda zincirleme bir kaza oldu. Araçlardan biri olabilir.
4: Son gelen haberlere göre kaza yapan sürücünün Nicky Lauda olduğu söyleniyor.
0: Hadi!
5: Buraya gelin! Acele edin! Hadi! Buraya gelin!
1: Hadi! Çabuk onu!
5: Hadi çıkaralım onu! Hadi!
1: Söndürün şunu! Hadi!
2: Acele et! Durma! Çabuk!
5: Acele edin!
2: Hadi!
5: Söndürün şunu!
1: Çabuk! Hadi! Açılın!
2: Hadi!
1: Çıkarın onu! Hadi!
5: Uzaklaşın!
6: Sen de merak etme!
4: Nicky yarışın ikinci turunda yoldan çıktı ve aracı bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracı

0: Asıl tehlike yüzündeki yanıklar değil. Bence ciğerindeki yanıklar. Onun için endişe ediyoruz.
1: Yoğun bakım ünitesindeki 6 doktor ve 34 hemşire onunla ilgileniyor. Ancak durumunun korkulandan da kötü olduğu bildirildi.
2: Colorado'daki Big Thompson Kanyonu'nu süpüren sel, kayıtların tutulmaya başlandığı zamandan beri görülen en büyük sel oldu. Bugün Formula 1'de galibiyet kutlamaları, dünya şampiyonu Niki Lauda'nın geçirdiği korkunç kaza sonrası sessiz bir şekilde gerçekleştirildi. Yarıştan önce güvenlik endişelerinden dolayı yarışa katılmayacağını söyleyen Avusturyalı daha sonra yarışa katıldı. Benzin deposu patladığı sırada pistten çıktığında kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyordu. Fred Lunger yanan enkazdan kaçamadı. Fakat zarar da görmedi ve diğer pilotlarla beraber Lauda'yı kurtarmaya çalıştı.
3: Marlin! Marlin! Az önce uyandı ve konuştu. Rahibe söyleyin defolup gitsin, hala yaşıyorum dedi. İçeri girebilirsiniz.

0: 14 gün sonra.
1: Ve Avusturya Grand Prix'si Avusturya başlamak Grand Prix'si. Üzere. Yerel kahraman Niki Laudo'nun 2 hafta önce geçirdiği ölümcül kazanın gölgesinde yeni bir yarışla daha karşı karşıyayız. Niki Laudo'nun geçirdiği kaza sebebiyle yarışın iptal edileceğine dair söylentiler vardı. Ama sezon kaldığı yerden devam ediyor.
2: Onu uzatabilir misin lütfen? Teşekkür ederim.
3: James Hunt, Niki Lauda'nın yokluğunda puanları toplamaya devam ediyor.
0: Hastanedeki 28. gün. 29 Ağustos 1976.
2: Ciğerlerini vakumlamamız gerekiyor. Sizi uyarmalıyım. Kolay olmayacak.
0: Hollanda Grand Prix'si.
1: Ve yeni bir yarışta Hollanda'da birlikteyiz. Ama tabii ki kalplerimiz Niki Lauda için atıyor.
2: Çok fazla zorlamayalım.
4: Bir daha yapın.
2: Emin misiniz? Ciğerleriniz bayağı yaralı.

0: Nikki yeter. Lütfen dur artık.
1: Ne düşündüğünü biliyorum ama... Lütfen. Eğer beni seviyorsan... Bir şey söyleme. Ugh.

0: İtalyan Grand Prix'si, serbest antrenman 1976.
1: 1976 İtalya Grand Prix'si, 12 Eylül 1976.
2: Günaydın beyler.
1: İtalya'nın Monza kentinde düzenleniyor.
2: Teşekkür ederim.
1: 52 tur boyunca süren yarış.
2: İşte geldi. Neler oluyor?
3: Tanrım, Niki.
2: Ne olmuş ona?
3: Buraya gelmiş.
2: Ne?
3: Yarışacak.
4: Gerçekten geldi mi? Bu inanılmaz bir şey. Aman Tanrım, şuna bak.
5: İnanılmaz.
6: Gerçekten inanılmaz.
4: Bu imkansız.
6: Ben inanamıyorum.
5: Evet, o.
6: Gördün değil mi?
2: Niki.
6: Olamaz.
7: O kadar kötü mü?
6: Hayır.
7: Hastanede doktorlara lafı dolandırmadan görünüşümün ne kadar kötü olacağını söylemelerini istedim. Zamanla düzelecek dediler. Ama düzelmedi. Tepkinden bunu anlayabiliyorum. Hayatımın kalanını insanları korkutan bir yüzle yaşayacağım.
6: Niki, senden özür dilemek için bir mektup yazacaktım ama Almanya'da yarıştan önce yaptığımız toplantı için onları ben ayarladım.
7: Evet, sendin.
6: O yarış hiçbir zaman yapılmamalıydı.
7: Evet, öyle.
6: Bak, olanlar için kendimi sorumlu hissettim.
7: Öyleydin. Ama inan bana, ben hayat mücadelesi verirken senin yarışları kazandığını görmek aracıma dönmem için aynı derecede yardımcı oldu.

0: Nasıl hissediyorsun Nicky?
1: İyiyim.
2: Nicky, tedavi hakkındaki beklentilerini ve hangi prosedürlerin uygulandığını anlatabilir misin bize?
1: Tabii. Sağ kalçamdaki derinin yarısı alınarak yüzüme deri nakli operasyonu yapıldı. Biliyorum, pek iyi görünmüyor. Ama beklenmedik bir avantajı oldu. Deri naklinde terlemek imkansız. Yani ter gözlerime asla gelmeyecek. Ki bu bir pilot için iyi bir şey.
3: Sağlık durumunu öğrendiklerinde hemen yerini dolduracak bir pilotla anlaştı. Carlos Reutemann.
1: Evet. Hastaneye ulaşır ulaşmaz.
3: Reutemann da bugün yarışacak mı acaba?
1: Evet. Kendini göstermek için hevesli. Bugün Reutemann'ın nerede bitireceğini ve benim nerede bitireceğimi göreceğiz.
2: James Hunt ve yokluğunuzda size yaklaştı.
1: Doğru. Bu bir soru muydu yoksa beni kızdırmaya mı çalışıyorsun?
4: Hala kazanacağınızı düşünüyor musunuz?
1: Evet, elbette. Daha iyi bir aracım var. Ve muhtemelen daha iyi bir pilotum. Ama o zeki bir adam ve puan toplamak için benim hastanede yarı ölü biçimde yatmamı iyi değerlendirdi.
0: Karınızın yüzünüzü gördüğünde tepkisi ne oldu?
1: Dedi ki, tatlım, araç sürmek için yüze ihtiyacın yok. Sadece sağ ayağın yeter.
0: Ben ciddiyim. Şu anki görünümünüzle

0: evliliğinizin devam edebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ve ben de ciddiyim. Canın cehenneme. Bu toplantı bitmiştir.
2: Neydi şimdi o?
3: Biraz aşırı oldu. Olmaz ki böyle.
2: Böyle bir konuşmayı beklemiyorduk.
3: Tehlikeli cümleydi.
4: Nasıl dikkat çekeceğini biliyorsun.
0: İyi gittiğini düşünüyorum. Evet. İstedikleri gibi gitmedikleri zaman delirirler.
3: Haklısın.
0: Oyun budur.
3: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. James, iyi misin?
5: İyiyim, evet. Nikki'ye sorduğun son soruyla ilgili senin için bir şeyim var, tamam mı?
0: Evet, duydun mu James?
5: Evet, evet, hey. Evet. Kesinlikle.
0: Lütfen James.
5: James.
0: James. Lütfen.
5: Şimdi
0: lütfen.
5: Karının yanına git ve nasıl göründüğünü bir sor. Pislik herif.
3: Ben yazımı yolladım.
2: Hala vaktin vardı.
6: Yarışlar başlamak üzere. Niki Lauda'nın kazasının ardından yarışmada olacakları merak ediyoruz doğrusu. Bizi gerçekten çok iyi bir macera bekliyor.
7: Yayındayız.
8: Niki Lauda, Nürburgring'de geçirdiği ölümle sonuçlanabilecek kazadan 42 gün sonra tüm doktor tavsiyelerine ve çektiği inanılmaz acıya rağmen bugün burada Monza'da yarışacak.
9: 1976 İtalya Grand Prix'de 12 Eylül 1976'da İtalya'nın Monza kentinde düzenleniyor. Bu en önemli Formula 1 yarışlarından bir tanesi. 1976 Formula 1 sezonunun 13. turuydu. Bu aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olan 23. İtalya Grand Prix'sinin 45. yarışıydı. Ve kazadan sonra Niki Lauda'yı görüyoruz. Niki Lauda! Yarış Dünya Şampiyonası lideri Niki Lauda'nın Almanya Grand Prix'sindeki ciddi kazasının ardından sporun dönüşüne tanık oldu.
0: Niki, vakit geldi. İyi misin?
10: Lütfen alanı boşaltın. Son bir dakika.

Ancak Raul için kötü bir başlangıç oldu. Gerçekten de çok yavaş. Önceki sürücüler arasındaki fark giderek açılıyor. Nikki Lauda'nın dönüşü beklenildiği gibi olmuyor. Araçlar tarafından sollanıyor. Avustralya için berbat bir başlangıç. Belki de yarışlara dönmesi için biraz erkendi. Lauda yoldan çıktı. Şimdi üzerine gidiyor. Piste zor da olsa dönebildi. Ancak Nikki için kötü bir andı. Eski dünya şampiyonu Nikki Lauda'nın şu andaki durumu hem kendisi hem de diğer pilotlar için tehlike arz ediyor. Gerçekten de çok tehlikeli. Start Mario Andretti'nin Lotus'uyla çarpışıyor. Nikki sıkıştı. Çıkacak yeri yok. Ama aradan sıyrılmayı başarıyor. Nikki Lauda kendini göstermeye başladı. Bu muhteşem bir geçişti. Evet, şu an Brambilla'nın arkasında bulunuyor. Hava koridoruyla sollamaya çalışıyor. Lauda yarışın başlarında kaybettiğini düşündüğümüz podyumu kazanmaya başladı. Lauda Reutemann'dan daha hızlı davranarak aradaki boşluğu kapatmaya çalışıyor. Lauda Ferrari takımında

0: iş başardı.
1: İnanılmaz yarış, inanılmaz bir adam, inanılmaz bir sezon. Dördüncü sırada bitirmesiyle paha biçilmez 3 puan alıyor. Ve dünya şampiyonluğunu devam ettirmeye bir adım daha yaklaşıyor.
2: Japonya Grand Prix'si 1976'nın son

0: yorucu ve dramatik geçen sezon Japonya'da Fuji Dağı'nın gölgesindeki final yarışıyla son buluyor. Fuji'deki şampiyonu belirleyecek bu yarışta Nikelao'da James Hunt'ın 3 puan önünde. Hunt'ın ünvanı almak için Avustralyalı'yı adil bir şekilde yenmesi gerekiyor.
1: James, bu baskıyı kaldırabileceğini düşünüyor musun?
2: Bu soruyu hiçbir zaman anlayamadım. İşimi seviyorum, rekabet etmeyi seviyorum, yarışmayı seviyorum. Bunu Nikki'ye sorun, dünya şampiyonu o, kaybedecek çok şey var.
1: Bay Lado, baskı hissediyor musunuz?
3: Baskı hissediyor gibi duruyor muyum? Ben dünya şampiyonuyum ve tekrar dünya şampiyonu olmaya çok yakınım. Hunt'ın şampiyon olma fırsatı var ama şampiyon olmak kolay iş değil. Bunun için gerçekten inanmanız gerekir.
1: James, ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Nikki kurnazca davranıp akıl oyunları oynamaktan zevk alıyorsa eğer... Pekala, gururum okşandı. Çıkışta olan benim hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bir sonraki basın toplantısını dünya şampiyonu olarak yapacağıma inancım
4: var. Bir soru daha sorabilir miyiz acaba Bayan?
1: İzninizle efendim. Bir soru daha sorabilir miyim?
5: Bugün Fuji'de aralıklarla yağacak sağanak yağmurun yanında sert rüzgarların ve dağdan gelebilecek yer yer sisin olması bekleniyor.
0: Bugünkü Japon Grand Prix'sine Lauda 3 puan önde girdi. Sezon bitimi için harika bir son. Hunt mı Lauda mı? Final yarışı yapacağımız uzun süreli yayınla devam edecek.
2: İptal etmediler, dışarısı ölümcül.
6: Yarış yapılacak. Yayın hakları dünyanın her tarafına satıldı. Herkes Nikki ile olan kapışmanı izlemek istiyor.
0: Sağanak yağmurun yağmaya devam ettiği Fuji'de bir karar alınacak. Ve biz onu bekleyeceğiz.
1: 1976 Japon Grand Prix'si yapılacak.
0: Tüm pilotlar araçlara. Tekrar ediyorum, tüm pilotlar araçlara.

0: Son 5 dakika. Tekrar ediyorum, son 5 dakika.
1: Sevgili yarışseverler, bugünkü Japonya Grand Prix'sinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılıp yapılmayacağına Yüksek Hakem Kurulu karar verecek. Yarışın olup olmayacağını sizlerle birlikte hakemlerin kararlarından sonra öğreneceğiz.
2: İyi misin?
3: İyiyim.
2: Kıpırdama.
3: Ne yapıyorsun?
2: Bu buğulanmayı engelleyecek.
3: O zaman içeri su girer.
2: Dik durursan girmez. İnan bana, bu yarışın bütün olayı başlangıç.
4: Yardım lazım
2: evet,
4: mı?
2: Evet, tut dedi.

Projede tansiyon çok yüksek. Çamurlanmış 80 bin yarış hayranı son 10 yılın en hırslı yarışını bekliyor. Mario Andretti pole pozisyonunda. Yanında James Hunt var. İkinci çizgide Niki Lauda var. Üçüncü çizgide altı tekerlekli Güney Afrikalı Joe Shackleton bulunuyor. Arkasında ise diğer 25 araç sıralanmış durumda.

şartlar altında 450 beygir gücüne sahip bir aracı sürmek neredeyse imkansız.

yaklaşıyor. İkili avlı da hemen arkasında. Ham virajı hız kesmeden giriyor.

0: yavaş yavaş mücadelesini etkilemiyor. Hala çok hızlı şekilde ilerliyorlar. Mesafeler giderek daralıyor. Yıldızlar sınırları zorluyor. Mücadele bütün heyecanıyla devam ediyor.
1: Han son hızlıya lider olarak giriyor. En azından önünde temiz bir görüş alanı var. Bir kiralı arkasında sıçratmaya su yiyor.

0: Lauda'ya başlıyor. Niki Lauda bir numaralı şu anda pite doğru sürüyor.
1: Niki Lauda beklenmedik şekilde pite giriyor.
0: Şu anda halen yarışın başındayız. Ne tür bir sorun var acaba?
1: Aracın nesi var? Aracın nesi var? Niki, aracın nesi var?
2: Hiçbir şey yok. Araç mükemmel.
1: O halde neler oluyor ha? Ne yapıyorsun?
2: Bırakıyorum.
0: Tek isteyenler sorunun ne olduğunu soruyor. Ama durun, Niki Lauda aracından çıkıyor. Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Eski dünya şampiyonu Niki Lauda yarışı bırakıyor.
2: Çok tehlikeli.
3: Bunu yapamazsın.
1: Niki, Mede'ye araçla ilgili sorun olduğunu söylememi ister misin?
2: Hayır. Doğruyu söyleyin.
0: Neler oluyor? Takım yöneticisiyle konuşuyorlar. Lauda bir şeyler söylüyor. Lauda'nın çıkmasıyla James Hunt'ın dünya şampiyonu olabilmesi için yarışı 3. sırada bitirmesi gerekiyor. Ama James Hunt için henüz her şey bitmiş değil. Bu korkunç koşullarda yarışı tamamlamak zorunda. Fuji'de yarışın bitmesine son 15 tur. James Hunt mı, Niki Lauda mı? Bu

0: piyade sezon henüz sona ermedi. Bu korkunç final turlarına James Hunt dayanabilecek mi? Puan tablosu her şeyi anlatıyor.
1: 58. tur ve Hunt lider.
2: Lastikleri bitmiş durumda.
0: Brambilla hemen arkasında. Her seferinde daha da yaklaşıyor. James Hunt'ı içeriden geçmeye çalışıyor. Hunt turuncu marşa izin vermiyor. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Ve spin attı. Hunt'ı kaçırdı. Ama az daha James Hunt'ı hem yarıştan hem de şampiyonluktan ediyordu. Şimdi Mario Andretti
1: de James Hunt'ı doğuruyor. Mario Andretti Hunt'ı geçiyor. Hunt yavaşlıyor. James Hunt'ın bir sorunu var.
0: Yağmurlu hava koşullarına rağmen ıslak zemin lastikleri son derece hızlı.
3: Hunt'ın lastikleri gitti.
1: Hunt aracını pit stop'a doğru yönlendiriyor. Ve Hunt geriye düşüyor.
3: 70. tur. Son 4 tur.
1: Sol ön tekerleğe. Hayır, özür dilerim. Sağ ön tekerleğe bakın. Hiç kanal kalmamış. Dümdüz durumda.
4: Hadi çabuk acele edin. Hadi.
2: İyi misin? Vites kolu ne zaman gitti?
5: 9 ya da 10 tur önce.
2: Alistair, kaldırmamız gerekiyor. Çabuk.
5: Hadi.
1: Zoli'nin Ferrari'si ve Jacques Lafitte.
5: Hadi acele edin artık. Önce. Hadi.
3: Başardın. Dünya şampiyonu olacaksın.
5: Şampiyon olacaksın.
4: Henüz değil.
1: Birkaç tur önce James Hunt en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyordu. Ve şu an işler hiç istediği gibi gitmiyor.
2: James.
5: Hadi.
2: Dinle.
5: Ne?
2: Aracı kullanırken sakin ol.
5: Ne diyorsun sen?
2: Kendine biraz dikkat et diyorum. Seni tek parça istiyoruz James. Çok arkada kaldın. Önünde bir sürü pilot var. Her zaman gelecek yıl vardır.
5: Bu kadar mı? Bitti mi yani?
1: Açılın.
2: James.
1: Hadi.
5: Boş versene.
1: James Hunt yarışı altında sıra devam ediyor. 4 tur kaldı. İngiliz için geri dönüş yok.

0: Konsantre ol süperstar.
1: 71. tur. 3 tur kaldı.
2: McLaren sınırlarda geziniyor.
3: Hunt'un M23'ü fren yapıldığında sağa sola seyiriyor.
4: Kontrolü kaybetmek üzereydi.
2: Hunt mavi injiyeri kullanan Jack Lafitte'nin arkasında.
4: Yapma James.
2: Pit duvarıyla dip dibe. Nijiyerle dip dibe.
5: Çok yakınlar.
3: Şampiyon olacaksın.
6: James Hunt bir üst sıraya yerleşiyor. Ama bu yeterli değil.
1: 72. Ve yarışta bitmek üzere. 2 tur kaldı.
2: Watson spin atıyor. Hunt geride kalan ve yol kenarındaki Penske'nin yanından geçerek yarışa devam ediyor. Regazzo'ya
1: 73. tur.
2: Ama
1: son
2: bu şartlarda ona yaklaşmak ve onu sollamak farklı şeyler. Clay Regazzoli'nin yanına geliyor. Dünya şampiyonluğu mu geliyor? Ve onu da geçiyor.
7: Sayın seyirciler, puan tablosunda Hunt 5. sırada.
2: Bu gerçekten de inanılmaz. Hunt'ın son andaki geçişi olağanüstü bir duruma yol açtı. Evet, gerçekten de inanılmaz. Hunt çizgiyi geçti. Dünya şampiyonu olabilmesi için 3. olup yeterli puanı alması gerekiyor. Ancak gelen bilgilere göre yarışı 5. bitirdiği söyleniyor.
5: 5. mi? Hayır, sanmıyorum.
2: Bizdeki tur çizelgelerine göre Hunt 3. sırada. Puan tablosu doğruysa şampiyonluğu ucu ucuna kaçıracak.

0: Seni oradan çıkartalım.
1: Bak üzgünüm Teddy, çok üzgünüm. Telafi edebileceğimi sanmıştım.
0: Ne diyorsun, başardın.
1: Neyi başardın?
0: Senin çılgın herif. Üçüncü oldun, puanları aldın. Artık dünya şampiyonusun.
2: James Hunt'ın Japonya'da üçüncü bitirdiği resmen doğrulandı. Evet,
1: ne?
2: Bu dünya şampiyonu olduğu
1: gerçekten kazandık
2: geliyor.
1: Mı? Ciddi misin?
2: Yeni dünya şampiyonumuz James Hunt bir puanla kazanıyor.
1: Bu harika. Bu muhteşem. Teşekkür ederim.
3: Kazandık. Kazandık mı yani? Kazandık.
4: Evet.
3: Harika.
5: Evet, dünya şampiyonu.
4: Şampiyon.
3: Başardık.
4: Şampiyonsun.
1: Evet, başardık dostum. Evet, herkese teşekkür ederim.
4: James, şimdi planın ne?
1: Sarhoş olacağım tabii ki.
4: Seni seviyorum James.
1: Sen kazandın.
4: Sen bizim şampiyonumuzsun.
1: Tebrikler James.
4: Evet James.
1: Çok iyiydin.
6: Sen iyi misin?
7: İyiyim, evet. Pişman değilim. Hem de hiç.

0: Formula 1 şampiyonu James Hunt.
1: James Hunt, her şeye rağmen.
2: Durun, gelin.
3: Favorinden daha iyi bir motor yağı yok.
4: Evet. Evet, ben de. Nereye gidiyoruz?
2: Nereye istersen parasını verdiğim sürece uçağa kaçırma. Orası kesin değil mi?
4: Çok acıktım. Bir şeyler yiyelim. Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Bologna, İtalya.
4: Nereye gidiyoruz?
2: Siz gidin, ben geliyorum. Ne ki? Seni görmek ne güzel. Duyduğuma göre burada bayağı vakit geçiriyormuşsun.
5: Uçuyor musun?
2: Hayır. Bana sigorta yapacaklarını sanma.
5: Denemelisin. Disiplin için iyi. Kurallara sadık olmalı. Yönetmeliklere uymalı. Egonu bastırmalısın. Yarışçılara uygun.
2: Ben de uçmanın cazibesini büyük bir iştahla anlatmanı bekliyordum aslında.
5: Hayır. Hepsi saçmalık. Seni buraya ne getirdi?
2: Bir arkadaşımın düğünü. Ben düğün olarak biliyorum. Doğum günü de olabilir. O kısım belirsiz. Fiorano'ya gittin mi hiç?
5: Sezon öncesi testlere.
2: Çok acımasız.
5: Teşekkür ederim.
2: İltifat ettiğimden emin değilim.
5: Sen ne zaman testlere başlıyorsun? Haftaya mı?
2: Hayır. Aklını mı kaçırdın? İşime dönmek için hayatımın en büyük şeyini kazanmadım.
5: Neden? Dönmek zorundasın. İnsanlara şey sayesinde kazanmadığını kanıtlaman lazım.
2: Ne sayesinde? Yaptığın kaza sayesinde mi? Diğer insanlar yüzünden mi yoksa senin yüzünden mi? Ben kazandım. Tamam mı? O gün geldiğinde ikimiz de eşit şartlarda ve birbirine denk araçlarda yarıştık. Hayatımı ortaya koydum ve karşılığını aldım.
5: Ona kazanmak mı diyorsun?
2: Evet.
5: Riskler tamamen kabul edilemezdi. Ölmeye hazırdın. Bu benim için kayıptır.
2: Evet, hazırdım. Kabul ediyorum, seni o gün yenmek için ölmeye hazırdım. Üzerimdeki etkin bu. Bu noktaya kadar zorladın ve bu iyi hissettirdi. Bu işe girme sebebimiz bu değil mi? Ölümle yüz yüze gelip onu aldatmak değil mi? Yapma, bunda bir asalet var. Şövalye olmak gibi.
5: Siz İngilizler aşağılıksınız. Durumumu biliyorsun. %20 risk.
2: Yapma Niki, yapma, olaya yüzdeleri katma, profesyonel olma. Bunu yaptığında bununla ilgili güzel şeyleri bitirirsin. Sporu bitirirsin.
6: James! James! Hadi!
2: Şimdi gitmem gerek. Ona dikkat et.
5: James. Hastanede tedavimin en zor kısmı vakumdu. Ciğerlerimdeki kirli kanı...

0: alıyorlardı. Acı veriyordu. Ve bunu yaparken televizyon izliyordum. Puanlarımı kazanıyordum.
1: Puanlarını mı?
0: Pislik Hunt diyordum. Nefret ediyordum ondan. Bir gün doktor gelip bana dedi ki, Bay Lauda, bir tavsiyede bulunabilir miyim? Hayatınızdaki bir düşmanı bir lanet olarak görmeyin. Bu bir lütuf da olabilir. Akıllı bir düşmandan öğreneceklerin, akılsız dostundan öğreneceklerinden fazladır ve haklıydı. Bize bir baksana. Tanıştığımızda ikimiz de çocuktuk. Formula 3'te yarışan aptallardık. Ailemiz reddetmişti, gidecek yerimiz yoktu. Ve şu an ikimiz de dünya şampiyonuyuz. O kadar da kötü değil.
1: Evet, kötü değil.
0: Beni yüzüstü bırakma, tamam mı? Benimle dalga geçmen gerek. İşine dön.
1: Döneceğim Nicky, döneceğim. Ama önce biraz eğlenmeliyim, değil mi? Hayattan bazen keyif almak gerekir. Tadını çıkartmadığın sürece milyonlarca kupanın, madalyanın ne anlamı var ki? Bu nasıl kazanmak?
2: James!
3: Sensiz gideceğiz. James!
1: Yarış günü görüşürüz şampiyon.
0: Görüşürüz şampiyon.
1: Seni iyi gördüm Nicky. Yüzünü yakıp gelişme gösteren tek kişi sensin.
0: Tabii ki beni dinlemedi. James için bir şampiyonluk yeterliydi. Kanıtlaması gereken şeyi kendine ve ondan şüphe eden herkese kanıtladı. 2 yıl sonra emekli oldu. 7 yıl sonra Londra'da görüştüğümüzde ben tekrar şampiyonken o spor sunucusuydu. Patlak lastikle yalın ayak bisiklet sürüyordu. Her günü son günüymüş gibi yaşıyordu. 45 yaşında kalp krizinden öldüğünde hiç şaşırmamıştım. Üzülmüştüm. İnsanlar bizi hep rakip olarak gördü. Ama o hayatımda sevdiğim ve saygı duyduğum birkaç kişiden biriydi. İmrendiğim tek insan oydu. O.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: E sen? E iyisin sen.
1: Ay çok şükür.
0: Ya sen niye mesajlarımıza cevap vermiyorsun ya? Aklımızı yitirdik biz.
2: Yani Allah Allah. Cevap vermek zorunda mıydım? 2-3 gün kafa dinleyeyim dedim ya. Bütün o saçmalıklardan uzakta.
0: Ya insan demez mi ben gidiyorum, merak etmeyin. Öyle bir anda puf diye kaybolunur mu?
2: 3 gündür yokum ya alt tarafı. Sen niye bu kadar delirdin ki?
3: Ben sana söyleyeyim neden delirdiğini.

0: sana bir şey yaptığımı düşünmüş.
1: Nasıl yani?
0: Seni bizim kazan dairesine kapattığımı iddia etti. Ben de gözleriyle görsün diye buraya getirdim. Kusura bakma. Yoksa polise gidip rezil edecekti kendini.
1: Yok artık Esat. Şaka değil mi bu?
2: Çok geçerli sebeplerim vardı Esat.
0: Bir daha ortadan kaybolmadan önce lütfen hanımefendiye haber verirsen bizim de huzurumuz kaçmasın.
1: Olur. Emredersin. Öyle yapayım.
0: Gördüğün gibi Esat çok iyi. Keyfi yerinde. Demek ki neymiş? Onu zindanlara kapatmamışım. Al bak burada bolca temiz hava var. Çek sen de bunu içine. Biraz iyi gelir belki sana.
2: Han tamam yeter.
0: Ya o evden bir an önce taşın ya da git tedavi ol. Karımın aklını daha fazla bulandırmanı istemiyorum. Bak anlıyorum. Yalnızsın, mutsuzsun. Deniyorsun, deniyorsun. Olmuyor. Ama bunun ceremesini ben çekemem.
1: Sen onunla böyle konuşamazsın.
0: Efendim?
1: Önce git. O öfke sorunu çöz sen.
2: Ne öfke sorunu ya? Ne oldu?
1: Ben de kapıyı açıp seni görünce bir sevindim. Pişman oldu da özür dilemeye geldi herhalde dedim. Şu hale bak ya. Nerede? Ağzını açtığın gibi zehir kusuyorsun sen. İnsanlar boş yere tedirgin olmuyorlar kardeşim. Sen yapıyorsun bunu. Bilerek, isteyerek yapıyorsun hem de.
0: Hep yaptığın gibi. Yine yanlış at oynuyorsun Esat.
2: Ne yaptın?
1: Boş ver İnci ya. Ben söylemeyeyim, o anlatsın sana.
2: Han. Han.
1: Gelsene, gel.
2: Söyler misin, ne yaptın?
0: Pes artık ya. Gerçekten pes.
2: Öfke sorunu dedi o da. Ne yaptın, ne yaşadınız? Söyler misin?
0: Ne yaparsan yap, Gül benden uzak durmayacağım dedi. Ben de o zaman hayatımızdan çıkmasını söyledim. Bu kadar İnci. Hepsi bu. Gördüğün gibi Esat'ın keyfi yerinde. Burada çayır çimen geziyor. Ya sen arkadaşın adına benden özür dileyeceğine gene hesap soruyorsun. Gerçekten çok sıkıldım bak. Gerçekten. Ama neden bunu yaptığını biliyorum.
2: Ne?
0: Senin derdin o evden gitmek. Bunu kendine kabul ettiremediğin için hala bende bir sorun arıyorsun. Ve biliyorum ki o sorunu bulduğun anda o senin o evden çıkış biletin olacak. Ancak o zaman rahatlayacaksın.
2: Sen bana bunu nasıl söylersin ya? Ben her şeye rağmen orada dişimi sıkıp her türlü hakarete katlanırken, kardeşlerin iyi olsun diye debelenirken sen bana bunu nasıl söylersin?
0: Söylerim. Çünkü her an ipimi çekecekmiş gibi bakıyorsun bana.
2: Bence benden çok daha önce kazımışlar o bakışı senin aklına.
0: Ne demek bu?
2: Daha önce kim dayanamayıp gittiyse sen hala onun bakışlarını görüyorsun. Ben seni o çöpün içinde gördüğüm gece bile gitmedim. Sapasağlam durdum yanında. Bu ilişkide şüpheci olan sensin. Ben değilim. Önce sen becer güvenmeyi.

0: İşte burada yerde bulduk. Baygın yatıyordu, yazık.
1: E sen ne yapıyordun burada kıyameti koparken? Armut mu topluyordun evinde? Bana bak, yoksa korktun da mı çıkmadın?
0: Olur mu? Korkar mıyım hiç? Canım pahasına savunurum ben bu apartmana.
1: Belli belli. Çin Seddi gibi kızı deviren bize neler yapmaz. Ay Allah'ım yarabbim, burada can güvenliğimiz de yok bizim. Bunun kilidini de yaptırmamışsınız, öylece duruyor. Niye yaptırmadınız Bayram? Pislik içinde içerisi ya. Faresiydi, sıçanıydı, apartmanı bastılar.

0: Han Bey şimdilik dursun. Ben halledeceğim, özel çelik kapı yaptıracağım dedi diye ben dokunmadım.
1: Polisi çağırdınız mı? Parmak izi falan alınmadı mı? Belki de sırık istemedi polisin gelmesini. Ne belli hırsız oldu. Şimdi bunun evine giren çıkan da belli değil. Maşallah yol geçen anı gibi. Trafik karıştı belki. Böyle iki tanesi denk geldi. Sonra birbirlerine girdiler, bir hengame oldu. Arada bu da güm yumruğu yedi. Olamaz mı? Olabilir.
0: Vallahi hiç öyle bir duruma benzemedi Safiye Hanım. Yazık kadıncağız, çok korkmuştu.
1: Ya korkan kadının o saatte burada işi ne Bayram? Bana açıklar mısın?
0: Allah, orasını sormadım. Üstüme vazife olmadığından ötürü.
1: İyi, bundan sonra üzerine vazife. Tamam mı? Artık apartmana gireni, çıkana, kimle girdi, kimle çıktı, saat kaçta girdi, çıktı, bunların hepsini öğreneceğim. Üzerine hepsi vazife artık. Hepsini öğreneceğim bunların. Leş gibi olmuştu şimdi buralar. Kim bilir kimler buralara adım attı, girdi, bastı. İyice sil, köpürte köpürte sil ki geçsin. Bayram, boruyu ne yaptınız?
0: Boru mu? Ne borusu?
1: Han söylemedi mi? Üf, hay Allah'ım yarabbim, o kadar da tembihledim usta çağırıp baktır diye ya.
0: Vallahi bana bir şey söylemedi.
1: Bu gece de uyku yok bize ya Rabbim. Kazan dairesinden geliyor herhalde. Bir usta çağır da bir baktır o zaman, sen baktır. İyice sil iyice. Çağır ustayı da gelsin baksın iyice bir. Nereden geliyor ses?
2: Kolay gelsin Bayram. Ne yaptın, nasıl gidiyor İngilizce?
1: Güzel güzel maşallah. Gelene gidene welcome diyor bizimki.
2: Neyse biz konuşuruz sonra.
1: Beyefendi.
2: Hanımefendi.
1: Yarın apartman toplantısı var. Herkesin katılması zaruri.
2: Konu ne?
1: Konu can güvenliğimiz. Maşallah siz geldiniz geleli hepimizin hayatı tehlikede.
2: Ege'ye mi taktın gene?
1: Onu ayrı bir başlık altında inceleyeceğim. Konumuz o değil. Sırığı devirmişler.
2: Ne yapmışlar?
1: Yumruk yemiş burada.
2: Kim? Esra mı? Bayram ne oldu? İyi mi kız?
1: İyi iyi maşallah. Hiçbir şey yok. Kafasında iki cikciklemiş kuşlar, sonra geçmiş kendine gelmiş.
2: Kim yapmış, ne olmuş ya? Adam gibi anlatsanıza şunu.
1: Vallahi biz de bilemiyoruz. Olay yerini inceledik ama çözemedik. Artık hırsız mı, bir tehlikeli aşk üçgeni mi? Hiçbir şey belli değil, kanıtı yok.
2: Sana soran da kabahat zaten. Ne diye dinliyorsam sanki.
1: Dinleme o zaman.
2: Hah, alo Esra, şimdi duydum. Ne oldu? Bir anlat bakayım sen bana.
1: Hayret bir şey. Şu fosilin bastığı yerleri de sil iyice, boylu boyunca köpürte köpürte. Hah. İyi tamam. Şimdi ustayı çağırıyorsun, borulara baktırıyorsun tamam mı? Bana bak Bayram, etrafı iyice bir bit bire ilacı sık. Dava mava açarlar, leş gibi her yer. Sil sil iyice. Güzel, suyu değiştir. Her iki paspasta bir suyu değiştir. Onu böyle böyle yapacaksın. Hayret bir şey. İz yapma.
3: Ay yok yok, gitmiş. Ama zaten öyle hırsız olur mu ya? Kütüphaneci gibi, öyle giyinir mi hırsız?
4: Gülben.
3: Baba.
4: Telefon bozuldu mu? Niye çalışmıyor bu?
3: Ha, şey yok canım. Yo, bozulmamıştır o. Niye ki, sen telefon mu bekliyordun ki, hayırdır?
4: Evet, şimdiye çoktan aramış olmaları gerekirdi. İşte bak, ses yok, gördün mü? Bakayım. Kim çıkardı bunu buradan?
3: Kim? Neyi bakayım? Aa, temizlik yaparken çıkmış olmalı baba, hay Allah, tüh.
4: Çabuk tak yerine, çabuk acele et.
3: Tamam baba, kızma. Allah Allah, dur takıyorum ben şimdi, tamam. Nereden çıkmış ki, nasıl? Hah, bak, oldu mu?
4: İyi, tamam. Kimse meşgul etmesin telefonu. Ararlarsa açma, beni ara.
3: Açmayayım, sana ulaşayım. Seni arayayım. Olur. Perihazedeler basmasa bari eve. Allah'ım sen yardım et.
5: Babamların işte bura. Onlar memlekette. Ben de öyle kafam bozulunca birkaç gün buraya kaçtım işte.
6: İyi yapmışsın. Ay ben de ortalığı ayağa kaldırdım, kusura bakma ya. Ama bu sayede neyi anladım biliyor musun? Bayağı sana bir şey olsa ben mahvolurum. Şu dünyada güvendiğim tek erkek.

0: erkeksin. Ve yani neslin tükensin asla istemiyorum.
1: Sağ ol.
0: Ay kızı boşu boşuna doldurdum ya.
1: Kimi?
0: Gülben'i. Sana ulaşamayınca inşallah kriz miriz geçirmemiştir. Seni öyle böyle sevmiyor biliyorsun değil mi?

0: ki. Telefonuma hiç bakmadım.
1: Sen arasan mı acaba şimdi? Handan mı çekiniyorsun?
0: Handan çekinmiyorum Esra. En yakın arkadaşım bir kalemde sildi beni. Üzülüyorum.
1: Ama Gülben buna değer diyorsun.

0: 48 saat çok kritik diyordu o filmde. Evet yani buldum bulamadım unut diyordu o dedektif filmde. Dur bakayım. Allah'ım. 48 kere 5 ne yapıyor? 48 çarpı 5 kere 8 48 44 45. Eyvah! Ya benim elim kolum bağlı. Havuç doğruyorum burada ya. Ne yapıyorum ben? Bak
1: Gülben sen ne yapıyorsun hakikaten? Hayırdır? Aşk filmleri bitti şimdi polisiye filmlere mi geçtin?
0: Hayır canım şey diyorum. Hırsız. Hırsızı ilk 48 saatte buldum bulamıyorsan şansın tükeniyormuş ya. Onu diyorum hani öyle bir şey var.
1: İyi git uyaramam polisleri toparlansınlar harekete geçsinler. Hadi Gülben hadi. Ay Allah'ım ya. Bak çevik kuvvet yetiştiğim de adına hadi gözün aydın.
0: Aa dalga geç sen. Kaç saat oldu? Geçeli
1: Allah'ım. Ne var ne oldu?
2: Ya şey diyecektim. Ben hiçbir yerden ulaşamadım da Naci Hoca'ya. Bu klarneti size bıraksam kendisini iletseniz.

0: Ne yaptım Safiye Hanım? Sordum sadece.
1: Al al. Lazım olur klarnet. Öğrenir kendi kendine çalarsın. Kendin çal, kendin oyna.
0: İyi misiniz Safiye Hanım?
2: At onu çöpe. At gitsin, istemiyorum, verme bana. Çöpe at.
0: Ama Naci Hoca çok üzülür dönüp de bulamazsa.
2: Dönmeyecek o, tamam mı? Dönmeyecek artık. Yok Naci Hoca falan, gitti. Bitti, aklına sok artık bunu. Hadi.

0: Ya Safiye Hanım, kızmayın ama ben Naci Hoca'nın eski eşini aradım. Adres alıp bunu yollamak için. Ama Naci Hoca Ankara'ya gitmemiş.
1: Gitmemiş mi?
0: Kimse görmemiş. Güldür Hanım da dedi ki bunu Safiye Hanım'a bırak, onda kalsın. Ondan dolayı ben getirdim size. Yoksa ben niye şey edeyim yani? Kusura bakmayın.
2: Bak, kızına da dönmemiş. Ortaokul aşkına gitmiştir belki. Yeni maceralara yelken açmış bizim çapkın Naci. Sen hala ağla.

0: ne? Ne sesi o?
1: Allah. Salla bakayım.
0: Ne oluyor be? Bayram, ne oluyor burada? Bunlar ne? Aa! Ne yapıyorlar onlar ya? Bu ne böyle? Allah Allah!
2: Hikmet Derenoğlu. Hikmet Derenoğlu'nun evi burası değil mi?
0: Kimsiniz siz? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz be?
3: Evet, burası da. Ne yapacaksınız bunu?
2: Bir açılır mısınız şöyle? Şöyle bir açılın.
0: Kardeşim, saçmalama. Şimdi bayram söyle çıksın gitsinler çabuk. Yürüyün gidin, ortaya yığdınız koca şeyi. Ne yapıyorsunuz siz?
2: Abla, hele bir dur. Zaten adamların canı çıktı.
0: Kaldırın çabuk şunu şuradan. Zaten pislik bulaştırdınız leş gibi. Çıkın gidin bayram, bir şey yap.
4: Hah,
0: bir
4: geldiniz şey yap mı? Telefon bozuktu, kusura bakmayın. Çocuklara

0: su versen.
1: Baba senin işin mi bu?
0: Evet ben istedim. Bırak işlerini yapsınlar. Çekil, çekil git hadi sen.
1: Allah'ım şimdi delireceğim ya Rabbim. Alın götürün şunu gözüm görmesin. Çabuk indirin aşağı.
0: Hiçbir yere gidemez. Parasını verdim ben. O piyano benim.
1: Bak kardeşim. Benim babamın sağlığı yerinde değil tamam mı? Dinleme sen onu. Al şunu taşıyın götürün hemen. İndirin şunu leş gibi oldu. Pislik içinde delireceğim şimdi ben. Bayram sen de yardım et bir şey yapın ya.
2: Usta tamam bir yanlışlık olmuş iade olacak bu. Hadi abi.
0: Ne münasebet. Getirin de oğlum. Getir koy salona koyun. Onları dinlemeyin siz. Muhatabınız benim.
3: Tamam da biz ne yapalım şimdi babacığım? O zaman arayın satıcıyı. Satıcıyla konuşun.
1: Ne oluyor ya? Gülben gel Gülben bir şey yap. Ben fena oluyorum. Benim elim ayağım kesildi artık. Delireceğim ben ya.
4: Aa, piyano mu? Ne güzel.
2: Şey, klarnet de var.
4: Aa, klarnet mi? Abla ne oluyor buraya? Orkestra mı kuruyorlar eve?
1: Gülben bir şey yap Gülben. Ben burada kurdeşen dökmek üzereyim bir şey yap. Nefes alamıyorum. Hanı ara, zabıtayı ara, birini ara.
4: Abla tamam.
0: Bana bak Asibe. Sana bir defa boyun eğdim. Hayatımın tek zevkini aldın elimden. Buna bir defa daha izin vermem. Bana mani olamazsın. Çekil yoldan.
1: Ölürüm de evime sokmam onu.
0: Öl o zaman. Geber.

0: Adını bile duymadım. Hangi radyo bu? Atlayıp eşeğe mi bineceksin?
1: Ya sen ne bileceksin, radyoyla ne alakan var ki senin zaten? Ben gideceğim o görüşmeye.
0: Tanımadığın etmediğin insanlar ne gerek var? Yani sıfırdan başlayacaksın.
1: Ne alakası var? Aynı programı tekrar başka bir yere yapacağız Esra'yla işte. Zaten tanıdık müdürü. Okuldan arkadaşım.
0: Kimmiş, adı ne?
1: Barış. Bizim Barış işte. Ya sen ne olsun istiyorsun? Ben boş boş öyle evde oturayım mı?
0: Onu mu diyorum ben? Dön eski radyona. Bildiğin, güvendiğin insanlar.
1: Bırak da ona ben karar vereyim.
0: Efendim Gülben. Ne? Ne piyanosu ya? Of, tamam geliyorum hemen, tamam.
1: Ne oldu ya?
0: Çıldıracağım ya, çıldıracağım.
1: Dur tamam, sakin ol, ne oldu ya?
0: Eve dönmemiz lazım.
1: Ne oldu, acil bir şey mi?
0: Yok öyle bir şey değil de birazdan kriz çıkacak. Babam eve piyano getirmiş.
1: Sen böyle bir şeyler söylüyorsan de benim gerçekten bu görüşmeye gitmem lazım.
0: Arayıp erteleyemez misin?
1: Benim gelmem şart mı? Zaten yani en fazla yarım saat falan sürer.
0: Yok yok İnci, tamam. Gelme sen. Sen bak keyfine. Ben hallederim.
2: Yok ben dayanamayacağım artık. Bitti, ben bittim.
1: Ah, bitti. Allah. Tamam merak etme, aradım konuştum geliyor.
2: Gül ben bittim ben artık, tamam. Yetti yani.
1: Ne halledeceğiz?
3: Bakın sizi içeri almaz bu hanımefendi. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Abi alın götürün bunu lütfen. Hadi ustam.
1: Yiyeceğim artık.
4: Bayram ben geldim. Nerede kazan dairesi?
3: Haydi. Tamam usta, bir saniye bekle, bir saniye.
4: Ya sen göster, ben gider hallederim.
3: Ustam bir saniye, bir saniye.
2: Al şunu götür diyorum, hala duruyorsun orada mıy mıy mıy.
1: Han, Han geldi abla. Han bir şey yap, Han.
5: Geldin baba.
3: Tamam hadi siz girin içeri, ben halledeceğim.
2: Han bir şey yap.
3: Tamam.
2: Bir şey yap, her tarafı pislik içinde bıraktılar. Ayaklarıyla girdiler, her şeye değdiler.
3: Tamam Gülben siz girin içeri hadi. Ben hallederim.
1: Hadi abla.
5: Ama benim odama sığmaz bu. Salona koyalım olur mu? Anneme şöyle kızmasın baba lütfen.
2: Allah. Ya Rabbim ben bittim artık. Ben tamamım. Al benim canımı, ben kurtulayım, ben dayanamayacağım artık. Ben delirdim.
3: Tamam abla sakin ol. Ben halledeceğim diyorum. Bağırma. Bunun ödemesi yapıldı mı?
6: Aha, ödemesi yapıldı. Faturası da burada.
3: Tamam o sizde kalsın. Biz bunu istemiyoruz. Ne yaparsanız yapın. Sizin olsun. Tamam mı?
5: Söz vermiştin bana. Söz vermiştin. Bana öğretecektin.

Hayatta tek beklediğim gün buydu baba. Beraber oturacaktık başına. Sen gösterecektin. Çalıp şarkı söyleyecektik. Zaten senin yüzünü bile göremiyorum.

0: Han, üzülme artık, tamam. Bitti bak, çıktı anne. Sinir geçmiştir artık.
1: Arabamı kırdın.
0: Üzülme, yenisini alırım ben sana.
1: Alma. Onu da kırar.
0: Kıramayacağı bir şey biliyorum ben.
1: Neymiş?
0: Gel hadi.

0: Kimin o?
1: Senin.
0: Gerçekten mi? Bana mı aldın? Ama annem onu eve sokmaz ki. Nerede duracak?
2: Kazan dairesine saklayacağız. Orada bulamazsın.

0: Gülben, sen içeriden bana galoşla eldiven getirir misin?
1: Ne yapacaksın lan, niye? Ne yapacaksın, niye?
0: Bu sefer yapmam gerek abla. Kusura bakma.
1: Cesedimi çiğnersin lan. Bak öldür beni daha iyi. Sakın, sakın.
0: Kusura bakma dedim.

0: hiç değme oraya, değme. Ah, yavaş, yavaş. Hop.
1: Gül, ben çok fenayım. Ben gerçekten çok fenayım. Ben bittim artık. Ne olur kabuste kurban olayım valla. Kabuste ben uyanayım artık. Ben bittim.
0: Ablam, ablam gel otur şuraya. Ne olur şuraya bir geç, tamam.
1: Teri damladı leş gibi yere. Teri damladı. Gördüm.
0: Tamam abla, bak ben her yere zaten örtü serdim. Alkolü de sileceğim. Sen sakın üzülme.
1: Tuşlar elinin parmağının izi, piyano. Ben nasıl temizleyeceğim onu? Ben bittim bu arada.
0: Ben temizleyeceğim. Abla ben
1: çok
0: temizleyeceğim.
1: Çok oldu her şey.
0: Hayır vallahi söz.
2: Güle güle kullanın. Geçmiş olsun yenge.
0: Sağ olun. Abi değmeden oraya. Yavaş. Hay Allah'ım ya.
3: Bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Beni çok mutlu ettin. Sağ ol oğlum.

0: Oğlum dedi. Baba demedi. Oğlum dedi.
1: Kırık çatlak varsa sen bunu halledersin. Ustasın zaten.
2: Hallederiz.
1: Eyvallah. Eyvallah. Sağ
3: ne olsun. Oluyor Bayram? Beyefendi kim?
4: Şey, Safiye'nin rica etti de buralardan ses geliyormuş. Usta bir kazan dairesine bakacak.
3: Yüzüm yok. Borularda sorun yok. Hallettim ben. Sesi de hallettim.
4: Ha, şey, genel bir temizlik içinde tembihledi. Fare mare varsa hani, yani yıllardır kullanılmadığı için.
3: Oraya kimse girmeyecek. Anladın mı beni? Defalarca uyardım seni. Bir şey yapmadan önce bana sor dedim. Bu son uyarım olsun Bayram.
4: Tamam Han Bey. Bir daha olmaz.
3: Sizi de buraya kadar yorduk. Kusurumuza bakmayın. Vaktinizi aldık. Lütfen buyurun.
2: Yok beyim, istemez. Hadi Bayram. Sana kolay gelsin.
5: Bak benim ailem de çok zor. Babamı gördün zaten. Bana nasıl davranıyor az çok fikrim vardır. Ama yani o bile ablanın yanında nasıl desem. Öyle biriyle yaşamak çok zordur, tahmin edebiliyorum. Söz veriyorum, bundan sonra hayatını zorlaştıracak hiçbir şey yapmayacağım.
6: Teşekkür ederim bana acıdığın için. Eksik olma.
5: Sana ne acıcam be? Sevdiğim çocuk burada kafayı senle bozmuş. Aşkından ölüyor.

0: Öyle biriyle yaşamak çok zordur, tahmin edebiliyorum. Söz veriyorum, bundan sonra hayatını zorlaştıracak hiçbir şey yapmayacağım.
1: Sağ ol Gamze. Teşekkür ederim bana acıdığın için. Eksik olma.
0: Sana ne acıcam be? Sevdiğim çocuk burada kafayı senle bozmuş, aşkından ölüyor.

Çok kızgın sana. Öyle böyle değil. Kızgın ama işte. Atamıyor içinden. Demin gördüm. Gururu aşkını yutar sanıyordum ama öyle olmadı. Hala aynı yerden acıtıyorsun onu. İşler bu noktaya gelmemeliydi. Bak kaç gündür buradasın. Yetmedi mi hala? Hadi artık. Yine içmedin ilacını değil mi? İlla uğraştıracaksın beni.

0: Senin iyiliğin için bu.
1: Neden?
0: Misafir misin? Aç şimdi ağzını.
1: Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Yaşatmaya mı? Hangisi?

0: Ölmeni istesem, Amerika'ya gidip tedavi olman için dünyanın parasını ayırmazdım, değil mi? O uçağa binip gitmen için sana baskı yapmazdım.
1: Gitmeyeceğim.
0: Başka seçeneğin yok. Er geç pes edeceksin. Sen de biliyorsun bunu. O yüzden akıllı ol. Tamam de bırakayım seni. Hadi.
1: Gitmeyeceğim. O dediğin mümkün değil çünkü. İyileşmeyeceğim ben.
2: O tedaviyi deneyeceksin. Oradakiler umut var diyor. %1 bile olsa umurumda değil. Gideceksin.
1: Gitmeyeceğim.
0: Ya efendi efendi o tedaviyi olacaksın ya da burada kalıp ablamın bile seni göremeyeceği bu kuytuda öleceksin. Anladın mı beni? Üçüncü bir seçeneğin yok senin.
1: Var. Çıkacağım buradan. Ve ne yapacağım biliyor musun? Safiye'ye gitmeden önce İnci'yi bulacağım. Onunla konuşacağım. O konuşmadan sonra kocasını daha iyi tanıyacak. Anlayacak biliyor musun?
0: Neyi?
1: Seni severek iyileştiremeyeceğini.

0: Başka? Anlat, anlat.
1: Senin kendini Süpermen zanneden zavallı bir oğlan çocuğu olduğunu.
0: En azından senin gibi korkak değilim. Geldiğin günden beri tutturmuşsun öleceğim de öleceğim diye. Direnmek nedir bilir misin sen? Savaşmak? Bilir misin bu kelimenin anlamını?
1: Ya sen? Savaşmak dışında başka bir şey bilmez misin? Zorbalık dışında. Ha? Ama bu sefer gücün yetmeyecek. Kaybedeceksin. Sen beni kurtaramazsın.

0: Bunun hoşuma gittiğini mi sanıyorsun sen?
1: Evet. İtiraf et. Deli gibi zevk alıyorsun. Güç sende. Kontrol sende. Ben karşında böyle çaresizim. En büyük hayalim bu. Yazık. Senin hastalığın benden daha mutsuz. Bu kibrin ilacı yok yeryüzünde.
0: Kendim için değil. Senin için hiç değil. Ablam için istiyorum iyileşmeni. Kafan basmıyor mu?
1: Böyle abla vitaminle mi iyileştireceksin beni?
0: Onu bir daha görmek istiyorsun değil mi? Ne vitamin ne başka bir şey. Ona kavuşma umudun seni hayatta tutacak. Yazmışsın yani günlüklerine 22 yıl boyunca beni ayakta tutan şey buydu diye. Gene öyle olacak. Sen akıllı olana kadar seni burada saklayacağız. Şimdi aç o ağzını. Bak, zor kullanmak istemiyorum. Aç şu ağzını. Aç dedim. İlla ölmek mi istiyorsun sen?
1: Ne ölümüm, ne kalamım senin elinden olmayacak. Sana bırakmayacağım o işi.
0: Öyle mi? Yut.

0: Özel serum hazırlattım senin için. Yarın getireceğim. Bu hastalığa direnecek kadar güçlü bir herif değilsin sen. O yüzden evet, şifayı benim elimden bulacaksın. Ha, ölmeyi tercih ederdim diyorsan da söyleyeyim. Senin bir tercih hakkın yok.
1: Diyelim ki iyileştirdin beni. Diyelim ki gücün yetti buna. Sonra ne olacak?
0: Ona yalan söyleyeceksin.
1: Ne yalanı?
0: Seni hiçbir zaman bırakmayacağım diyeceksin. Ve bırakmayacaksın da. Yoksa gene saklarım seni.
2: Karısı için gidemez, saklarım onu dedi. Saklamaktan kastı ne henüz bilmiyorum. Sıklıkla akıl oyunlarına başvuruyor. Manipülasyon kabiliyeti yüksek. Anıl'la karşılaşmasındaki tavrında bunu daha iyi anladım. Sadece kışkırtıldığında öfkesini dışarı yansıtıyor.
0: Buraya seni değil de Esat'ı kapadığını düşünmüş. İnanabiliyor musun? Ama helal olsun bak. Çözmüş beni. Potansiyelimi anlamış. Yalnız anlamadığım bir şey var. Onu ben bayıltmadığıma göre. Kim yaptı bunu?
2: Aslında Anıl'la arasında çok büyük benzerlikler var. Belki de bu yüzden radarına girdi.
0: Her kim bayılttıysa beni büyük bir dertten kurtardı. Bulsam teşekkür edeceğim de. Ya. Gülben olamaz. Hiç sanmıyorum. Ama kim o zaman? Kim?
3: Tamam. Hoş kadın, tamam. Hoş kadın. Da ben sen kıvırcıklardan hoşlanıyorsun sanıyordum.
4: Esat, ben buradayım, tamam. Sen merak etme, ben

0: Hayır, birinci. Kıvırcık kıvırcık uzun uzun bir kibar kimisi. Biraz da aksa oldu. Bir de sarıkta. Üçüncü var. Bir, iki.
1: Anıldaki saplantı boyutu daha yüksek. Sahiplendiği kimseyi paylaşamıyor. Ve gerek gördüğünde şiddete başvurmaktan çekinmeyecek gibi görünüyor.

0: Neye bakıyorsun sen?
1: Hiç.
0: Birini mi gördün aşağıda? Biri mi var yani?
1: Birini mi görmem gerekiyor?
0: Yok, yok canım, ne alakası var? Kimi göreceksin zaten yani? Hayır, olsa olsa bayramı görürsün. Bir tek o bizim pencereye bakar. Kim bakacak ki başka? Ha bir de işte Naci vardı. O da zaten uçtu gitti, yazık.
1: Ne diyorsun sen Gülben? Biri mi bakıyor bizim pencereye?
0: Yani bilmiyorum ki. Belki de tesadüftür ki ya.
1: Söyle.
0: Yani ben bir tane delikanlı gördüm. Ama bilmiyorum, bize mi bakıyor? Belki de bize bakmıyor da o sıraya bakıyor. Nereden bileceğiz yani? Hiç günahını almayayım şimdi Han.
1: Tarif et.
0: Vallahi şey, kısa boylu, açık kumral, saçları uzun ama böyle dağınık bir şey, bilmiyorum ya. Ama hiç hırsız tipli değil. Bak günahını almayayım, söyledim sana, bilmiyorum.
1: Ne zaman gördün?
0: Zaman zaman. Yani ara sıra falan. Tamam boş ver şimdi, olsa bir şey diyeceğim. Esat'ı işe alacaksın değil mi geri?
1: Başlatma Esat'ına, doğru dürüst cevap ver bana, önemli bu.
0: Vallahi ona iyi davranana kadar konuşmuyorum seninle ben. Çekil.
1: Delireceğim ya. Gülben, ciddi bir şey soruyorum sana.
0: Bitti. Yok, konuşmuyor.
2: Ne oluyor be? Çekil şuradan da yerime geçeyim.
3: Günaydın.
2: Ha, çok aydın.
4: Günaydın.
2: Adam bu muaşereti hatırladın mı sonunda?

0: Bugün kimse evden dışarı çıkmasın.
1: Niye? Kötü bir şey mi oldu Han?
0: Yok, öyle bir şey değil. Sadece tedbir amaçlı.
1: Anladım, karısı çıkamasın diye yapıyor. Artık canına tak etti.
2: Olur mu abla ya? Bu ne şimdi?
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Gayet ciddiyim.
1: Ah bak şimdi görüyor musun? Bütün planlar, gezi planları alt üst oldu. Bir dakika ya. Neden ne demek kimse dışarı çıkmasın? Biz tamamız kardeşim. Otururuz evimizde. Zaten Neriman'ın okula gittiği de yok. O da otursun. Sen karını ikna et.
0: Neriman okula gidecek. Sadece siz çıkmayacaksınız. İnci sen de lütfen.
2: Bir şey diyeceğim. Olmaz öyle. Yani benim bugün çok çok önemli bir işim var vallahi Han. Olmaz.
1: Ne yapacaksın? Konferansa mı katılacaksın Gülben? Olur mu öyle şey ya? Hırsız meselesi yüzünden mi?
0: Evet, o yüzden. Kameralar takılacak. Çelik kapı sipariş ettim. Yarına kadar sabredin, ne olur.
1: Bilmediğimiz bir şey mi var? Ama ne oluyor be sende? Hayret bir şey. Alt üstü bir gün evinde oturacaksın yani. Pranga takıldı sanki ayağına. Hayret bir şey.
2: Öyle değil abla işte o yani.
0: Neyse bakın, benim acil çıkmam lazım. Tamam mı? Hadi Neriman, hadi.
2: Yani niye sadece Neriman abla?
1: Han. Neler olduğunu bir anlatır mısın bana? Dün bile bu kadar endişeli değildin sen.
0: İnci, bak lütfen soru sorma. Sadece güven bana. Bir kez olsun güven. Ve dışarı sakın çıkma.
1: Nedenini anlatmazsan dediğini yapmam.
0: Esra'ya vuran hırsız olmayabilir.
1: Kim o zaman? Kim olabilir? Han bak korktun beni.
0: Sen korkma. Ben halledeceğim. Güven bana.
3: Hazırım ben.
0: Hadi çıkalım.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben de İlma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bugünkü durağımız, güzel ilimiz Muş. Efendim Muş tam bir tarım, hayvancılık ve tarih şehri. Bu soğuk havada çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Muş'ta tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, Muş'ta şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Arkamda gördüğünüz tarihi köprü, muhteşem köprü, Murat Köprüsü. Ve Murat Köprüsü Muş'un en önemli sembollerinden biri. Efendim, köprünün altından tüm güzelliğiyle Murat Nehri akıp gidiyor. Şu anda tarihle doğanın buluşma

noktasındayız. Efendim, Murat Köprüsü buram buram tarih kokuyor. Köprünün uzunluğu tam 143 metre, eni 5 metre civarında ve köprünün ayağında 12 tane göz var. Efendim, tarihi Murat Köprüsü Muş'ta en çok turist çeken yerlerden biri. Evet, tüm güzelliğiyle işte Muş, işte tarihi Murat Köprüsü.

Değerli izleyenler, şu anda tarihi Murat Köprüsü'nün üzerindeyiz. 13. yüzyıldan, Anadolu Selçuklu döneminden kalan mükemmel bir eser. Efendim, Murat Köprüsü tamamen taştan yapılmış ve Murat Köprüsü'nden Murat Nehri'nin güzelliğini izlemek inanılmaz keyifli. Gördüğümüz manzara adeta tabloyu andırıyor. Yüzlerce yıldır olduğu gibi günümüzde de tarihi Murat Köprüsü ulaşım anlamında önemli bir yer.

0: Değerli izleyenler, Muş'ta şu anda misler gibi kokan fırındayız. Efendim sizlerin Muş'a özgü nefis yöresel ekmekle tanıştırmak istiyoruz. Evet, Saadet Hanım'la birlikteyiz. Tandırın başındayız. Tandır ekmeği Muş'un olmazsa olmazı. Muş'un geleneksel ekmeği efendim, yemeklerin yanında tandır ekmeği mutlaka oluyor. Evet, burada baya bir odun ateşinden dolayı duman var. Gözlerim baya bir yandı. Konuşmakta zorlanıyorum. Saadet Hanım, nasılsın?
1: İyi, sağ ol. Allah razı olsun.
0: Evet, ne yapıyorsun? Bir anlat. Ne yapayım?
1: Çalışırım.
0: Tandır ekmeği yapıyorsun ekmeği. Sabahtan akşama kadar.
1: Sabah 8'de geliyorum, 5'e kadar bir de çalışırım.
0: Sabah 8'de geliyorsunuz, 5'e kadar tandır ekmeği yapıyorsunuz.
1: Ha, valla 4 buçuk arada bir 5.
0: Evet, şimdi sizin özel ekmeğiniz, ünlü ekmeğiniz. Yemeklerin yanında bunu mu yersiniz?
1: Yemeklerin yanında bunu yersiniz. Siparişimiz var.
0: Tamam.
1: Ankara gider, İstanbul'a gider.
0: Türkiye'nin her yerinden sipariş var.
1: Her yerde gider var.
0: Bu kadar lezzetli bir ekmek. Tandır ekmeği. Muş'un olmazsa olmazı. Peki. Tandır ekmeği böyle fırınlarda mı yapılıyor yoksa evlerde de yapılıyor mu?
1: Evlerde de yapılıyor.
0: Köylerde mi, merkezde mi?
1: Merkezde de var, köyde de var.
0: Hala evlerde tandır var.
1: Evlerde yok, hemen mahallede var.
0: Ha, mahallede var, her mahallede tandır var. İsteyen kadınlarımız orada tandır ekmeği yapıyor. Ancak efendim yapmak istemeyenler, yorulmak istemeyenler işte geliyorlar fırınlardan. Alıyorlar çünkü burada misler gibi tandır ekmeği yapılıyor. Valla çok güzel kokuyor.
1: Valla çok lezzetli.
0: Niye ekmek böyle lezzetli?
1: Valla yani lezzetlidir. Yani emek var. Emeği var. Çok emeği var.
0: Çok emek var. Abi, evet. Çok da. Efendim sıcak sıcak misler gibi kokan tandır ekmeği şu anda önümüzde. Bir tarafında Saadet Hanım, bir tarafında Habibe Hanım böyle harıl harıl çalışıyorlar. Tandır ekmeği yapıyorlar. Ne var hamurda?
1: Hamur kepek var. Un var.
0: Evet.
1: Kepek de
0: açıyor. Bu kepek mi bu? Kepek. Kepek bu. Tamam.
1: Ne diye? Odundur. Ateş odunidir.
0: Evet. Ateş. Odun ateşi. Efendim burada hamura şekil veriyor. Tandır ekmeğini hazırlıyor. Ve ondan sonra tandıra atıyor. Böyle yapıştırıyor. Tandırın kenarına. Bakar mısınız el becerisine? İşte tamamen geleneksel yöntemlerle pişirilen bir ekmek, tandır ekmeği, Muş'a özgü. Ağzının kapanması mı lazım Saadet Hanım?
1: Kapanması lazım. Habibi bir tane de bir şey çıksın.
0: Elin yanmıyor mu peki?
1: Alıştık.
0: Yapıştırırken.
1: Mecbur.
0: Tandırın içi tuğla mı?
1: Tuğla da taştı. Tuğla. Taştı bak. Tuğla gibiydi bak.
0: Evet, hı, değerli izleyenler, çok enteresan görüntüler. İşte efendim geleneksel bir ekmek, lavaş ekmeği kadınlarımız yapıyor. El becerilerine hayran kalmamak mümkün değil. Vallahi çok lezzetli bir ekmek. Ama şimdi Saadet Hanım, ben buraya geldim, tadına bakmadan gitmem. Sen bana ikram et şöyle bir parça.
1: Tamam.
0: Efendim Muş halkı yedirmeyi içirmeyi çok sever zaten. Çok misafirperver, çok güler yüzler. Bu nedir bu aletin adı?
1: Rafade.
0: Ne?
1: Rafade.

0: Rafa de. Rafa de. Bakar mısınız, ona hamuru yapıştırıyor ve ondan sonra tandıra atıyor. Of of of. Efendim can dayanmaz. Sıcak sıcak. Tandır ekmeği yetişmiyordu. Bakar mısınız? Can dayanmaz gerçekten. Çok güzel.
1: Ankara gider, İstanbul'a gider, Bursa'ya gider. Her yere bir gider.
0: Bayatlamıyor mu?
1: Yok.
0: Ne yapıyorlar böyle? Difrize atıyorlar dolaba.
1: Dolaba 2 ay, 3 ay da çıkarlar.
0: Dayanıyor, çıkarıyorlar. Isıtıyorlar, yiyorlar.
1: Isıtmadan da yiyorlar.
0: Isıtmadan da yeniyor. Efendim işte Muş'un geleneksel tandır ekmeği. Muş tandır ekmeğini çok seviyor. Kahvaltıda yemeklerin yanında tandır ekmeği mutlaka oluyor. Sevilmez mi? Sevilmez mi? Vallahi Saadet Hanım.
1: Efendim.
0: Tadına bakıyorum ben buna.
1: Vallahi bakarsın.
0: Koparıyorum. Tamam, yok, ellerinle yaptım.
1: Yok,
0: mis
1: tamam.
0: Gibi koktu. Canım istedi. Sabah böyle işe gidenler ya da evde kahvaltı yapacak olanlar fırınlara geliyor. Tandır ekmeğini alıyor.
1: Her zaman, her zaman geliyor.
0: Kaç tane alıyorlar?
1: Kaç tane? 10 tane, 5 tane, 20 tane.
0: Allah ne verdiyse bol bol alıyorlar. Sana bir şey diyeyim mi? Kahvaltıda sıcak sıcak bir de yanında çay acayip yenir. Bozdum vallahi. Bozdum. Bakar mısınız? Şov var. Şov var burada. Evet, mükemmel görüntüler Muş'ta. Efendim Muş geleneği adına önemli bir detay. Tandır ekmeği şöyle bir göster. Saadet Hanım şöyle çıkarıyor. Yandı.
1: O yandı.
0: Saadet Hanım'ı lafa tuttum. Bu yandı dedi. Onu buraya koymadı. Direkt aşağıya attı. Evet, ben şimdi tadına bakıyorum efendim. Çay nerede şu an? Bir de çay olsa iyi olur ama.
1: Var ama biraz soğuk olmuş.
0: Soğuttunuz mu çayı?
1: Sana da şeyle.
0: Mis. Mükemmel. Mükemmel. Vallahi kahvaltı da yapmadım. O kadar güzel gitti ki. Saadet Hanım çok beğendim. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: canım
1: olsun.
0: Benim. Harikasın.
1: Afiyet olsun.
0: Bir dakika, biraz önce yaktı tandır ekmeğini. Oyalamamam lazım onu. Şimdi, bak şimdi hemen elini yakmadan. Neydi onun adı?
1: Yastık gibi bir şeydir efendim. Biz diyelim ona efendim ama yastık gibi bir şey.
0: Tabii ona yapıştırmalı.
1: Altta bir şey var. Bak.
2: Tahta var.
0: Aha. Şöyle bir el sallayalım mı izleyenlere? Canım benim. Türkü de söylemedin zaten.

Değerli izleyenler, şu anda Muş Kalesi'ndeyiz. Kalenin girişindeyiz. Efendim, Muş Kalesi şehrin en çok turist çeken yerlerinin başında geliyor. Burası tamamen turizme açık durumda. Özellikle yaz aylarında çok ama çok kalabalık oluyor. Efendim, Muş Kalesi'nin içinde mesire alanı var. Bir de Muş'un geçmiş yıllardaki yaşantısını yansıtan kültür evi bulunuyor ve ziyaretçi akınına uğruyor. Aşağı tarafta surlar var. Efendim, tarihi Muş Kalesi'ni gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, şu anda kalenin içindeyiz. Bulunduğumuz yer oldukça yüksek. Efendim, buradan Muş'u tüm güzelliğiyle alabildiğine görebiliyoruz. Yanımızda yaklaşık 200 yıllık bir top var. Efendim, bu top Osmanlı-Rus Savaşı'nda kullanılmış. Aslında o savaşta 50 adet top kullanılmış. O toplardan 49 tanesi şu anda Rusya'nın muhtelif müzelerinde ziyarete açık durumda. Efendim, sadece bir tanesi burada. Yani Muş Kalesi'nin içinde, kültür evinin hemen yanı başında bulunuyor. Evet, gerçekten buram buram tarih kokuyor. Efendim, bulunduğumuz yer, yani kale bölgesi, Muş'un en eski yerleşim yeri. Daha sonra Muş yerleşim anlamında ovaya doğru kaymış. İşte burası Muş'tur, yolu yokuştur türküsü de bu şekilde ortaya çıkmış.

Değerli izleyenler, Muş Kalesi'nde şu anda Muş Kültür Evi'ndeyiz. Efendim burası çok güzel. Muş Kültür Evi tamamen Muş'un Bulanık ilçesine özgü Bulanık taşından inşa edilmiş. Peki Muş Kültür Evi'nde neler var? Efendim ziyaretçi sayısı çok fazla. Muş'a gelen turistler Muş Kültür Evi'ne mutlaka ziyaret ediyor. Burada turistlere, misafirlere çay kahve ikram ediliyor. Muş'un tarihi, Muş'un kültürü anlatılıyor ve Muş Kültür Evi'nde bir takım kültürel etkinlikler düzenleniyor. Şarkılar, türküler söyleniyor. İçer son derece otantik bir şekilde döşenmiş. Efendim Muş Kültür Evi'nin içinde sizlere göstermek istiyoruz. Buyurun.

0: Ve değerli izleyenler, şu anda Kültür Evi'nin içindeyiz. Burası çok güzel. Efendim, Muş Kültür Evi son derece otantik bir şekilde döşenmiş. Damı da sizlere göstermek istiyorum. Efendim, Muş'ta dam deniyor. Tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Yazları serin, kışları sıcak tutuyor. Evet, değerli izleyenler, Muş Kültür Evi'nin içinde çok güzel otantik ürünler var. Bakırdan eşyalar var. Bu eşyaların bir kısmı bağışlar yoluyla oluşturulmuş ve buraya gelmiş. Muş Kültür Evi'nin çok sayıda ziyaretçisi var. Efendim, Muş'a gelenler kale bölgesini mutlaka ziyaret ediyor ve Kültür Evi'ne mutlaka uğruyor. Efendim, şu anda kültürel etkinliklerin yapıldığı salondayız. Kuzinemiz yanıyor. Burası sıcacık, taze demlenmiş çayımız önümüzde. Ve yanımızda Kültür Evi'nin sorumlusu Mustafa Bey var. Mustafa Bey, merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Burası çok güzel.
1: Evet, belediye başkanımız sağ olsun. Geçen 3 yıl önce Pulanuğa bir taziye ziyaretine gidince orada 1800'lü yılların başlarında Farisi Gülnaz Köşkü adında bir köşk görüyor ve varisleri halen içinde yaşıyor. Aynısını Kültür Evi veya Dengbej Evi olarak burada inşa ediyor. Burada zaman zaman kültürel programlarımızı yaparız.
0: Evet.
1: Bölgemizde Dengbeji kültürü baskındır. Evet. Dengbeji yani ses. Manilerimiz de meşhurdur. Hatta ben iki tanesini seslendirmek istiyorum.
0: Çok seviniriz.
1: Mesela dam başında duraram, men boynumu buraram, gelen geçen yolcudan men yarımı soraram.
0: Çok güzel.
1: Evet. Defe vuram zımlesin, aşık olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin.
0: Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir?

0: Değerli izleyenler, Muş Mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ama aynı zamanda değişik bir mutfak. Efendim, birbirinden değişik, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri var Muş Mutfağı'nın. İşte onlardan birini Gülden'le birlikte sizler için yapacağız. Yemeğimizin ismi Jaa.
1: Jaa kızartıcı.
0: Doğru.

0: Anagül'den.
1: Evet, evet.
0: Ja.
1: Ja kızartacağız beraber.
0: Evet, yöresel bir yemek.
1: Yemeğimiz, evet.
0: Peki geçmiş yıllarda annelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz bu yemeği yapar mıydı?
1: Yapardı.
0: Yani çok eski tarih bu yemeği.
1: Çok eski tarihten kalma. Kar olayı bittikten sonra
0: evet.
1: kendiliğinden çıkan bir ot.
0: Burada yetişiyor.
1: Evet, burada
0: Muş'un
1: yetişiyor.
0: Bereketli topraklarında.
1: Doğu Anadolu bölgesine ait bir
0: evet.
1: otumuz.
0: Evet.
1: Yemek olarak da, sunum olarak da, beş çaylarında.
0: Ja buranın olmazsa olmazı. Muş halkı
1: evet.
0: çok seviyor
1: evet.
0: ja.
1: Olmazsa olmazımız.
0: Peki kahvaltıda yendiğini biliyorum.
1: Kahvaltıda da oluyor.
0: Kahvaltılık mı daha çok, yoksa yemek mi, yoksa çayın yanında mı yaparsınız, nedir?
1: Genelde yemek olarak kullanıyoruz.
0: Yemek ama kahvaltıda da seviyormuş.
1: Evet, evet.
0: Ja, Muş'un, Muş mutfağının, Muş sofralarının olmazsa olmazı özel bir bitki. Burada yetişiyor. Evet, ve Muş halkı ja çok seviyor. Aslında ja diyenler var ama yöresel şivede ja.
1: Ja.
0: Ama
1: ja.
0: Siz böyle daha bir değişik söylüyorsunuz Gülden. Ja.
1: Ja.
0: Evet, ja. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Doğru.
0: Ja. Efendim ja yapıyoruz. Bu nedir şimdi?
1: Bu dağda toplanmış hali.
0: Açar mısın Gülden'cim? Topladınız. Ne yaptınız bunu?
1: Bu şekilde topluyoruz. Tuzlu suda bekletiyoruz.
0: Turşu gibi böyle
1: evet,
0: ama turşu değil.
1: Gibi. Evet.
0: Şimdi ja yapmak için ne lazım? Tabii öncelikle bitkimiz burada.
1: Bitkimiz bu.
0: Haşlanmış
1: biz
0: mı?
1: Biz bunu biraz haşladık.
0: Yani buradan alıp tuzlu
1: buradan
0: sudan
1: alıp,
0: haşlıyoruz.
1: Evet evet, buradan alıp haşladık.
0: Tamam.
1: Normalde bu şekilde
0: tamam.
1: ama biz bunu ne yaptık?
0: Bıçak. Ekşi mi böyle? Çok değişik.
1: Ekşi,
0: çok
1: ekşi.
0: Değişik.
1: Bunu bıçakla bu şekilde yarıyoruz.
0: Tamam.
1: Bu şekilde yarıyoruz. Kızartma kıvamına bu şekilde getiriyoruz.
0: Aa, çok ilginç.
1: Evet.
0: Çok değişik.
1: Bu şekilde.
0: Toplaması ayrı zahmetli, yapılışı
1: aynen.
0: ayrı zahmetli. Görüntü itibariyle, tat itibariyle son derece değişik bir yöresel yemek. O halde yapalım,
1: yapalım.
0: Gülden'cim. Yumurtamız var, unumuz var, tuzumuz var, sıvı yağımız var
1: evet.
0: ve jağımız var. Bir de Gülden'in el lezzeti var,
1: aynen.
0: sevgisi var. Kaç tane yumurta
1: üç tane.
0: Kırıyoruz? Üç tane.
1: Şu an üç tane yeterli.
0: Yapılışı, görüntüsü çok değişik. Ancak Muş halkı çok seviyor. Nazar nazar yumurtamız aynen, biraz aynen. döküldü. Aç olanlar herhalde. Çok değişik bir yöresel yemek. Yumurtalarımızı kırdık, çırpıyoruz. Herhalde şimdi unumuzu ilave
1: unumuzu,
0: edeceğiz.
1: Biraz tuzumuzu.
0: Ben şöyle yemek istiyorum.
1: Şifa.
0: Tadına bakmak istiyorum. Çok merak ettim.
1: Şifa kaynağı.
0: Güzel, tuzlu. Evet,
1: evet.
0: Tuzlu suda beklediği için. Tuzlu. Lezzetli. Ancak böyle unla, yumurtayla, tuzla lezzetlendiriliyor. Evet,
1: bir şey daha. Çok az
0: olmadı,
1: bir şey
0: biraz
1: daha
0: ama koyulaştırmamız lazım.
1: Evet.
0: Şimdi tamamdır bence.
1: Bu şekilde.
0: Peki burada evlerde hanımların böyle kenarda köşede mutlaka ja olur mu?
1: Olur, muhakkak olur.
0: Nerede
1: her
0: muhafaza
1: olur.
0: Ediyorsunuz?
1: Serin yerde.
0: Ha böyle tuzla
1: serin,
0: suda dışarıda.
1: Bu şekilde serin yerde.
0: Buzdolabına falan koymuyorsunuz.
1: İstiyorsanız eviniz sıcaksa
0: tamam.
1: bırakabilirsiniz.
0: Kahvaltıda canınız ise hemen kalkıyorsunuz yumurtayla onu çırp
1: evet,
0: tuzat,
1: evet, evet.
0: hop kızart koy
1: tamam,
0: masaya.
1: Bu
0: bir de çay tamam.
1: tamam.
0: Ya da misafiriniz geldi pratik bir
1: evet,
0: yemek.
1: Yemek.
0: Evet.
1: Yanına güzel bir salata.
0: Çok enteresan.
1: Tamam.
0: Efendim şimdi ilginç olan kısmına geldik. Bakalım bundan sonra neler oluyor? O yumurtayla, o unla ja nasıl buluşuyor? Ortaya nasıl bir lezzet
1: evet.
0: çıkıyor? Nasıl bir görüntü çıkıyor? Görüntüsü çok enteresan. Evet yapalım o zaman Gülden. Değerli izleyenler, Gülden'le birlikte ja yapıyoruz. Yumurtamızı, unumuzu çırptık, tuzumuzu ilave ettik. Ja'mız hazır. Evet Gülden şimdi ne yapıyoruz?
1: Kızartma aşamasına
0: kızartma
1: geçebiliriz.
0: Aşaması. Efendim ocağa geçeceğiz. Burada ocağımız yok. Kızarma aşamasını, tavaya bırakma aşamasını sizlere göstereceğiz. Ancak burada bir tane yapalım Gülden.
1: Evet.
0: Efendim bakın çok değişik, çok değişik.
1: Bu
0: üç tane ja aldık.
1: Evet bu şekilde birleştiriyoruz.
0: Evet. Hem lezzetli hem de vitaminli
1: evet,
0: bir
1: evet.
0: bitki.
1: Yumurtamıza bandırıp
0: evet.
1: bu şekilde çıkartıp.
0: Evet. Kıvam bayağı koyu.
1: Evet.
0: Öyle olması lazım
1: evet.
0: zaten jağın tutması için.
1: Bu
0: kızgın yağ bırakıyoruz. Değerli
1: evet.
0: izleyenler kızartıyoruz. Ondan sonra afiyetle yiyoruz. O halde Gülden malzemelerimizi alalım.
1: Evet.
0: Ocağımızın başına
1: geçelim,
0: gidelim.
1: Kızartmaya başlayalım.
0: Kızartalım ve ondan sonra son şeklini, tadımını, sunumunu izleyenlere gösterelim.
1: Evet.
0: Jağ yapıyoruz jağ. Of of of değerli izleyenler jağımız hazır, mis gibi koktu. Ellerine sağlık
1: afiyet
0: Gülden.
1: Olsun.
0: Şimdi tadım zamanı efendim
1: evet.
0: gördüğünüz gibi.

0: Tabii çok değişik.
1: Evet, hepimizin annesi küçükken böyle ekmek balığı yapmıştır bize. Hala da yapılır. Efendim, geleneksel bir lezzettir. Özellikle kahvaltıda yapılır. İşte ekmek yerine yumurtaya, una burada jağ bulanıyor. Aslında
2: Evet.
1: benziyor, değil mi?
2: Benziyor.
1: Teşekkür
2: Ayaklarınıza sağlık.
1: ediyorum.
2: Şeref verdiniz.
1: O halde o şeref bize ait. O halde Güldencim, ne diyelim? Şu anda Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese buradan, Muş'tan sevgilerimizi, selamlarımızı
2: Evet,
1: yollayalım.
2: sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Herkesi Muş'a bekliyoruz.
1: Gelsinler, bu mükemmel yemeklerin, bu mükemmel lezzetlerin tadına burada baksınlar.
2: Baksınlar,
1: Muş anlatılmaz yaşanır.
2: Yaşanır.
1: Hadi şöyle bir el sallayalım.

Değerli izleyenler, Muş'ta şu anda İstasyon Caddesi'ndeyiz. Aslında şu anda Muş'un kalbindeyiz. Efendim, İstasyon Caddesi Muş'un en popüler, en hareketli yeri. Burada çok sayıda mağaza, kafe ve restoran bulunuyor. Efendim, hepinizin bildiği gibi Muş'un lalesi çok ünlü. Muş lalesi 2015 yılında tescillenmiş ve İstasyon Caddesi boyunca Muş'un en önemli sembolü olan laleleri, bu güzel çiçekleri her yerde ama her yerde görmek mümkün.

0: Değerli izleyenler, güzel ilimiz Muş'un mutfağını, birbirinden nefis yöresel yemeklerini bugün sizlere Kadın Kültür Merkezi'nde Muş'un hamarat üretken güzel kadınlarıyla birlikte tanıtıyoruz. Çorti aşı yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Çorti aşı. Yöresel bir yemek, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş nefis bir yöresel lezzet.
1: Çorti aşının temelinde çorti olduğu için aslında direkt
0: çorti. Nedir çorti?
1: Çorti şu anda burada önümüzde gördüğünüz.
0: Nedir bu, turşu mu?
1: Bir nevi turşu.
0: Evet.
1: Bunu yaparken ilk başta kelemlerimizi.
0: Lahana. Küçük, lahana turşusu.
1: Doğru.
0: Muş'un lahanası çok ünlü.
1: Özellikle
0: çok lezzetli.
1: Dikkat ediyoruz kelemi kullanırken.
0: Evet, kelem.
1: Yöresel ağız ve.
0: Kelem. Burada lahanaya kelem
1: geliyoruz.
0: Evet. Evet, lahana yok. Lahana yok. Kelem turşusu. Çorti. Evet.
1: Bunu önceden.
0: Ne var onun içinde?
1: Sonbaharda hanımlarımız bir araya gelirler. Bidon bidon böyle
0: minik minik
1: 20'şer bidonluklar, 50'şer bidonluklar halinde.
0: Kışa hazırlık yapıyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle. Şey bilirsiniz, Kore'nin kimçisi vardır işte, Almanya'nın sauerkraut diye bir turşusu vardır.
0: Yok, bilmeyiz. Yapılan. Bilmeyiz. Ben
1: bizimkisi
0: bilmem.
1: Bizimkisi daha ünlü aslında. Biz kendimizinkini ünlendirmeliyiz. Biz
0: evet,
1: kendi toprağımızın
0: kesinlikle,
1: yemeğini ünlendirmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Diye.
0: Bizim
1: hani
0: de çortimiz var. Muş'un çortisi var. Öz hakiki yemeğimiz.
1: Tam bir probiyotik.
0: Ne yapalım öyle Kore'nin Almanya'nın değil yemeğine.
1: Çorti dururken onlara
0: düşermiş. Nereden aklına geldi Kore'nin Almanya'nın yemeği?
1: Hocam biz burada hem yemekleri de tanıttığımız için dünya evet. mutfağından. Hakikaten bizim kendi insanlarımız o kadar özenti ki bu noktada. Bir bakıyorsunuz Kore'nin yemeğini yapıyor, aynı ürün sende de var. Yapmıyorsun, kenara
0: aman
1: atıyorsun,
0: bırakın Kore'nin yemeğini, Almanya'nın yemeğini, dünya mutfağını. Bizim mutfağımızdan daha lezzetli,
1: kesinlikle
0: daha
1: öyle.
0: Güzel bir
1: kesinlikle
0: mutfak
1: öyle.
0: Yok.
1: Kesinlikle
0: Muş öyle. Mutfağı da o lezzetli mutfaklardan biri. Evet, çorti budur efendim. Bildiğiniz evet. kelem. Lahanayı kullanmamaya çalışıyorum.
1: Kelemlerimizi küçük küçük doğruyoruz.
0: Kelem deniyor. Evet, minik minik
1: İçinde
0: doğranıyor.
1: İçinde gördüğünüz şu onlar küçük ne? Baharatlar, kuru reyhanlar.
0: Reyhan bol bol kullanılıyor
1: çok
0: burada.
1: Kullanılıyor.
0: Dolmalarda
1: çok
0: ve yemeklerde.
1: Özellikle içine bulgur giren her şeye koyarız.
0: Reyhan,
1: lahana giren
0: evet.
1: her şeye koyarız.
0: Bu bölgenin olmazsa olmaz baharatı. Başka ne var?
1: Pul biberimiz var.
0: Tamam.
1: Tuzumuz var.
0: Tamam.
1: Bunu iyice harmanlarız. Bidonlara koyarız ve biraz ekşi hamur hazırlarız biz buna. Yaparken ekşitmesi için doğal bir ekşitlik versin.
0: Ekşi hani, hamur.
1: Tabii, hiç sirke koymayız. Başka bir şey koymayız. Birazcık hamuru önden, ekşi mayayı önden bekletiriz.
0: Maya gibi koyuyorsunuz.
1: Evet. Birazcık un, birazcık su eşit miktarlarda. Bunu karıştırırız, bekletiriz ve ekşir. Ertesi gün ekşitsin diye onu koyarız.
0: Evet.
1: Çortimizi yaparken
0: besleyici bir yemek yalnız.
1: Özellikle kemikli et çok kullanırız.
0: Pirzola mı?
1: Gerdan etinden kullanırız aslında.
0: Tamam.
1: Biraz çabuk pişsin diye bugün pirzolayı tercih ettik.

0: Ama hani aklınızda bulunsun.
1: Gerdan etiyle daha güzel oluyor.
0: Çok daha güzel olur. Tenceremize alıyoruz etlerimizi.
1: Tamam, alalım.
0: İlk başta bütün malzemelerimizi katıyoruz. Çörtemizi suyuyla beraber, turşusunu.
1: Çok değişik bir yemek beraber. Yani bu bile değişik.
0: Şöyle görüyorsunuz suyu da duruyor.
1: Evet.
0: Ekstra tuz katmamıza gerek yok.
1: Tamam, o zaten ekşi.
0: Kesinlikle öyle.
1: İçinde hamur var, böyle maya gibi hamur koyulmuş.
0: Evet, bu
1: bidonlara ekşitmiş. Evet. Kelem var, yani lahana.
0: Aşurelik buğdayımızı bir gece önceden ıslattık sadece ama pişirmedik.
1: Tamam.
0: Evet, pişirmiyoruz.
1: Islatıyoruz.
0: Aslında bazen ıslatmıyoruz da çünkü buranın yöresel buğdayları çok çabuk pişebiliyor. Evet. Biz riske atmayalım diye.
1: Evet, bugün tarım şehrimiş. Verimli topraklarda.
0: Kesinlikle öyle.
1: Her türlü tarım ürünü yetişiyor.
0: Buğdayımızı da
1: herkese
0: koyduk.
1: Bir de buğday.
0: Kesinlikle. Şunu şöyle bir harmanlıyoruz.
1: Evet.
0: Suyumuzu ilave edeceğiz.
1: Tamam, ben edeyim onu da.
0: Tabii ki sizin de eliniz değsin ki
1: benim
0: biraz.
1: Benim de elim değsin, benim de lezzetim geçsin. Çorbada benim de tuzum bulunsun.
0: Tabii ki.
1: Tuzum olmasa da
0: koyalım,
1: suyum bulunsun.
0: Koyalım.
1: Döküyorum.
0: Döküyoruz.
1: Dur desen hocam.
0: Siz dökün, devam edin. Hiç çekinmeyin çünkü bunlar
1: çekinmiyorum zaten.
0: Pişecekler. Tamamdır.
1: Tamam.
0: Bu yeterli. Şimdi bu şekilde pişmeye göndereceğiz. Ama sonrasında bir sosumuz var.
1: Tamam.
0: Bu iyice piştikten sonra yaklaşık eğer düdüklü kullanacaksanız şöyle 40 dakika 1 saat kadar düşünün düdüklü de bile bunu ilk başta 10 dakika 15 dakika yüksek ayarda sonra da altını kısarak pişirmeye devam edeceğiz.

0: Değerli izleyenler, çorti haşımızı pişirdik. Ondan sonra sosumuzu hazırladık. Onu da ilave ettik ve 10 dakika daha pişirdik. Ve artık çorti haşımız hazır. Tadına bakmak için inanın sabırsızlanıyorum. Hocam, ellerine emeğine sağlık. Çok besleyici bir yemek. Görüntüsü çok güzel yalnız.
1: Çok sağlıklı, çok besleyici. Özellikle bu aylarda inşallah griplere, virüslere savaş açacak bir çorba olacaktır, bir yemek olacaktır. Evet. Size de şifa olsun inşallah.
0: Herkese şifa olsun, afiyet olsun. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çok değişik bir yemek. Coğrafi işaret almış. Yani bu kadar lezzetli bir yemek. Muş'un, Muş sofralarının, Muş mutfağının olmazsa olmazı. Evet, Muş halkının en çok sevdiği yemeklerden.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hadi ama. Neredeyse 2 gün boyunca yollarda dolanıyoruz. Kimi arıyorsun sen?
1: Oldukça güçlü insanları biraz sinirlendirdik.
2: Kapat çenesini.
3: Pekala. Sert adamsın ha. Şimdi komik değil, değil mi?
0: Şu an ölmüş olan insanlar, değil mi?
1: Evet. Kesinlikle öldüler. Buna güvenebilirsin.
0: Bazen geçmişi geçmişte bırakmak daha iyidir Dallas. Buna güvenebilirsin.
2: Sevkiyat ne zaman gelecek?
4: 1 saate. En geç 1,5 saate.
2: Onlar gelmeden önce bunu temizle.

0: Belki bir polistir. Bir federal olabilir.
1: Hayır, kan adamı değil. Bir polis bunları iyi yapamaz.
2: Bazen geçmişin farklı planları olur.
0: Sevkiyat gelmeden önce işini halletmeme izin ver.

0: Neler oluyor böyle?
1: Aramızdan ayrılmadan önce sana birkaç soru sormalıyım. Çünkü hiç kimse elini kolunu sallayarak gelip senin yaptığını yapamaz.
2: Lanet olsun.

0: Merhaba. Hayır, yapma, dur. Seni buradan çıkaracağım.
1: Ne?
0: Evet, hadi gidelim.
1: Diğer kızlar, sanırım öldüler. Hepsini tutuklamalısın. Diğer memurlar nerede?
0: Tek başımayım. Ve polis değilim. Lütfen. Merhaba. İyi misiniz? Hey, iyi misiniz? Hanımefendi,

0: Hey, iyi misin?
1: Neler oluyor?
0: Sana yardım edeceğim. Korkma, gel, gel. Sorun yok. Gitmeliyiz. Hemen. İyi olacaksın.

0: Oo! Bu şey yanıcı. Hemen defol buradan. Ne yapıyorsun? Hayır.
1: Bu tersine bir iltifat mı?
2: Moralinin yüksek olmasına sevindim. Neden biliyor musun? Bu şey canını feci şekilde yakacak.
1: Vay canına. Ne bilmek istediğini söyle. Ne? Bunun bir sır falan olduğunu söylemedim. Kim olduğumu bilmeni istiyorum.

0: Bu yüzden buradayım. Ve ölmek umurumda değil. Hatta ben şu an tam olmak istediğim yerdeyim. Bu yüzden küçük işkence setinle sevimli davranmak yerine şöyle düşünmelisiniz. Neden bu adam yangın merdiveninden aşağı inmedi?
1: Tanrım.
0: Aa evet, bunu biliyorum. Arkada üçüncü kattaki merdiven boşluğu. Sen dinlen. Ben hallederim.
2: Halledeceğini biliyorum.

0: Bir yudum ister misin? Sadece seni biraz gevşetip birlikte olmana yardımcı olur.
1: Bu adam da kim?
2: Bunun altında mı kalacaksın?
0: Entano.
3: Hey. Robert öldü. Evet. Bak, bu adamı akademiden beri tanıyorum, tamam mı? Yani bu sefer şey ya, oldukça kesin.
0: Pekala.
3: Şey, tamamen emin olmak için öncelikle dış kayıtlarına bakacağız tabii. Fakat rozeti, kimliği ve birkaç kişisel eşyası üzerindeydi.
0: Tamam.
3: Onun hep pislik olduğunu düşünmüşümdür. Özellikle karnı aç olduğunda. Ona olanları kimse hak etmiyor.
0: Sanırım bir izleri örtbas ediyor ve açık uçları bağlıyor.
3: İğrenç görünüyor. Kapatabilir misin şunu?
0: Dallas Ultio'dan haber var mı?
3: Şu an yok. Eğer onu takip edebilseydik olurdu.
0: Tamam. Affedersin. Bana hemen adres gönder. Yoldayım. Ve belki de teşekkür ederim. Ortağını korumaya almak istersin değil mi? Tamam.
4: Bak, bulursak eğer tabii isterim.
0: Açık uçları bağlayan Lanewood olabilir. Hakkında arama emri çıkarttı.

0: Bir geceliğine bir oda lütfen. Ne yapıyorsun?
1: Şimdi mi? Açıkçası altımı etmemek için kendimi zor tutuyorum.
0: Ben de aynı durumda olsaydım aynısını yapardım. Ne kadar lazım? Söyle.
1: Hayır. Şey o kadarı yeterinden fazla.

0: İyi birisin. Çok iyisin.
1: Keşke bu doğru olsaydı.
2: Bak, dedektif Roberts'ı uzun zamandır tanırım. Onun kirli olduğunu ve yanlış insanlarla takıldığını biliyorum.
0: Sorun ne?
2: Yerliler bunu ortağının yaptığını düşünüyor.
0: Dinle, günün sonunda tetiği kimin çektiği umurumda değil, anlıyor musun?
3: Önemli olan burada bir...
0: Kaç şey duymam.
2: Onları susturmanın bir yolu var mı?
0: Şu an olmaz. Bak, buradaki bütün bağlantılarımı kullandım ama bu Dallas denen adam Lars'ı motorcular ve kartel nezdinde kötü duruma düşürdü. Dallas'ın günleri sayılı.
2: Ne yapmamı öneriyorsun?
0: Yapabileceğim bir şey yok.
3: Ama maaşımızı...
0: Veren adam bir ceset torbasına girmeden önce onunla konuşmak istiyorsa... Yerinde olsam bütün numaralarımı kullanırdım.
2: Kahretsin.
0: Tekrar doldurur musun? Sergey, böyle kötü müşteri hizmeti vermeye devam edersen başka bir yere giderim.
4: Adım Ivan. Ve evet, lütfen. Yalvarıyorum. Git, başka bir yere git.
1: Bu senin odan. Bana ihtiyacın olursa yakınlardayım.
5: Ne kadar yakın?
1: Yeteri kadar. Bunu yapmamalıyım.
5: Neden? İstiyorsun sanmıştım.
1: İstiyorum ama...
5: Ama başka biri mi var?
1: Biraz karışık.
5: Evet. Her zaman öyle.
1: Bak, sen... Daha iyisini hak ediyorsun.
5: Seni terk mi etti? Ben de bunu düşünüyorum.
1: Biraz dinlen. Birkaç saate geri döneceğim.

0: Açıkçası bu saatte burada olmanın iyi bir sebepten dolayı olduğunu sanmıyorum. O iyi mi, biliyor musun?
1: Onu benden daha uzun süre tanıdığına kesinlikle eminim. Sen söyle.
0: Onun hakkında endişelendiğim tek zaman onu ilk gördüğüm zamandı. O zamanlar çocuktu. Kırık, korkmuş, ıslah evinden çıkmış bir çocuk. Tamamen öfke ve sinirle dolu. Herkese karşı çok zehirli ve saldırgandı. Bir gün hapsi boylayacak diye gerçekten endişe ettim. Ya da ölecek diye.
1: Peki ondan nasıl kurtuldu, tüm o öfkeden?
0: Kurtulmadı. Öfke hala hayatının bir parçası. Her zaman da öyle olacak.
1: Ama onunla ne yapacağını biliyor, değil mi?
0: Evet, öyle. Artık o zehirle kimi ısıracağını biliyor. Haddimi aştığım için lütfen beni affet ama... Sanırım onun bu yönünü hissediyorsun, değil mi? Seni ona çeken şey de bu. Bu yüzden iyi olmasını istiyorsun. Hatta senin içinde de bu zehirden çokça olduğunu düşünüyorum.
1: Benim hakkımda konuşmadığımız zamanı daha çok seviyordum doğrusu.
0: Evet. Zehirle dolu insanlar genelde böyledir.

O zaman seni yalnız bırakayım. Ah, bir şey daha. İhtiyacım olunca seni nerede bulacağımı biliyorum. Buna inansan bence iyi olur.

Bu suç mahalli de ne böyle? Hadi. Lanet olası. Tabii ya, sana ihtiyacım olduğunda neden çalışasın ki?

0: iddialıs. Bunu yaparsan kartelin gazabına uğrayacağımızı söylemiştim. Sen benim gözlerimsin, bir uzantımsın. Kendi başına hareket ederek bizi ifşa ettin. Eve dönerken arkana dikkat et.
1: Başka seçeneğimiz yoktu. Bunu ikimiz de biliyoruz.
0: Unutma, biz liyakate hesap veririz. Motorcuların işini halletmek kartelin dikkatini çekecektir. Lars kartele hesap vermek zorunda değil. O sadist pislik üstümüze sert gelecek.
1: Bu arada Iris'ten haber var mı?
0: Hayır, herhangi bir şey yok. Bir şey olduğunda haber veririm. Arkana dikkat et.

0: Hiç gelmeseydiniz bari. Sizi bir saat önce aradım.
1: Yoğun bir gece.
0: Öyledir. Şey ya, ödülüm nerede peki?
1: O burada mı kalıyor?
0: Ha evet, o adam mı?
1: Evet.
0: Bir saat önce bir oda tuttu.
1: Tamam. Hangi oda?
0: Şey, ilanda bir bilgi verene ödül var diyordu ama.
1: Ödül mü? Tabii ya, doğru. Evet, buraya gelirsen eğer hemen getiririm.
0: Dışarı mı?
1: Evet, doldurman gereken evraklar var. Çok uzun sürmez.
0: Ha, neden olmasın? Hemen geliyorum. Ha, dostum, bu iş berbat. Neden bahsettiğimi biliyorsun.
1: Evet, aynen öyle.

0: Sanırım yalnız. Oda 104.
1: İyi iş.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Plan nedir? Ne yapıyoruz?
1: Arkadaşlar, canlı istiyorum.

0: Bu da ne böyle?
1: Odama nasıl girdiniz?
0: Sen de kimsin?
2: Bu Martin Inlex. Onun için birkaç gün ödeyince benimle oda değiştirmekten gerçekten çok mutluluk duydu. Teşekkür ederim Martin.
1: Rica ederim. Sanırım.
2: İyi olacaksın. Tuvalette kal ve kapıyı kapat. Gerisini ben hallederim.

0: Bu da ne böyle?
1: Ne yazık ki pislik herif. Aslında sadece bir adam ve bir sert kadın var.
0: Dinle pislik. Bir şey olmadan önce neden o silahı indirip...
2: Trish. Trish. Dayan. İyi olacaksın. Sorun yok. Yanındayım.
3: Üzgünüm.
2: Hayır. Ne için?
3: Çünkü ben seninle bir sonraki sefere gelemeyeceğim, Dallas.
2: Hayır. Sakın benden özür dileme. Tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
2: İyi olacaksın, Trish. Trish.

0: Yanıldın. Gelecek sefere benimle geleceksin. Ve ondan sonrakine. Ve ondan sonrakine de. Her zaman benimle olacaksın Trish.
1: Hey! Ne yapıyorsun sen? Ben bir polisim. Bir polis mi öldüreceksin sen ha?
0: Elbette. Planım bu. Ama öncesinde sana birkaç sorum olacak.
1: Hadi canım sen de pislik
0: herif.
1: Sen
0: hadi herif. Trish ölmeyi hak etmiyordu. Özellikle de böyle. Senin gibi biri tarafından.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Bir yanlışı daha düzeltiyorum.
1: Ben pislik bir polis.

0: isim. Anlıyor musun beni?
1: Sen kirli bir polissin.
0: Ne ya? Seni öldürecekler. Beni duyuyor musun? Seni parçalara ayıracaklar.
1: Seni kim gönderdi?
0: Önce bunun cevabını biliyorsun.
1: Şu an seni ne kadar çok ateşe vermek istediğimi bilmek istemezsin pislik herif. O yüzden bu senin son şansın.
0: Tamam,
1: anladın mı?
0: Tamam. Bak. Sakin ol, tamam mı? Lars gönderdi. Lars gönderdi. Senin kime çalıştığını bulmamızı istedi.
1: Ya bulamazsan?
0: Telefonum iç cebimde. Seni ikna etmek için benden sana bir video göstermemi istemişti. Bekle. Bekle! Hadi ama dostum. Duymak istediğin şeyleri söyledim. Beni böyle bırakma lütfen. Beni bulurlarsa öldürürler. Lütfen. Seni pislik herif. Aşağılıksın sen.
2: Dallas, zarfları açtım. Her iki zarfı da. Konu hiçbir zaman para olmamış. Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. Her zaman yanındayım. Seni çok önemsiyorum. Belki de günün birinde benimle sana neyin bu kadar zehir verdiğini paylaşırsın.
3: Pekala. Depoyu doldurup haritaya bakıp yola çıkıyoruz. Komik olan ne?
4: Sen baba.
3: Demek komik biriyim ha?
5: Evet, komik birisin tatlım. Ve çok yakışıklısın.
4: Uy, iğrenç.
5: İğrenç mi? Öyle mi?

0: Lanet turistler! Çekilin hemen yoldan!
1: İnanamıyorum. Tamam gidiyorum, tamam. Sakin ol. Endişelenme. Önemli bir şey değil.
2: Hey dostum, sakin ol. Sen?
1: Sakin ol, sorun yok. Hey hey.
2: Aç dinle, şu camı hemen, dinle, lanet olası.
3: Camı açma.
1: Bekle, sigorta bilgilerimi vereyim sana.
2: Hemen aç şu camı.
3: Ne yapacaksın?
1: Korkma evlat, her şey yolunda.
2: Dinle, hadi, sorun yok. Aç şunu.
1: Sakin ol, sakin ol. Hayır. Arabada oğlum var. Lütfen yapma. Lütfen.
3: Bana aç canım. Ben buradayım, tamam mı? Bir sorun yok, sakın korkma. Tatlı.

Blue, Lars'ı bulmalıyım. Bunu bitirmeliyiz. Planın dışına çıkıyorum. Beni sarı taksiyle görüştür.

0: Pekala. Hey Sergey, bana bir yemek menüsü ver.
1: Daha ne kadar söyleyeceğim? Adım Ivan. Mutfağımızın olmadığını biliyorsun. Siz Amerikalılar, bu yüzden herkes sizden nefret ediyor.
0: Benden nasıl nefret edebilirsin ki? Gece gündüz buradayım. Hatta tek müşterim benim. Burası hala nasıl batmadı?

0: Sanırım buraya kızarmış turşu için gelmedin.
1: Hayır Patrick, buraya onun için gelmedik. Endişelenme, benim için çok şey yaptın, tamam mı? Ve yaptığım pislikleri temizledin. Bilinmeyen numara. Açacak mısın?
0: Hayır.
2: Hey benim. Bak işler ters gitti. Seni aramaya çalıştım ama bir hiçliğin ortasındayım. Sinyal bulmak için birkaç kilometre yürüdüm. Hızlıca yanına gelmeye çalışıyorum ama oradan hemen çıkmalısın.
0: Senin için ne yapabilirim? Ne? Hadi ama dostum, bana öyle bakıyorsun ki...
3: Şimdi hiç komik değil, değil mi dostum? Ha Patrick? Şimdi nasıl hissediyorsun seni pislik herif?
0: Buna gerek yoktu. Ben sadece kiralık bir elim.
3: Kiralık el, evet öylesin. Ama artık tek elsin çünkü biri gitti. Ne düşünüyorsunuz? Komik bir şakaydı, öyle değil mi?
4: Evet.
3: Komik de öyle değil mi? Teddy, komik değil miydi?
5: Hiç bu kadar komik şaka duymamıştım. Sizinle çalışmak eğlenceli.
3: Gerçekten komikti değil mi?
5: Kesinlikle efendim, çok komikti.
3: Yine görüşeceğiz dostum, tamam mı? Hadi gidelim. Bu ahmak iki tarafla da oynayabileceğini sanıyor lanet olası muhbir. Komik adamsın. Asla öğrenmiyorsun.
2: Riley, benim.
6: Hangi cehennemdesin?
2: Bu güzel bir soru. Bana araba lazım.
7: Evet, kameraya bak. Evet. İşte böyle. İşte bu kadar.
3: Bugünlerde görüntüyle ne kadar oynayabileceklere inanılmaz.
8: Buraya geldiğinde seni öldürecek.
3: Biliyor musun böyle biraz sinirlendiğinde çok güzel oluyorsun. Gerçekten.
8: Bir an önce bitmesini istiyorum. Sadece bunun bitmesini bekliyorum.
3: Evet, ben de bitmesini bekliyorum. Bu adam gerçekten bir baş belası. Yani iş yaptığım insanlar, motosiklet çetesi, kartel şu anda yapamadıkları hizmetleri sunuyorlar maalesef. Ve bu sorunları duymak istemiyorlar. Hem de hiç, tamam mı? Kim için çalıştığını bulacağım ve sonra onu öldüreceğim. Sen her halükarda hayatına devam ettin zaten. Yani maalesef o edemedi.
8: Hiçbir zaman hayatıma devam ettiğimi sana belirtmedim.
3: O zaman gerçekten iyi bir oyuncusun, öyle değil mi?
8: Yapmam gerekeni yaptım, o kadar. Ve bu küçük oyun bittiğinde sanki bunun daha fazlası varmış gibi rol yapmayı bırakabiliriz.
3: Ben sana hiçbir zaman rol yapmadım, hiçbir zaman.
8: Daha ne kadar varlarsın?
3: Her an. Her an olabilir.
8: Her an mı?
3: Evet.
8: Sonra gidebiliriz, özgür olacağız değil mi?
3: Seni çok özleyeceğim gerçekten ama ben sözümü tutarım, özgür olacaksın. Sana söz veriyorum, söz veriyorum. O zaman özgürlüğe kavuşacaksın.
8: Daha erken gelemezdi.
9: Turistleri burada popüler yerlere götürerek geçimimi sağladım. Bunu sorduğum için beni affet ama neden oraya gitmek istiyorsun? Orada hiçbir şey yok.
10: Oraya gitmem gerekiyor.
9: Beni iyi dinle dostum. Orada hiç iyi şeyler olmuyor.
10: Bana da öyle söylendi.
9: O zaman tekrar düşün.
10: Dinle, bu kadar yeter. Bunun için vaktim yok. Bu seni ilgilendirmez. Sen sadece taksiyi sür.
9: Çünkü benim bir kızım var. Bir kızım vardı.
10: Üzgünüm.
9: Sağ ol. Gireceğin şeyin ne olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü bunu zamanında ben de denemiştim. Ama ben basit bir taksiciyim. Sense sen neysen olsun. Yine de oraya silahsız gitmek yerine bu canavarlara karşı kendine bir şans vermelisin.
10: Evet, bu yolculuğa hazırlanacak fazla vaktim yoktu.
9: Sorun değil. Nakitin var mı?
10: Evet.

0: Fena değil ama.
1: Evet, işe yararlar.
2: Arkadaş tavsiyesiyle geldiğin için fiyatlarda pazarlık payı da var.
1: Sağ ol. Bakabilir miyim?
2: Tabii ki. En kalitelisidir.
0: Şey, beni de göreceksin öyle değil mi? Yani anlaştığımız gibi.
2: Aynen öyle. Ben verdiğim sözleri tutarım.
1: Eline ne oldu?
2: Küçük bir kaza.
1: Öyle mi? Buradaki insanların ellerinde bir sıkıntı var gibi görünüyor.
2: İyi olacağım.
1: Eminim olursun. Ama gelecekte daha dikkatli olmalısın.
2: Hep öyleyimdir. Ama bazen beklenmeyen şeyler bizi çok şaşırtır.
1: Evet. Bu hissi bilirim.
2: O zaman bu üzgün olduğumu söylemek için iyi bir zaman. O silahların hiçbirinin dolu olmamasına dikkat ettim. Baylar! Söz verdiğim gibi taksi şoförünü aradım ve işte adamınız.
0: Bu Lars'la aramı düzeltir öyle değil mi? Çünkü diğer elim sağlam kalsın istiyorum. Belki birkaç bir şey de ateşlersiniz. Bunun için ne kadar uğraştığıma inanamazsınız. Yani şu ana kadar...
2: Hadi ama. Tanrı aşkına Curly, pislik yaratmayacağız demiştin.
3: Benim adım Chewy. Pislik herif.
1: O halde bu benim de üzgün olduğumu söylemek için iyi bir zaman. Çünkü ben aynı sözü vermedim. Ve bilmenizi isterim ki... Bunların dolu olmasına hiç gerek yok.

0: Yaşamak istiyorsan Iris nerede söyle.
1: Canın cehenneme.
0: Ne diyordun?
1: Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Yemin ederim lütfen.
0: Sana inanıyorum. Ama bu benim için işe yaramazsın demek. O yüzden canın cehenneme.

Merak etme Dallas. Seni Iris'e götüreceğim. Sonrasında sayende bir sürü ödül parası kazanacağım. Belki de bu saçmalıktan sonunda emekli olabilirim.

0: Nerelerdeydin? Sana ulaşmaya çalışıyordum.
1: Sadece...
2: Meşguldüm. Özür dilerim.
0: Hala hayatta olmana sevindim.
3: Oyala oyala onu.
2: Ben de sana tam aynı şeyi söyleyecektim.
0: Evet ama bir süre sonra böyle olacağından emin değilim. Hala barda mısın? Yanına geleceğim. Adamımız Dallas'tan hiç haber var mı?
2: Hayır yok. Ama Lars hala onun peşinde.
4: Söylenene göre onu Lars'a
2: getirene 5 milyon dolar ödül varmış.
0: Büyük bir neden değil mi? Birine pişman olacağını bildiği bir şey yaptırmak.
2: Öğrenmenin tek bir yolu var değil mi?
0: Hayır. Bence çoğu insan bunun üzerine öldürülmeyi kabul etmez. Öyle değil mi dostum?
2: Tekrar konuşmayı isterim dostum. Ama gitmeliyim.
3: Oyala oyala onu.
0: Patrick bunu yapma, o lanet olsun.
3: Hadi ama yeterli değil.
0: Kahretsin.
3: İyi haber. Yaklaşık konumunu öğrenecek kadar onu oyalayabildim.
5: İz kaybedildi.
3: Kötü haber, bir çölün ortasında.
0: Peki ya drone görüntüsü, sıcaklık sensörleri?
3: Deniyorum.
0: Ne kadar sürer?
3: Bir saat filan.

0: Patronun görmek isteyeceği bir şeyim var. Hala hayatta. Ona paramı istediğimi söyle.
1: Kendin söyleyebilirsin.
0: Burada mı?
1: Seni bekliyordu.

0: Bu da ne böyle?
1: Bugünün hiç gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım Dallas.
0: Dallas?
2: Bak buradayım, onu serbest bırak.
3: Benim planım da bu zaten.
0: Bunu yapmak için ne istiyorsun söyle. Hadi şu işi bitirelim.
3: Elindeki silah var ya, içinde bir mermi var.
1: Bu kadar. Ve şu an yanında oturan adam Patrick Tanner. Özel kuvvetlerden, para için her şeyi yapar. Ona mekan ve saati söyle, hemen gelir. Ama önemli olan...
3: Sadık olmayan birine... güvenemezsin, anladın mı?
1: Iris için her şeyi... yapabileceğini
3: bana... kanıtlaman gerekiyor. Evet. Hem de her şeyi. O pisliği vurmanı istiyorum.
0: Hadi saçmalığı kes artık. Neden buradayım Lars?
3: Kim için çalışıyorsun?
0: Kimse için çalışmıyorum.
3: Iris yaşasın istiyor musun?
0: Doğruyu söylüyorum. Nerede o? Lars! Lars!

0: Sen de kimsin?
1: Hey. Uyan. Bir an öldün sandım. Senin yüzünden bu pisliğin içindeyim. En azından ölene kadar bana eşlik edebilirsin.
2: Yani benim yüzümden mi buradasın?
1: Evet, şey, öyle sayılır. Yani hiç kimse kendini kötü adam olarak görmek istemez, değil mi?
2: Ah, keşke o torbanın altındaki sen olsaydın.
1: Ne?
2: Boş ver gitsin.
1: Sakin ol, kafanın arkasında bir çatlak var. Sadece su. Lars motor çeteleri ve karteller için onurlu bir aracıdır. Ama her nedense sen bütün ülkeyi dolaşıp işleri mahvediyorsun. Ki bu da o onurlu adamı kötü durumda bırakıyor.
2: Neden burada olduğumu biliyorum. Ama sen neden hala hayattasın?
1: Açıkçası benim de bir fikrim yok. Sanırım o Lars beni bizzat öldürmek istiyor.
3: Gidiyoruz.
1: Sanırım öğrenmek üzereyim.
4: Sen değil pislik.
5: Ona ne yapacaksın?
6: Bilmiyorum. Hiçbir şey. Benim yerime yapsınlar diye para ödüyorum.
5: Onu öldürüp bu konuyu kapatsana.
6: Şeye ne oldu? Beni öldürecek ha? Merak etme. Onu götürdükleri yerde kamera yok. Hem de hiç.

0: Kostümünü beğendim. Iris nerede? Sizi tuhaf pislikler ve küçük işkence aletleriniz.
1: Ve sizi kendini sert sanan ucuz ve gereksiz fazla cesaretli adamlar.
0: Emin ol ki ben diğerleri gibi değilim.
1: Hepsi böyle söyler zaten.
0: Bunun sodyum pentatolle enjekte edildiğim ilk zamanım olduğunu mu sanıyorsun? Lanet olsun, bu soğuktu. Gelecek sefere beni uyar ha?
1: Söyle. Kimin için çalışıyorsun?
0: Kimse için çalışmıyorum.
1: Kimin olsun. İçin çalışıyorsun?
0: Tam dilimin ucundaydı ama gitti. Biraz daha elektrik var.
2: Tamam.
1: Kimin için çalışıyorsun dedim sana. Hayır. Ben ne istediğimi alana kadar benden kurtulamayacaksın.
0: Çocuk menüsü mü?
1: Sana tekrar sormayacağım. Kimin için çalışıyorsun?
0: Ben de sana tekrar sormayacağım pislik. Iris nerede söyle?
3: Tanrım. Adamı öldürecekseniz öldürün gitsin.
0: O sudan hala var mı?
3: Sert bir herifsin, hakkını vermeliyim. Hala hayatta olduğuna göre senden istediklerini alamadılar değil mi?
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
3: Tabii ki yok. Bak, sen istediklerini söyleyene kadar devam edecekler. Ve sonra da acına son verecekler. Ya da işkenceye dayanıp bir şey söylemezsin.
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
3: Nasıl istersen dostum. Ama dönecekler. Ve er ya da geç, ne olursa olsun, ölmüş olacaksın. İkimiz de öleceğiz.
0: Ben de bunu bekliyorum ama... Bak, başım gerçekten çok ağrıyor. Eğer sadede gelirsen bu harika olur.
3: Ama... Bana güvenirsen...

0: Dinle, ben de şimdi sana güvenerek bir risk alıyorum. Ama buradan canlı çıkıp Iris'i kurtarmak
1: ne
0: istiyorsan...
1: Ne dedin sen? Sana Iris'ten bahsettim mi?
0: Ne?
1: Sana ondan hiç bahsetmedim.
0: Seni neden buraya getirdim sanıyorsun? Lars bir şey isterse onu alır. Ve buna kız da dahil dostum.
1: Neden bahsettiğine dair hiçbir fikrin yok. O yüzden sana o çeneni kapatmanı öneriyorum.
0: Fark ettin mi bilmiyorum ama benim işim konuşmak Dallas.
1: Fark ettin mi bilmiyorum ama öldürmek de benim işim.
0: Dinle. Demek istediğim artık seninle birlikte olmak istemeyen bir kız yüzünden buradasın.
2: Hey, kesin şunu. Lanet olsun. Bir şey yapmamalıyız.
3: Hayır. Patron Redif'i önemsiyor. Diğer adamı hayatta tutmalıyız.
2: Hey, bu kadar yeter. Onu öldüreceksin.
4: Geber seni pislik!
2: Hayatta olsa iyi olur. Lanet olsun.
0: Planımız nedir?
1: Şaka mı bu? Özel kuvvetlerden değil miydin?
0: Uzun süre oldu.
1: Aman ne güzel.
5: Bu lanet herif. İkisi de ölmeli.
0: Beklediğimden daha hızlı oldu.
6: Sen sol tarafta.
5: Anlaşıldı. Bunu nasıl yapıyor?
7: Bilemiyorum Lars. Şansın varken onu öldürebilirdin. Ama sen yürüyen konuşan bir kötü adam klişesi olmaya karar verdin.
5: Öyle mi? Ya sonra ne olacak? Farklı birini gönderecekler. Her zaman böyle işte. Hepimiz bu küçük hikayenin bir parçasıyız. Ve sense zor durumdaki kız.
7: Evet, peki kimin yüzünden?
5: Üç ayaklı sandalye kadar işe yaramazsın.

0: İşte buradasın pislik.
1: Entano, sanırım buldum.
2: Neye bakıyorum ben?
1: Bir tür depo ya da kargo konteyneri. Altına bak.
2: Bekle, hepsi yerin altında mı?
1: Öyle görünüyor.
2: Pekala, dinle. Drone'u havada tutun. Boşta olan bütün destekleri de çağır. Kimse gelmeden önce binanın planlarını çıkart ve içeride kaç kişi olduğunu öğren.
1: Hemen hallediyorum.
2: Hey benim. Konumu bulduk. 20 dakikaya oradayız. Seni arayacağım.
3: Yeah.

0: Beni bilerek vurdun değil mi?
1: Sanırım aradığın kelime teşekkürler. Seni kafandan vurabilirdim.
0: Bu doğru. Teknik olarak beni vurduktan sonra kime çalıştığını söylemelisin.
1: Teknik olarak mı? Çalıştığımı kim söyledi? Hadi gidelim.
0: Önden buyur. Sana yetişirim. Kanamasını durdurmam gereken bir yaran var.

0: Çok bekletmedim ya.
1: Çok beklemedik.
0: Silah yok mu?
1: Seni canlı istiyor. Sağlam değil. Ama canlı.
0: Eldiven güzelmiş.

love us.

0: Aman tanrım, bana bırakamadın mı?
1: Yetişmeye çalış, Sayın Özel Kuvvetler.

0: Aman tanrım, bana bırakamadın mı?
1: Yetişmeye çalış, Sayın Özel Kuvvetler.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Her yerde viral olan...

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Trish'e ne olduğunu biliyoruz. Ve senin hatan değildi. Bu yüzden kendini mahvetmene izin vermeyeceğim. En azından babanı... Öldüren kişi... Hayatta olduğu sürece... Şimdi dinle. Sakın acele etme Dallas. Bunu iyice düşün.
5: Hemen bir karara varma.
4: Sen Blue'yla konuş. Sonra kararını söyle.
6: Eğer sakıncası yoksa bakmanı istediğim bir şey var.
4: Elbette.
7: Neye bakmamı istiyorsun?
6: Bizim birkaç dedektifimizle karşılaştın. Dedektif Roberts, Dedektif Lanwood değil mi?
7: Evet, ne olmuş onlara?
6: Geçen gün bir ceset bulduk ve... ön incelemede Dedektif Roberts olduğu ortaya çıktı. Ve cinayetin baş şüphelisi ortağı Lanwood.
7: Ve buna inandın mı?
6: Tabii ki hayır. Bence Dedektif Roberts hala yaşıyor.
5: Yakında görüşürüz Dallas.
4: Bu sırada bağlamam gereken açık uçları bağlayacağım.
8: Ah, evet.
4: Sağ ol. Ruh hali iyi mi?
8: Bilirsin, her zaman aynı.
9: İyisin.
10: Acaba bizi yalnız bırakır mısın?
9: Elbette.
10: Biliyor musun hemşire? Böyle daha iyi nefes alıyorum. Şu işe bak.
4: Nasılsın, iyi misin?
10: Bu ne saçma bir soru böyle. Bu ne biliyor musun? Gün içinde çoğu zaman bunu takmam gerekiyor. Yoksa ölürsün diyorlar. Ama ben asla ölmem. Dallas hakkında bir haber var mı?
4: Blue'nun ondan istediği her şeyi yaptı. Her zamanki gibi.
10: Oltuyor ne demek biliyor musun? İntikam. O kör ne yaptı biliyor musun? Bir silah yaptı. Bir silah yaptı ve sorun şu ki onu kontrol edemiyor. O yüzden sen ve ben onun kontrolünü ele alacağız.
4: Çoktan harekete geçtim ve hükümetin tam desteğine sahibiz.
10: Gerçekten.
4: Evet.
10: Söyleyeceğim başka bir şey var mı?
4: Evet var. Bir sorunumuz var.
10: Neymiş o?
4: Lars kaçtı, onu kaybettik.
10: Ivan! Bu adama buz lazım. Bir sürü buz. Bir buz kıracağın olduğunu biliyorum. O yüzden biraz buz kır ve onun içmesi için buz getir buraya.
4: Elimizden geleni yaptık. Hatta Iris'i yem olarak bile kullandık.
10: Buna onay vermemiştim.
4: Bence iyi bir fikirdi ve işe yaradı.
10: Bunu ona söyleme. Çünkü o lanet silahın bize doğrulmasını hiçbir şekilde istemeyiz. Anladın mı beni?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Bu söz 90'lı yılların efsanevi sunucusu ve meslek büyüğümüz, Türk televizyonculuğunun en tanınmış, en unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'a ait. Hafızalara kazınan replikti bu. Ana haber bültenleri ve canlı yayınlardaki kendine has üslubuyla hafızalara kazınan Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Özel hayatı, velayet davaları ve sağlık mücadelesiyle de yıllarca gündemde kaldı ve 66 yaşında hayatını kaybetti.
2: Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı.
3: Herkes çamur atıp duruyor. Çamur banyosunun içerisinde yaşıyoruz sevgili seyirciler.
4: Türk televizyonlarının en sevilen haber bülteninden bu akşamlıkta bu kadar. Yani nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor?
5: Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı.
6: En son böyle konuşmuş, yaşadıklarını bu sözlerle ifade etmişti.
5: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta.
6: Ve son görüntüsü de bu olmuştu. Bodrum'da bir restoranda sandalye üzerinde uyuyakalmış, yorgun ve bitkin görüntüsüyle gündeme gelmişti.
4: Reha Muhtar'dan bu akşamlıkta bu kadar. Yarın akşam ben canlı yayında olmayacağım efendim. İyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor.
6: Türkiye Reha Muhtar'ı canlı yayınlarda yaptığı yorumlarla tanıdı.
2: Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı vay.
3: Bana bakın, dereotu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Herkes çamur atıp duruyor. Çamur banyosunun içerisinde yaşıyoruz sevgili seyirciler.
6: Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerindendi. Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Usta televizyoncu 66 yaşında hayatını kaybetti.
5: Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı.
6: O sadece televizyonculuğuyla değil, özel hayatıyla da gündemdeydi. Önce şarkıcı Nilüfer'le yaşadığı ilişki. Ardından oyuncu Deniz Uğur'la yaşadığı velayet tartışmaları. Çiftin ayrılığı yıllar süren bir hukuk savaşının da başlangıcı olmuştu. İkiz çocukları Mina ve Poyraz'ın velayet davası senelerce sürdü.
7: Çocuğumu almaya çalışıyorum, mahkeme kararı verdi.
6: Velayet kavgası sürerken 2024 yılında evinde düşerek beyin kanaması geçirdi Reha Muhtar. Aylarca tedavi görmüş, kameraların karşısına yorgun ve bitkin halde çıkmıştı.
5: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta.
6: Ve sağlık sorunları bitmedi. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'daki evinde rahatsızlandı. Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu ve kalbi dayanamadı. 66 yaşında yaşamını yitirdi. Reha Muhtar'ın cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilecek. Yarın Yeniköy mezarlığına defnedilecek.
4: Türk televizyonlarının en sevilen haber bülteninden bu akşamlıkta bu kadar. Yani nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor?
8: Şarkısın sen, ömür boyu sürecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de gerçekleşen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan krizler vardı. Erdoğan gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
9: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle anlattı yaşananları.
9: Ana muhalefetin ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar.
6: Bugün Beştepe'de gerçekleşen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki krizi değerlendirdi.
9: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi.
6: Ve süreci anlattı Cumhurbaşkanı.
9: Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer

0: Güzel ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez.
1: Mahkemenin verdiği mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu dün kendi MYK'sını açıklarken Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. İzleyiciye yol haritasını paylaştı. Yeni parti kuracağı iddialarına da ilk kez çok net yanıt verirken açıklamalar bugün de ard arda geldi. Tüm bu yaşananların yanında akıllardaki merak edilen soru bir sonraki grup toplantısını kim yapacak? İşte yanıtı.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
4: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok.
5: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
6: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
7: Kutay delegelerinin oyuyla gelmiş parti meclisi. Yani dolayısıyla bu parti meclisi atanmış bir parti meclisi değil.
8: Her şey yılan hikayesine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası ortalık karıştı. Her cepheden bir ses, her sesten bir polemik, her polemikten de bir çatışma doğdu.
6: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır.
8: Özel dün grup başkanı olarak grubunu topladı. Akıllardaki soru haftaya yeniden grup toplantısı olacak mı?
9: Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüdür. Benim Manisa'da olmam lazım. Ama bu bir inatlaşmaya falan dönerse diye bizim yine bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz. 16 Haziran'da grup toplantısı yapmayı düşünüyoruz.
7: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
8: Özel Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle grup toplantısı yapmayacağız dedi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise biz yapacağız diyor. Özel ise vazgeçmedi. Bu hafta olmazsa diğer hafta oradayım dedi. Yani işler iyice sarpa sardı. Sadece bu değil. Kılıçdaroğlu güne hızlı başladı. CHP Parti Meclisi 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. O toplantı kritik. Çünkü bazı isimlerin üzeri çizilebilir.
10: Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin.
7: Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Ama arkadaşlarımızın böyle bir tercihi varsa önümüzdeki günlerde göreceğiz.
8: Kılıçdaroğlu kanadından gelen açıklamalar ılımlıydı bugün. Ama kurultay konusu hala bir düğüm.
7: Yani şu anda tedbir kararı olduğu için karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz.
8: Özel ise yeni parti için rota belirledi. Yeni parti hazırda olmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun A takımını da ilginç sözlerle değerlendirdi.
9: Uçak mühendisleri bilir. Her uçuştan önce bütün parçaları yoklayacaksın. Kemal Bey'in her sabah parçaları yoklaması lazım.
8: Kılıçdaroğlu yeni ekibiyle ilk toplantıda kritik kararlar aldı. Belediyelerde FETÖ ve yolsuzlukla mücadele amacıyla iç denetim mekanizması oluşturulacak.
11: Yaparsa kim yapar?
12: Özkan Yalım yapar.
8: Tam da bu aşamada Özel'in canını sıkacak bir gelişme daha yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Mavi valize koyuver dediler, Özel için 1 milyon lira verdim dedi. Ve genel merkez duvarındaki o yazılar. Kılıçdaroğlu'na yönelik övgüleriyle bilinen Gökçe Gökçe'nin genel merkezden çıkmadan önce duvarlara hain Kemal yazdığı iddia edildi. Ama Gökçen o iddiaları reddetti. Bir CHP'li isim daha. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın belediyeyi aile çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. Eşi, damadı, kızı hepsi çeşitli görevlerde belediyelerden maaş almıştı. Ve Bolu, belediyeye yönelik yürütülen irtikap ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan için 263 yıl hapis talep edildi.
13: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
8: Ve tüm bunlar olurken Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı da tartışmaların içine çekildi.
6: Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış.
8: Özel'in bu sözlerine de yanıt gecikmedi.
7: Bir basın danışmanıyla onunla ilgili değerlendirmeler yapmasını yakışıksız bulurum. Bir de o arkadaşımızın fiziksel özelliklerinde ilgili şeyler söylemesi de Sayın Özgür Özel'in içinde bulunduğu öfke durumuyla ilişkilidir.
8: Ve bir detay daha, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Kılıçdaroğlu hamlesi geldi. Özarslan CHP MYK'sına tebrik çiçeği gönderdi. Bu hamle Özarslan geri mi dönüyor sorusunu akıllara getirdi.
7: Onu çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de buraya gelirken gördüm onu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıktı. Eşi Dilek İmamoğlu ise mahkemede akıl almaz bir olaya imza attı. Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak için yasak olmasına rağmen mahkemeye pasta getirdi İmamoğlu ve pastalar içeri alınmayınca da bakın ne yaptı.
11: Yiyecek sokmak da mı yasak?
8: Dedi, oranın bir mahkeme salonu olduğunu unuttu.
11: Yiyecek sokmak da mı yasak?
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıktı. Eşi Dilek İmamoğlu ise mahkemede skandala imza attı. Duruşma öncesi adliyeye yasak olmasına rağmen pasta getirdi.
11: Biz avukatlarla beraber böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz.
8: Görevli personel sadece işini yapmak istedi. İçeri yiyecek sokmanın yasak olduğunu söyledi ama dinletemedi.
11: Avukatlar odasında yiyecek sokmak da mı yasak?
8: Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Ekrem İmamoğlu salona girince ise pankart açtılar, slogan attılar.
1: Mutlak butlan kararı Meclis Genel Kurulu'na taşındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun mutlak butlan kararını genel kurula taşıması CHP sıralarını rahatsız etti. AK Parti grubuyla CHP grubu arasında bir arınma tartışması yaşandı.
12: Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının, öyle gelin.
8: Mutlak butlan kararı bu kez Meclis Genel Kurulu'nda krize neden oldu. AK Parti ve CHP sıraları arasında tansiyon bir anda yükseldi.
12: CHP kendi içinde kumpas kurmuş da kurmuştur.
14: Bu hamasetleri bir bırakalım.
15: Değerli milletvekilleri, karşılıklı şeyi bırakalım.
8: CHP sıraları AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun mutlak butlan kararını meclise taşımasından rahatsız oldu. Arınma tartışmasında tansiyon yükseldi.
12: Elimde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var. Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının, öyle gelin.
8: AK Parti ve CHP sıraları arasında sert sözler havada uçuştu. Oturuma ara verildi.
12: Milletin parasını, belediyelerin kasasını boşaltan kendi belediye başkanlarınızın elini kesmeniz lazımdı.
14: Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum. İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım.
15: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek.
1: Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emekli polis uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu öldürdü. Polis gelene kadar da başında bekledi. Öldürdüğü oğlu bakın kim çıktı.
9: Babasından para istedi, vermeyince döner bıçağıyla saldırdı. Emekli polis saldırgan oğlunu en az 10 el ateş ederek öldürdü. Bir de cesedin başında bekledi. Ölen genç orman işçisiydi. 23 yaşındaki AKK iddialara göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babası FK'den para istedi. Baba para vermeyi reddedince öfkesine hakim olamadı. Döner bıçağıyla babasına saldırdı. İkili arasında arbede yaşandı. Emekli polis belindeki silahı çekti. Oğluna en az 10 el ateş etti. 23 yaşındaki genç kanlar içinde yere yığıldı. Baba da polis gelene kadar oğlunun başında bekledi. Baba yakalandı. Ölen gence dair yeni detaylar da ortaya çıktı. 23 yaşındaki genç orman işçisiydi. 2025 yılında bir yangına müdahale anında kaybolmuş. 10 saat süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.
1: Dilan ve Engin Polat çifti ailesiyle gittikleri İzmir Alaçatı tatilinde kabusu yaşadı. Engin Polat'ın hem kuzeni hem de koruması olan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dilan Polat her zamanki gibi video çekerek olayı bakın nasıl paylaştı.
16: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Olur buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
9: Polat ailesi İzmir'de silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan kuzenleri Can Polat hayatını kaybetti.
16: Nalan! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık.
9: İzmir Alaçatı'da otel tatili yapıyordu Polat ailesi. Engin Polat'ın doğum günü kutlandı. Dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Ancak otel önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat göğsünden vuruldu, yere yığıldı.
17: Kovboy ya, geliyor kovboyumuz.
9: Can Polat yaşam savaşı verirken Dilan Polat'ın aklında yine video çekmek vardı. Telefonu eline aldı, polis ambulans diye feryat etmeye başladı.
16: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz.
9: Üstelik saldırıyı duyurduğu hikayeleri paylaşan Dilan Polat o an bile abonelere özel içerik hikayesini de eklemeyi ihmal etmedi. Kaçarak izini kaybettiren Polat'ın katil zanlısı her yerde aranıyor.
1: Ve Kahramanmaraş öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme video çekerken yakalanan bir vatandaşın yaşadığı korku ve panik ise kameralara bakın nasıl yansıdı.
18: Allahu Ekber!
19: Allahu Ekber!
8: Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı. Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde işte böyle sallandı.
20: Biraz panikledik, korktuk ama çok şükür bir şeyler olmadı.
8: Saatler 13.12'yi gösteriyordu. Pazarcık'ta yerin 12 kilometre derinliğinde bir hareketlilik yaşandı.
18: Allahu Ekber!
19: Allahu Ekber!
8: 4.4'lük depreme bir restoranda video çekerken yakalanan vatandaş büyük korku yaşadı.
21: Biz laf olsun diye konuşuyoruz diye yani gelin işte aile etmişi bura bir iş yeri. Değil mi teyze oğlu?
18: Bismillah. Allahu Ekber!
19: Allahu Ekber!
8: Restoranda bulunanlar panikle kendilerini işte böyle dışarı attı.
21: Arkadaşlar anlık depreme yakalandık, sallandı. Biraz da şiddetli ve sertti. Rabbim tekrarını yaşatmasın.
8: Bu görüntülerde bir aktardan depreme yakalanan biri kadın 3 kişi koşarak dükkandan işte böyle kaçtı.
22: İsterseniz bu dışarıya çıktık.
8: Gaziantep'te de hissedilen depremde neyse ki korkulan olmadı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
1: Gaziantep'te mezarlıkta karşılaşan husumetli iki aile mezarlığı Teksas'a çevirdi. Silahların çıktığı kavgada taraflar uzun süre çatıştı. O çatışmada iki kişi yaralandı.
23: Herhalde vuruldu yavrum. Oğlum kurşun gel reis.
9: Husumetli aileler cenazede karşılaştı, silahlar çekildi. Mezarlık savaş alanına döndü.
23: Eyüp yat eyüp. Nasıl çatışma? Oğlum kaç buradan kaç eyüp. Allah aman mermi girsin ha.
9: Yer Teksas değil Gaziantep Asri Mezarlığı. İddiaya göre husumetli iki aile bir cenazede karşılaştı. Birbirini gören tarafların gözü döndü. Ne mezarlıkta olduklarını umursadılar ne de cenazeyi.
23: Oğlum bu ne la? Savaş alanı gibi la?
9: Taraflar birbirlerinin üzerine yağmur gibi kurşun yağdırdı.
23: Oğlum kurşun gel reis.
9: O mermiler iki kişiye isabet etti.
23: Herhalde vuruldu yavrum. Nasıl?
9: Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
1: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer çıplak halde balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadın düşme anına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi. İşte genç kadının ölümüne gittiği o anlar.
9: Balkondan işte böyle düştü. Genç kadının ölümüne ilişkin ortaya çıkan bu yeni görüntü dosyaya girdi. 25 Mart'ta 7. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bulunan ölümle ilgili Biçer'in aynı evde yaşadığı nişanlısı Fatih Özşen tutuklanmış. Genç kadının ailesi olayın intihar değil cinayet olduğunu söylemişti. İşte tüm bu iddiaları güçlendiren bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde önce balkonda bir hareketliliğin yaşandığı, sonra da genç kadının düştüğü anlar yer aldı. Diğer yandan tutuklu bulunan nişanlı Fatih Özşen'in avukatı Mert Sedat Bilgiç'ten de bir açıklama geldi. Türkan Biçer'in daha önce intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
0: Bu anlamda olay tarihinden önce de iki kez intihara teşebbüs etmiş olan merhumu müvekkilin gayretleriyle kurtulmuştu.
1: Emekliler Temmuz zammı için gün sayıyor. Emekli maaş zammının netleşmesi için geriye Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanması kaldı peki. Son tahminlere göre en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Detayları haberimizde.
2: Tüm SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri Temmuz ayındaki zamma kilitlenmiş durumda.
3: Emekliler maaş zammı için geri sayıma başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.
2: Muhtemelen SSK ve Bağkur emeklileri %18 veya %19 zam alacaklar.
4: Emekliler son 4 ayda %14,64 oranında zammı garantiledi. Son 2 aylık enflasyon verisinde netleşmesiyle birlikte emekli maaş zammı da netlik kazanacak. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
2: SSK ve Bağkur emeklilerine şu anki verilere göre en düşük maaşlarının 23.720 lira olacağını hesaplıyoruz.
4: Peki emekli sandığı emeklileri son tahminlere göre ne kadar zam alacak?
2: Onlarsa %14 veya %15 oranında zam alacaklar.
3: Emeklilerin yeni maaşlarını enflasyon oranı belirleyecek. O orana refah payı eklenmesi de gündemde.
2: Ben 23.720 lira en düşük emekli maaşının 25.000 TL'ye sabitleneceğine inanıyorum.
1: Altın düşüş trendini sürdürürken kripto para piyasası kan ağlıyor. Öyle ki Bitcoin tarihi zirvesinden %50 düşüş yaşadı. İşte altın ve kriptoda son durum.
24: Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin etkilerinin devam ettiğini gözlemliyoruz.
3: Altın, gümüş, bitcoin ihtişamlı günlerini mumla arıyor. Altın ve bitcoin'de kan kaybı devam ediyor.
24: Petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Altın ve gümüş fiyatları sert bir şekilde geriledi.
4: En büyük darbeyi kripto para piyasası aldı. Bitcoin altın ve gümüşe kıyasla daha fazla düştü.
24: Kripto para piyasası bu yıl biraz daha yatırımcıyı üzebilir.
3: Bitcoin yarı yarıya değer kaybetti.
24: Özellikle bitcoin tarafında 66 bin dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerileme var. %50 civarında değer kayıplarının olduğunu gözlemliyoruz.
4: Peki altın ve bitcoin piyasasında iyileşme olacak mı?
24: Ne zaman ki anlaşma haberi gelir, bu sefer yine altın gümüş başta olmak üzere kripto para piyasasında tekrar yükselişlerden bahsedebiliriz.
1: Zonguldak'ta bir öğretmen boşandığı eski eşinden şiddet görmeye devam ettiğini sanal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin abisi ve beraberindekiler Elif öğretmenin eski eşinin görev yaptığı stadyuma gidip adamı tekme tokat dövdüler.
9: Boşandı ama kurtulamadı. Elif öğretmen eski kocası tarafından şiddete uğradı. Sanal medyadan paylaştı. Eski kocaya statta dayak atıldı. Öğretmen olan Elif U, 1,5 yıl önce boşandı. Haydar E tarafından şiddete uğradı. Elif öğretmen sanal medyadan bir paylaşım yaptı. Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum notunu düştü. Eski eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Darp izi bulunan fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Elif öğretmenin abisi ve beraberindekiler eski eşinin görev yaptığı stadyuma gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı ve kalabalık grup eski eşe saldırdı.
5: Onlar aralarında kavga ettirirlerdi.
9: Tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kalabalık grup bayılan adamı yerde tekmeledi. Gözaltına alınan 4 kişi serbest kaldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Bursa'dan kan donduran bir cinayet haberi var şimdi sırada. Psikolojik sorunları olan adam annesini bıçaklayarak hayattan kopardı. Kendisini de aynı bıçakla yaralayan adam taksiye de kafa attı.
6: Annesini yaralamış, kendini de yaralamış.
9: Annesini öldürdü, aynı bıçakla kendisini yaraladı. Anne katili taksiye de kafa attı.
7: İmdat!
10: Oğlum niye sözlüyorsun?
9: Kan donduran cinayet Bursa'da yaşandı. Psikolojik problemleri olan İsmail Sözer evde annesiyle tartışmaya başladı. Ardından bıçağı eline aldı. Hiç acımadan defalarca annesini bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Sözer kendisini sokağa attı. Acı içinde kıvranan kadın apartman önünde yere yığıldı, yardım bekledi. Ekipler olay yerindeydi. İsmail Sözer elindeki bıçakla yaralı olmasına rağmen uzun süre direndi. Park halindeki taksiye kafa atarak camlarını kırdı. Oğlu tarafından bıçaklanan Ayşe Sözer hastanede yaşamını yitirdi. Annesini hayattan koparan İsmail Sözer'in tedavisi devam ediyor.
1: Ucuz güzellik pahalıya patladı. İstanbul'da düğününe aylar kala güzelleşmek isteyen bir kadın, kendisini doktor olarak tanıtan kişinin evinde botoks yaptırdı. Ev yapımı botoksun ardından genç kadın bakın neler yaşadı.
13: Kendisini doktor olarak tanıtıp göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve en kötüsü benim 3 ay sonra düğünüm var.
25: Düğününe 3 ay kala botoks yaptırdı. Hayatının en büyük kabusunu yaşadı.
13: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu.
25: İdil Keten düğününde daha güzel görünmek istedi. Kendisini doktor olarak tanıtan kişinin evine giderek botoks yaptırdı.
13: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniğim, herhangi bir çalışma yeri yok. Botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim.
25: Göz kapağı düşen genç kadın panikle hemen botoksu yapan kişiyi aradı.
13: Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ve hiçbir şekilde hani gel yardımcı olayım özür dilerim gibi bir şey olmadı.
25: Daha da kötüsü 6 ayı böyle geçirmek zorunda.
13: 6 aya kadar geçmeyeceğini söylediler. Botoks etkisi ne zaman geçerse o zaman düzelirmiş.
25: Düğün iptal oldu, genç kadın şikayette bulundu.
1: Ve havalimanındaki fahiş fiyatlar. O fiyatları zaman zaman gündeme getiriyoruz ancak böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Öyle ki bir baklavanın sadece bir dilimi 8 Euro'dan tezgaha konuldu. Fiyatlandırmayı gören yolcu şaşıp kaldı.
26: Şaka mı? Bu fiyat ne?
25: Havalimanındaki fahiş fiyatlar dudak uçuklattı. Baklavanın bir dilimine 8 euro yani 427 lira fiyat konuldu. Gören yolcular şaşıp kaldı.
26: Şaka mı? Bu fiyat ne?
27: Vallahi arkadaşlar ben yiyemem. Yani bu parayı verip yersem benim sırtımda kalır.
25: Havalimanındaki haksız fiyatlandırmalar yeniden gündemde.
28: Bir küçük su 100 liradan aşağı satılmıyor. Soğuk bir sandviç 400-500 lira. Bir baklava dilimi bile çok yüksek fiyatla satılıyor.
25: Bu kez de bir yolcu tezgahta gördüğü baklavanın fiyatını kayda aldı. Tanesi 8 Euro'dan satılan baklavayı gören yolcu şaşkına döndü.
26: Şaka mı? Fiyat
28: tüketici mecburiyeti istismar edilerek fahiş fiyatlarla satışlar yapılıyor. Tüketici de buna bu oyunu bükmek zorunda kalıyor.
25: Geçtiğimiz aylarda da bir başka yolcu yine havalimanındaki tatlıları kayda almış, fiyatlara böyle isyan etmişti.
27: 1 kilo fıstıklı sultani 8 bin lira, dürüm 8 bin lira, dış hatlar havalimanı şov yapıyor.
25: Peki uzmanlar ne diyor? Tüketici bu fiyatları ödemek zorunda mı?
28: Lütfen yemesinler, içmesinler, şikayet etsinler. Alo 175 tüketici hattı var. 7-24 oradan şikayet edebilir.
27: Sandviçler 1000 lira, dönerin bir porsiyonu 2000 lira. Afiyet şeker bal olsun.
1: Antalya, Alanya'da bir garip buzlu buzsuz içecek tartışmasını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bakalım tartışma yaratan kararı siz nasıl yorumlayacaksınız?

0: alacaksınız. Alanya'da bir işletme içeceklerini buzsuz isteyen müşterilerinden 20 lira ek ücret almaya başladı. Gerekçe ise buzsuz bardağın dolması için daha çok ürün harcanması. Tüketiciler ikiye bölündü. Kimi fırsatçılık dedi, kimi ise kararı normal buldu.
1: Buzlu değil, buzsuz içecekler için ek ücret talep ettiler. Tartışma yaratan bir karara imza attılar.
2: Alanya'da bir işletme fırsatçılığın kitabını yazdı. Buzsuz içecek için 20 lira ek ücret talep etti. Çünkü buz kullanılmadığında bardağın dolması için daha fazla ürün harcanacaktı.
3: Bence de çok saçma bir durum, hani şey değil, ben tepki gösterirdim yani.
1: Üstelik normal bir kararmış gibi kasaya buzsuz içeceklerde 20 lira fiyat farkı alınmaktadır ifadelerinin yer aldığı bir pano koydular.
2: Buz istemeyen müşteriler ek ücreti duyunca tepki gösterdi. Uygulama görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Kimi fırsatçılık dedi, kimi ise kararı yerinde buldu.
4: Demek ki bu adam içeceği kısıtlı koyması için buz atıyormuş içine. Çok yanlış bir şey, yapmaması lazım.
5: Bence o fırsatçılıktır.
0: Sanal medya fenomeni Fatma Soydaş katıldığı bir programda aylık kazancını açıkladı. Bakın genç fenomenin dudak uçuklatan aylık kazancı ne kadarmış?
1: Aylık 1 milyon 200 bin lira kazandığını açıkladı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.
6: Ama bu sosyal medya reklamlarından falan para kazanıyorsun değil mi?
1: Fatma Soydaş 21 yaşında, muhasebeciydi. Sanal medyaya girdi, kısa sürede fenomen oldu.
7: Aslında ilk başta sevdim, sonrasında işe dönüştüreyim yani. Bu benim işim olsun dedim. Hem de güzel gelirler geliyor dedim, o şekilde başladım.
1: Yüz binlerce abonesi bulunuyor. Aylık 1 milyon 200 bin lira kazanıyor.
7: Şu an 20 bin civarı bir abonem var.
6: Ne kadar? 6 ile çarpın 60'da, 20 bini 60'da. Sen işte para seversin, çarp.
8: Her ay bu arkadaşın kazancı 1 milyon 200.
1: Genç kızın kazancını duyanlar kulaklarına inanamadı. Bu açıklama sanal medyada viral oldu.
0: Düğün eğlencesi yoğun bakımda bitti. Kastamonu'daki bir düğünde ateşlenen silah nedeniyle 48 yaşındaki bir adam entübe edildi. Acılı aile şüphelilerin serbest bırakılmasına isyan etti.
9: Ateşlenen silahta babam çatıdan sekip kafasından mermi yedi, yaralandı.
10: Maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Şüpheli serbest bırakıldı, aile karara isyan etti.
11: Onlar elini kolunu sallayarak geziyor.
9: Biz bunu kabullenmek istemiyoruz. Tek temennimiz o adamın içeride olmasıydı.
10: Düğün eğlencesi vardı. Bir maganda silahını ateşledi.
9: Köylüler de o sırada bağırıp çağırıyordu dur diye. Kimseyi umursamayıp silahını ateşlemeye devam ediyordu.
10: O kurşunlardan biri 48 yaşındaki Mehmet Demir'in başına isabet etti.
9: Babam o sırada kanlar içinde yerde yatarken babam öyle gördüğünde olay yerinden kaçıp gitti. Orada yardım etmesi gerekirken.
10: Yoğun bakıma kaldırılan adam entübe edildi. Acılı aile ise ikinci şoku mahkemenin verdiği kararla yaşadı.
9: Jandarma kişiyi tutukladı, gözaltına aldı. Nöbetçi mahkeme de kişiyi denetimli olarak serbest bıraktı. Benim babam burada hastanede şu anda entübe şekilde. O şahıslar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor.
0: Brezilya'da telefona bakarak yürüyen bir kadın lağım kanalına düştü, rögar kapağı da üzerine kapandı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Telefona bakıyordu, dikkatsizliği pahalıya mal oldu. Lağım kanalına düştü. Bir kadın yolun karşısına geçti, elinde telefon vardı, kaldırımda yürümeye devam etti. O anda bir rögar kapağının üzerine bastı. Kapak bir anda açıldı. Kadın lağım kanalına işte böyle düştü. Rögar kapağı da üzerine kapandı. Çevredeki bir kişi durumu fark etti, yardımına koştu. Görüntüler sanal medyada gündem oldu.
0: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Gece nöbetinde uyuyan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip amirine gönderen ispiyoncu adam iki ayrı suçtan cezalandırıldı. İşte davanın detayları.
10: Nöbette uyuyan iş arkadaşının fotoğrafını çekti. Başına gelmeyen kalmadı. İspiyoncu adam kendini mahkemede sanık sıfatıyla buldu.
2: Bursa'da özel bir hastanede çalışan aşçı gece nöbetinde mesai arkadaşının uyuduğu

0: olduğunu fark etti. Hemen eline telefonu aldı, fotoğrafını çekip amirine gönderdi. Ancak daha sonrasında yaptığı bu davranışa Pink pişman oldu.
1: İş yeri yönetimi nöbette uyuyan genç hakkında işlem yaptı. O da adliyenin yolunu tuttu. Özel hayatının deşifre edildiğini öne sürdü.
0: Ve aşçı hakkında dava açıldı. Mahkeme aşçının özel hayatın gizliliğinin ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
1: Bölge Adliye Mahkemesi sanığın beraatine hükmetti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi devreye girdi. Emsal nitelikte bir karara imza attı.
0: Uyuyan kişinin fotoğrafını çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal ve bu fotoğrafları amire göndermekse ifşa yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu sayıldı.
1: Yüksek Mahkeme sanığın 2 ayda suçtan cezalandırılması gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu.
2: Ve bahar aylarının gelmesiyle kene kabusu da geri döndü. Sivas'ta kene yüzünden 4. ölüm gerçekleşti. Peki uzmanlar ne diyor? Keneden korunmak için neler yapmalı?
3: Kene kabusu geri geldi. Sivas'ta kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte kene kaynaklı 4. ölüm oldu.
4: Kene insanlar ısırdığı zaman bu virüs kana geçiyor ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz bir hastalığa sebebiyet veriyor.
5: Bahar ayları geldi, piknik sezonu da açıldı ama doğada keyifle geçirdiğimiz o dakikalar faciayla sonuçlanabilir. Çünkü baharla birlikte keneler de yeniden bizimle.
4: Maalesef bu hastalığın spesifik bir tedavisi olmadığı için insanların bir kısmını kaybediyoruz.
5: 31 yaşındaki Havva Dursun da bayram tatili için memleketi Sivas'taydı. Evli ve iki çocuk annesini kene ısırdı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: Daha çok Sivas, Çorum, Yozgat, Tokat gibi Orta Anadolu'nun bazı kesimlerinde, Karadeniz'in de bazı güney bölgelerinde bu kene rastlıyoruz.
5: Peki diyelim ki böyle bir durumla karşılaştınız ve hastaneye gitme imkanınız da yok. İşte o zaman ne yapmalı?
4: Kenenin tamamının çıkarılması lazım. Mutlaka künt uçlu bir makas varsa evde, kenenin altına girerek onu sıkıştırıp direkt yukarıya doğru çekerek çıkarmak lazım.
3: Uzmanlara göre en önemli adımsa korunma.
4: Şort giymemesi lazım. Uzun kollu giyinmesi lazım. Eve gelir gelmez de mutlaka bir kene kontrolü yapılması lazım.
2: Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, rapçi Blok 3'ün sevilen şarkısı Kusura Bakma'yı yeniden yorumladı. İşte şarkının morgülleşmiş hali.
6: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.
3: Kusura bakma dedi, ortalığı yıkıp geçti.
6: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum.
3: Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül katıldığı bir programda rapçi Blok 3'ün Kusura Bakma adlı şarkısını kendine has tarzıyla yorumladı.
7: Yılmaz Morgül mesela nasıl okurdu bu şarkıyı ya?
6: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum.
3: O anlar sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
6: Unutmam asla, çok içtim önümü göremiyorum.
7: Önünü göremeyenler. Ben hangi bloktayım? Blok 1, blok 1, blok 2.
3: Morgül daha önce de Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını okumuş.
7: Ben şöyle söyleyemem yani.
6: Ateşe düştüm.
7: Bu böyle. Ben yaşamak isterim,
8: evet,
7: şarkı.
8: Mesela yani.
7: Hissetmek isterim böyle.
6: Ateşe düştüm.
3: O yorum o kadar beğenilmişti ki dinleyiciler orijinalini unutmuştu.
6: Ateşe düştüm.
2: Milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası için Amerika'ya gitti. Bizim çocuklar Amerika'ya uğurlanırken yerli otomobil toglardan oluşan özel bir konvoy oluşturuldu. Bu tarihi anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

0: 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. A milli futbol takımımızla ABD'ye görkemli bir şekilde uğurlandı. Bu konvoy dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Milli takım için yazılan marşlara da bir yenisi eklendi. Milli takım son olarak 2002'de dünya arenasındaydı ve 24 yıllık hasret sona erdi. Bizim çocuklar Dünya Kupası için ABD'ye gitti. Dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'ndan otobüsler çıkış yaptı ve dillere destan bir uğurlama töreni düzenlendi. Millilerin otobüsüne yerli ve milli araç olan TOG'lardan oluşan özel konvoy eşlik etti. Araçlar şanlı Türk bayrağıyla donatıldı. Davullar çaldı. Yolculuk İstanbul Havalimanı'na kadar devam etti. Ve bu gurur dolu anlar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Manşetlerde Türk milli takımına inanılmaz bir uğurlama, Türk milli takımına görkemli bir kortej başlıkları yer aldı. Ve milli takımımız için yazılan marşlara bir yenisi daha eklendi. Sinan Akçıl... Selam Çakır Adası'na, bu dünya kupasına Türkler geliyor. Rafet El Roman... Gündür gündür. Sesin Türkiye geliyor. Semi Cenk. Ve son olarak da Sefo. Türkiye. Sefo hazırladığı marştan bir kesiti sanal medyada paylaştı. Marşın tamamının ve klibinin 5 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.
1: Yol tartışmaları, alkollü sürücüler, trafikte olaylar bitmiyor. Kameraya yansıyanlar geliyor şimdi ekranlarınıza.
2: İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sürücülerden biri silahlıydı. Etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Çevredekiler araya girdi ama kurşunlar kaldırımda bekleyen bir esnafa isabet etti. Silahlı saldırgan tutuklandı, 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetsiz sürücü ve otobüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyümeden sonlandı ama ehliyetsiz sürücünün durmaya niyeti yoktu. Otobüsün önünü kesti. Şoför kapısına yöneldi. Camı işte böyle kırdı. Şoföre de saldırdı. Ehliyetsiz sürücüye 420 bin lira para cezası kesildi. Otomobil trafikten 2 ay men edildi.
3: Çok mu oluyor abi?
4: Bak ben telefon birini ehliyetsizini bulayım ya.
2: Metruk bir ikamette yangın çıktı. Bir sürücü de merakına yenik düştü. Yangının olduğu bölgeye geldi. Sürücü ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Kontrollerde ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
3: Abi ehliyetsizini bulayım ya.
2: Üstelik 1.69 promilde alkollüydü. Alkollü sürücüye 65 bin lira ceza yazıldı. İşlemler sırasında gazetecilere de saldırdı.
3: Abi sen niye beni video çekiyorsun ki? Abi sen niye video çekiyorsun beni abi? Sen yok reklamcı mısın? Evini ben mi yaktım?
2: Başıboş eşek yola atladı. Trafiği birbirine kattı. Sol şeritte öylece beklemeye başladı. Eşeği fark eden sürücüler çarpmamak için manevra yaptı, trafik oluştu. Bir süre sonra eşek çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
8: tam o anda biliyorum. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mı, sana da bir tane?
12: Bakın yine istemiyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Mis gibi karamel kokuyor. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mi, sana da bir tane.
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Haber devam ediyor. Sıfır Atık Festivali yarın kapılarını açıyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde çevre bilincinden enerji verimliliğine kadar pek çok başlık ele alınacak.
9: Atık kirliliğini yenelim çağrısı yapıyoruz.
10: Geleceğe daha temiz bir dünya bırakma hedefiyle Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor. Atatürk Havalimanı 4 gün boyunca çevre ve sürdürülebilirlik buluşmalarına ev sahipliği yapacak.
9: Bizler Sıfır Atık prensibini uygulayarak kendimizi ve hayatlarımızı değiştirmeye başladığımızda göreceğiz ki dünya da bizimle birlikte değişecek.
10: Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen festival, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşemin Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek.
9: Sıfır Atık'ın israfı azaltırken iyiliği çoğaltan en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız.
10: Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm mottosuyla düzenlenecek festival.
9: İstanbul artık Sıfır Atık'ın başkenti.
10: Festival alanında konserler, paneller, sergiler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.
8: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var ha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir perşembe günündeyiz.

0: Biz bugün de yine gökyüzünü konuşacağız. Haziran ayını konuşacağız. Haziran gümbür gümbür geliyor. Bu ay çok önemli bir ay sevgili seyirciler. Lütfen kaçırmayın bu yayını. Çünkü tüm burçlar için hem mucizevi hem güzel etkilerle dolu bir ay. Ve tabii ki bu ayı bize anlatacak olan çok sevgili canımın canı Damla Ünder bizlerle. Hoş geldin Damlacığım.
1: Hoş bulduk Aslı'cığım. Nasılsın?
0: İyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, özledim seni yahu.
0: Ben de özledim.
1: Bayram girdi araya.
0: Evet, şöyle bayramlaştık vesaire ama özlemek de güzelmiş.
1: Evet, evet.
0: Tekrar kavuşmalar olunca özlemek de güzel oluyor. İnşallah keyfin saatin senin de yerindedir.
1: Gayet iyiyim, gayet güzel. Hem çalıştık hem birazcık bayramda gezdik ama güzeldi.
0: Evet, sen güzel yerlere gittin.
1: Evet,
0: Mısır'a gittin, piramitleri gördün.
1: Evet, evet.
0: Vallahi yediğin içtin senin olsun. Bir ara onu da konuşuruz
1: tabii
0: Mısır
1: ki,
0: nasıldı diye.
1: Tabii ki.
0: Ama bu hafta artık Haziran ayına da giriş yaptık.
1: Evet.
0: Güzel etkiler var diye ümit ediyorum. Öyle etkiler de var, sen sinyallerini verdin. Tabii burç burç uzun uzun anlatacak Damla Ünder ama şöyle genel olarak bir bakalım bu hafta neler söylüyor gökyüzü bize.
1: Aslı, bu hafta ve önümüzdeki günler 2026 yılının en şanslı dönemlerinden birini yaşayacağız.
0: Ay harika.
1: Gökyüzünde bereketin, nurun, kısmetin en açıldığı dönemlerden birini yaşayacağız. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok önemli. Bu günleri kaçırmamak için yayınımızın sonuna kadar her burca nereden kısmet gelecek, nerelere dikkat etmeleri lazım. Tabii biliyorsun benim bir de iyiler kötüler tarafımda. Peki bu güzellikler, iyilikler kötülere de mi güzellik getirecek? Tabii ki hayır. Onlara ne olacak? Bunların hepsini tek tek konuşuyoruz ama evet, gökyüzü kalbi güzelliğe, iyiliği atanlar için çok kısmetli, bereketli. Sadece bugün ve yarın birazcık dikkat etmemiz gereken bir enerji var. Sonrasında enerjiler toparlanıyor, kendine geliyor.
0: Neye dikkat edeceğiz mesela bugün ve yarın?
1: Şimdi yanılgılara açık bir dönemdeyiz. Merkür, Neptün dediğimiz, Merkür bizim düşünce sistemimiz, karar verme yetimiz. Neptün de geldiği yeri sislendiren bir gezegendir. Neptün ve Merkür'ün kare dediğimiz bir açısı var. Bu ne demek? Verdiğimiz kararlar çok da doğru olmayabilir. Yani sisli bir yolda yürüyorum ve nereye doğru gideceğimden çok da emin olamayabilirim. Ya da o yol ayrımlarında verdiğim kararlar çok da sonunda doğru kararlar olmayabilir. Birazcık böyle tabiri caizse her şeyden huylanma, yanılgı enerjisi, birbirini kandırma, yanıltma, aldanma gibi enerjiler olabilir. Dolayısıyla bu telefon dolandırıcılıkları falan da var ya, bu 4-5 Haziran tarihinde bunlara da dikkat edelim. Mesela bilmediğimiz, güvenmediğimiz internet sitelerinden alışverişler yapmayalım. Herkesin lafına çok fazla inanmayalım. Bununla birlikte önümüzdeki 2 günde çok fazla böyle içimize düşen şüphelerden yola çıkıp ani kararlar vermeyelim. Beni galiba aldatıyor, bana yalan, hemen karar vermeyin.
0: Evet.
1: Tamam, şüphelendiniz ama birazcık izlemeyi alın. Tabii gözünüzle yakalamıyorsanız o başka bir konu. Ama çok şüpheyle hareket etmek için doğru bir dönem ve zaman değil. Geçtiğimiz 2 gün öncesinden de şu başladı ve önümüzdeki 2 günde var. Uykusuzluklarınız oluyor mu? Tuhaf rüyalar görüyor musunuz? Ama böyle rüyalar bilim kurgu gibi.
0: Evet.
1: Hani böyle rüyadan rüyaya atlarsın ya bazen, konudan konuya atlar gibi. Birbirinden alakasız. Uykusuzluklar, ara ara uyanmalar ve bununla birlikte de ya böyle zihnim sisli, kendimi çok da iyi hissetmiyorum, bulanık gibi kafamın içi enerjisi birazcık daha olabilir. Bu önümüzdeki en fazla 4-5 Haziran devam edecektir. Ama sonrasında 8 Haziran ve 11 Haziran arasında.
0: Ay, ne oluyor o arada?
1: Jüpiter ve Venüs kavuşuyor. Gökyüzünde zaten iyicil dediğimiz, enerjileri daha olumlu olan, zaten elimizde hep topu iki tane gezegen var.
0: İyicil
1: bunlar,
0: olan.
1: Tabii. Bunlardan bir tane. Aslında ben gezegenleri iyicil kötücül demeyi sevmiyorum ama daha enerjisi rahat olan.
0: Hangisi onlar?
1: Venüs ve Jüpiter. Şimdi Venüs aşkın, sevginin, paranın gezegeni. Jüpiter de geldiği her yeri ve temas ettiği her şeyi büyütür. Jüpiter çok sevdiği, Jüpiter su gruplarını çok sever. Yengeç burcunda. Venüs su gruplarında çok rahattır. O da Yengeç burcunda. İkisi büyüyor, ikisi kavuşuyor ve ne yapıyor Jüpiter? Aşkı, bolluğu, bereketi, şansı, kısmeti, yuva ile ilgili konuları, evlilikle ilgili konuları ama en çok da kendimizi ait hissetmemizle ilgili konuları, köklenmemizle ilgili konuları şifalandırmaya geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok önemli. Onun dışında hemen sonra Merkür, gökyüzünün büyük koruyucusu Sirius'la kavuşuyor. Sirius sabit yıldızıyla kavuşuyor.
0: Şira yıldızı değil mi bizim bildiğimiz?
1: Evet hayatım,
0: Kur'an-ı Kerim'de geçen. Evet,
1: aynen.
0: Bir kere daha Şira çıkmıştı.
1: Evet, evet, onun başka bir başka bir gökyüzü olayı vardı. Bu sefer Merkür Sirius'la kavuşuyor. Merkür'ün Sirius'la kavuştuğu günler, ağzımızdan çıkanlar çok önemli. Sürekli olumlu konuşmamız gerekiyor. Ağzınızdan her ne çıkıyorsa bilin ki hayatınızda o büyüyecek demektir.
0: Hangi gün düşündü bunlar?
1: 10-11 Haziran alarm. Merkür Sirius enerjisi bir arada. Özellikle 10-11 Haziran. Hı-hı. Ama gökyüzünde şimdi Jüpiter de var. Ben izleyicilerimin yerinde olsam 8 Haziran'la 11 Haziran arasında hayatımda hep olumlu konuşurum. Evet, benim başıma bunlar geldi. Ama ben bu yaşadığım olaydan almam gereken dersi aldım. Artık geri kalan negatif duyguların hepsini sahibine iade ediyorum.
0: Önüme bakma zamanı artık
1: diyorsun.
0: Önüme
1: bakma zamanı ve şunu ne olur yapmayın. Ben şanssızım, zaten beni bulmaz. Bana zaten gelmez. Bizde şans olsa lütfen kendinizi bu cümlelerden uzak tutun. Gökyüzünde bu kadar ciddi bir su enerjisi varken suyun şifasından faydalanmaya lütfen niyet edin.
0: Bu arada birazdan sen her burcu olumlama da vereceksin.
1: Tabii.
0: Genel bir olumlama da yapacak.
1: Tabii
0: olumlamalarla
1: ki.
0: Bu haftayı, bu ayı geçirmek çok önemli anladığım
1: çok
0: kadarıyla.
1: Çok önemli. Ne olur negatifte kalmayın. Negatif insanları etrafınızdan uzak tutun. Hı-hı. Hani bazı insanlar vardır. Kaostan beslenir, negatiften beslenen insanlar da. Onlardan lütfen kendinizi uzak tutun. Hep olumsuz konuşan, hep olumsuzu düşünen, hep kötüye yoran. Bizim şu anda böyle bir durumumuz yok. Çünkü gökyüzü, sen kalbinde, beyninde neyin tomurcuğunu atarsan onu büyütecek.
0: Yani bu konu fark etmiyor değil mi? İş hayatında olur, aşk
1: tabii,
0: hayatında olur. Her
1: tabii.
0: Şeyde büyüme enerjisi var.
1: Büyüme enerjisi var. Ama şimdi burçlara göre de şu alanda siz daha rahat destek altındasınız diye de ayrıca tek tek söyleyeceğiz bununla birlikte. Yaraların sarılma vakti geldi. Yeni başlangıçlar birer birer kapıda. Bu bir aşk olabilir. Bu bir iş olabilir. Bu bir bebek olabilir. Ya da şu... Her şeyi geçtim. Şuna niyet edin. İç huzurunuza.
0: Ay,
1: İç
0: en
1: huzuru
0: önemlisi
1: çok
0: de o
1: önemli.
0: Vallahi. Evet.
1: İç huzurumuza. Kendimizle kavga ettiğimiz yerlerle kendimizle barışmaya. Bazen kendimize ait hissetmeyiz. Bulunduğumuz eve, ilişkiye, bazen şehre ya başka bir yere gitsem. O aidiyetsizlik hissi de çok zorlar insanı.
0: Evet.
1: Bu hissi olanlar lütfen bunun geçmesine niyetlensinler.
0: Ay, inşallah.
1: Köklenmeye niyetlensinler. Ait hissetmeye, huzurlu hissetmeye.
0: Evin gibi hissetmek.
1: Ay evet.
0: Bazen bir insan da sana bunu hissettirir
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Evin gibi, yani onunla buluştuğunda diyorsun ki yani o kadar huzurluyum ki ev gibi. İnsan ev gibi hissettirir mi? Oluyor.
1: Hissettirir. Çünkü ev gibi hissettirmek aslında güvende hissettirmek.
0: Değil mi?
1: Yani seninle birlikte güvendeyim. Allah kalbi güzel olan ve hak eden herkese onu evinde gibi hissettirecek.
0: Amin.
1: İnsanlarla birlikte olmayı
0: Amin.
1: Nasip etsin. Hem özel hayatında hem arkadaşlıklarda.
0: Evet.
1: İkili ilişkilerin hepsinde çok önemli aslında.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bu güzel etkileri lütfen kaçırmayalım. Tabii ki haberci rüyalar devreye giriyor.
0: Hı.
1: Özellikle su grupları haberci rüyalar açısından, yani balıklar, yengeçler ve akrepler su grupları açısından çok ciddi etkilere sahip olacaklar. Bu anlamda da rüyalarımıza başka bir
0: görüyor
1: taraftan
0: musun geçen
1: dikkat
0: haftadan
1: edelim.
0: Beri?
1: Ben
0: Ben geçen
1: görüyorum.
0: haftadan beri görüyorum haberci.
1: Ve şey böyle hikaye geçişleri
0: Değil
1: başladı
0: mi?
1: rüyalarımda. Bazen sinirlenip yaşayarak kalkıyorum.
0: Evet.
1: Terkan içinde kalktığım rüyalar var, sinirli kalktığım rüyalar var. Zaten bende de çok ciddi bir su üçgeni var haritamda. Dolayısıyla konuşuyor. Bir de Mısır'da piramit bölgesi daha antik enerjilerin içinde bulundu. Benim bütün duyargalar, antenler.
0: O manyetik alan da değiştiriyormuş rüyaları.
1: Manyetik
0: başka bir yerde
1: alan,
0: uyuduğunda hemen farklı
1: alan,
0: rüya
1: manyetik
0: görürsün.
1: alan çok önemli. Enerjimiz açısından da çok önemli.
0: Hı-hı.
1: Mesela bazı yerlere girdiğinizde üstünüze ağırlık çöker.
0: Evet.
1: Bu bazen insanlardan olur, bazen mekanlardan olur. Mekanın enerjisi çok ağırdır. Orada daha önce yaşananlar, belki oranın enerjisi size kendinizi kötü hissettirebilir. İnsan dışında bazen mekanlar da zorlar. O yüzden hep şey derim ben, mesela bir ev alacaksın, bir eve taşınacaksın ya da şöyle evin ortasına gelip şöyle bir gözünüzü kapatın. Nasıl hissettirdiğine lütfen bir bakın.
0: Ben hemen anlarım.
1: Evet.
0: Ayağımı attığım an oranın enerjisi iyi mi değil mi anında hissediyorsun yani.
1: Tabii tabii lütfen. O harala gürele getirmeden önce böyle bir 2 dakikalığına nasıl hissediyorsunuz orada bakın. Çünkü bazı mekanların enerjisi ağırdır.
0: Evet.
1: Piramitlerin ve o bölgenin de enerjisi çok ağırdır.
0: Nasıldı? Sen piramidin içine de girdin değil
1: girdim,
0: mi?
1: Girdim, piramidin içine
0: Nasıl
1: girdim.
0: Nasıl hissettin o anda?
1: Çok daraldım. Zaten çok dar bir alan. Nefes nefese kalıyorsunuz ama oradaki enerji çok ağır. Oradaki enerji gerçekten çok ağır. Zaten oksijen oranı da az. Dolayısıyla Instagram'da da söyledim hatta. Böyle klostrofobik olanlar... ya da böyle nefes darlığı yaşayanlar içeri girmesinler.
0: Dar alan korkusu
1: evet,
0: değil mi
1: dar, o çünkü
0: bazılarında?
1: Gerçekten ama oranın enerjisi çok ağır. Beni
0: Evet.
1: O çok çarptı.
0: Böyle
1: içeri aşağı doğru çekti. Ama tabii ki görülmesi gereken yerler. Ama bu hafta bir de her şeyin bir dualite var ya aslı hayatta.
0: Evet.
1: Yani her şeyin bir olumlu bir olumsuz tarafı var ya. Bu hafta bu peki kötülük olarak da bir şeyleri büyütebilir. Kötülük değil aslında da biraz huysuz durumları büyütebilir. Aşırı korumacılık. Yengeç. Aşırı korumacılık, aşırı sahiplenme hisleri yükselebilir. Bununla birlikte aile bireylerimizi birazcık sıkabiliriz. Birazcık yorabiliriz. Aşırı korumacı tepkilere biraz dikkat etmekte fayda var. Yine bununla birlikte daha negatif tarafına geçtiğimizde işte benim ailem, benim çocuğumun okulu, benim gelirim, sahip olduklarında böbürlenme, kibir enerjisine girme.
0: Bu yengeçten mi geliyor?
1: Negatif tarafa çıktığında böyle bir enerji çıkar ortaya. Bizim ailemiz, işte bizim okul, benim çocuklarımın okulu, benim işim, benim eşimin işi gibi böyle hani bizim evimiz gibi
0: yüksekten
1: böyle.
0: Bakma.
1: Yüksekten bakma. Kibir en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Bu artabilir. Negatif tarafta, kötü tarafta olanların bu tarafı da artabilir. Ne yapıyoruz onlara? Böbürlendiğimiz şeyle bir gün sınanırız. Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var demişler ya. O yüzden onları böbürleriyle ve kibirleriyle
0: baş
1: bir
0: başa.
1: Kenara baş başa bırakın, es geçin, hiç umursamayın. E tabii işin içinde Venüs olduğu için, yengeç olduğu için, yengeç nedir? Besleme. Demek ki yeme içmemizde biraz artış olabilir.
0: Bol bol yiyeceğiz.
1: Evet, iştahımız biraz artabilir. Kendimizi huzursuz hissettiğimizde fazlaca yemek yemeye başlayabiliriz. Buzdolabının önünde birazcık fazlaca bulunabiliriz. Ama bu dönemde en güzel yapılacak şey yengeç temasında buluşuyorlar. Yengeç korumak, kayırmak, beslemek. O zaman sadaka dağıtmak çok önemli. Sadaka dağıtmak bu dönemde sizin o hayırlarınız hayatınızda inanın öyle şeylerden sizi koruyacak ki. Bu dönemde o enerji daha çok yükseliyor, daha çok yayılıyor hayatına.
0: Yani 8, 9, 10 Haziran'a kadar mı?
1: Tabii tabii 11 Haziran dahil. 8'inden başlayıp 11 Haziran dahil. Yine bununla birlikte 10-11 Haziran'da Sirius köpekleri temsil eder. Belki hayvanları beslemek, bir şekilde şefkat göstermek, sevmek, sahiplenmek isteyenler. Sahiplenmek için de yine bununla birlikte harika bir döngü olabilir. Yine bununla birlikte Venüs genç kızlar. Özellikle kız çocukları başka bir taraftan. Mesela şimdi mezuniyet geliyor. İhtiyacı vardır. Karşılayabiliyorsan belki ona bir ayakkabı almak, belki bir elbise almak, belki bir kitap almak, korumak, kayırmak ya da gıdasını karşılamak. Bu anlamda enerji kendini gittikçe büyütür. Ve biz iyilik yap denize at demişler ya.
0: Tabii.
1: Kul bilmezse Hızır bilir. Bak ben bugün atasözlerinden gidiyorum. Demek ki bugün benim şey modum açıldı. Daha böyle
0: evet,
1: teyze modumdayım.
0: Evet, balık bilmezse Halik bilir.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Ha, bak biz seninle bugün atasözlerinden devam edebiliriz. Lütfen bu enerjilerde tabii ki her zaman önemli sadaka dağıtmak. Ama özellikle bu döngülerde de çok kıymetli. Yalnız şunu rica edeceğim. Bir dilek dilerken ya da bir iyilik yaparken lütfen bunu şartlı yapmayın.
0: Nasıl şartlı mesela?
1: Yani ben bunu yapıyorum ama hayatımda şu olsun. Bunu sevmiyor. Ne Sirius enerjisi seviyor ne Jüpiter seviyor. Bak işte şunu yapayım da evleneyim. Şunu yapayım da parayı bulayım. Hayır bunlar yok. Bu tip enerjilerin içine girmiyoruz. Biz o hayrı yapıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra Rabbime bırakıyoruz. O nerede nasıl kotaracağını bilir. Genel olarak da siyasi alanda büyük açıklamalar gelebilir. Önümüzdeki günlerde birazcık böyle değişik döngüler yaşanabilir. Bu haftanın en özel günü 8 Haziran saat 23 ile gece.
0: Evet.
1: 9 Haziran sabah saat 5'e kadar. Bu güzel enerjilerin en zirveye çıktığı saatler.
0: Dilek kapıları açık.
1: Hani açıktı ya kat kat açık.
0: Kat kat kat.
1: Lütfen bu tarihleri hemen bir fotoğrafını çekelim. Ne yapacaksanız çalışma, iyi niyet özellikle bu tarihlere denk getirmeniz de çok kıymetli.
0: İnşallah.
1: Bu haftanın genel olumlamasına geçelim mi?
0: Olumlamamızı söyleyelim, açılalım.
1: Hadi bu haftanın genel olumlamasını söyleyelim. Zihnimdeki tüm belirsizlikleri ve korkuları sevgiyle serbest bırakıyorum. Ağzımdan çıkan her güzel sözün kaderimi inşa eden ilahi bir mühür olduğunu biliyorum. Evrenin bana açtığı o büyük şans, bereket ve şifa kapısından sevgiyle geçiyorum. Tamamen güvendeyim ve korunuyorum.
0: Evet Allah, vallahi çok güzelmiş, harika.
1: Bu birazcık uzun yazdım bunu çünkü bütün etkileri titreşime geçirebilecek bir enerji olsun istedim. Lütfen bu korumayı, önümüzdeki günlerce bu olumlamayı, önümüzdeki günlerde aklınıza geldikçe söyleyin. Unuttum diyorsunuz. Sabah dedim ya akşam.
0: Evet.
1: 11 ile gece sabaha karşı 5 arası. Muhakkak en azından 3 kere, olmadı 7 kere, olmadı 21 kere tekrar edin.
0: Tekrar edin. Hatta evet. Biliyorsunuz YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımızdan.
1: Tabii.
0: Tekrar tekrar açıp bu olumlamayı ve kendi burcunuza özel, birazdan şimdi Damla Yönder onları açıklayacak. Kendi burcunuza özel olumlamayı lütfen tekrar edin. Frekanslarımız titreşsin. Titreşelim evet. Şöyle. güzel enerjilerle doların inşallah. Geldi şimdi sevgili koç ve yükselen koçlara. Haydi başlayalım bakalım bu güzel enerjiler, bu güzel titreşimler size nasıl etki edecek? Koçlarımız için özellikle 8 ve 11 Haziran arası çok önemli diyorsun. Neler yaşayacaklar?
1: Şimdi 8-11 Haziran arası yılın en şanslı döneminden bahsediyoruz. Yılın en şanslı dönemine gelmeden önce dikkat etmeleri gereken bir iki gün var.
0: Evet.
1: 8 Haziran'dan önce. 4-5 Haziran tarihinde ev içi, aile bireyleriyle birbirinizi birazcık yanlış anlama enerjisindesiniz. Yani herkesin duygusal hassasiyetlerinin çoğaldığı, alınganlık enerjisinin arttığı bu dönem olabilir. Herkes birbirinden yardım, destek, belki de şefkat bekliyor olacak ama sizin de buna ihtiyacınız var. Dolayısıyla sen beni anlamıyorsun, ben seni anlamıyorum gibi yanlış anlaşılmalara açık bir döngü var. 4-5 Haziran'da ev içi yanlış anlaşılmalara dikkat ederim. Herkesin biraz daha hassas, biraz daha alıngan olduğu, beklentilerin fazla olabileceği bir döngü var. Özellikle duygusal manalarda. Yine bununla birlikte 4-5 Haziran tarihlerinde taşınma, gayrimenkul alma, bir gayrimenkul alıp imza atma gibi durumlarda çok fazla bulunmayın. 4-5 Haziran'da eve yapılacak bir tadilatla ilgili bir ustayla, bir şirketle anlaşmayın. Çünkü yanılgı etkisi yüksek. Karşı taraf illa kötü dolandırıcı olacak diye bir şey yok. Ama sizin isteklerinizi karşılayacak kişiler olmayabilir.
0: Belki bizim fikrimiz mi değişir sonra?
1: Ya da sizin fikriniz değişebilir. Ya da işte gidip eve koltuk alayım. Birazcık yanılgı enerjisi yüksek. Hiçbir şey de ucuz değil bu devirde. Dolayısıyla pişmanlık geliştiğinde tak diye değiştiremeyeceğimiz şeyler olabilir. 4-5 Haziran tarihinde bunlara dikkat edersek bu enerji aradan çekilecektir. Bir de ev içinde büyüklerimizin sağlık sorunları olabilir. Ama bu nasıl? Hasta oluyorum da olmuyor gibiyim de. Gibi bir enerji vardır ya.
0: Arada.
1: Böyle içim çekiliyor. Şunu yaşayabilirsiniz. Hiç evden dışarı çıkmak istemiyorum. Ki yükselen koç ve koçtan bahsediyorum. Enerjisi çok yüksek burçlardan. Ama çok da evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir ağırlık, bir rehavet yaşayabilirsiniz. Geldik yılın en şanslı, en kısmetli, en bereketli günleri.
0: Koç için değil
1: koç
0: mi özellikle?
1: Için, bütün burçlar için var. Her burç için nereden daha çok enerji yükseliyor konuşacağım. Sevgili yükselen koç ve koçlar, çok uzun zamandır evlenmek istiyor olabilirsin. Yuva kurmak istiyor olabilirsin. Ev almak istiyor olabilirsin. Şehir değiştirmek istiyor olabilirsin. Aile büyüklerin, ailen için birisi hasta, şifa bekliyor olabilirsin.
0: İnşallah.
1: 8-11 Haziran tarihleri arasında. Lütfen bununla ilgili kalbinde doğan her ne varsa sesinle birlikte evrene, yani Rabbime yolla. O evi hayal et, o yuvayı hayal et. Bekar olabilirsin. Yarın evleneceğin diye bir şey yok. Ama hayatta kendinle ilgili ya da kendini bir yere ait hissetmiyorsun. Ya da ailenden, köklerinden kalma yaralar vardır. Belki annenden, belki babandan yaşadığın travmaların vardır. Hala onlar seninle geliyordur. Olabilir.
0: Köklerini şifalandır, atalarını onurlandır diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Nasıl yapacağız onu mesela?
1: Mesela biliyorsun atalarında göç etmiş, göçler esnasında mecburi göçler yaşamış, göçler esnasında hayatlarını kaybetmiş. Senden çok önce yaşamış ataların. Çocuk kayıpları olmuş belki. Onların ağırlıkları, yükleri bazen üstümüze geçiyor. Atalardan gelen enerjileri bazen taşıyabiliyoruz. Onları sahibine ilet ve şifalandırmaya niyetle.
0: Sahibine iletiyorum.
1: Evet, başka birinin, başkalarının ağırlığını sırtımıza taşımamaya özen gösterelim. Şimdi geldik aynı burçların bir de kötü tarafta olanlarına. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Bu önümüzdeki günlerde ailesiyle, eviyle, sahip olduğu malla, mülkle böbürlenir. Benim evim ne güzel, böyle böbürlenme. Benim ailem, benim kocam diye böbürlenirler. Ne yapıyorsunuz? Hiç muhatap olmuyorsunuz o tarafa geçenlerle. Çünkü özellikle bu dönemde 8-11 Haziran arasında eviyle, malıyla, mülküyle, eşiyle, kocasıyla, anasıyla, babasıyla böbürlenen, kibirlenen, bilin ki önümüzdeki günlerde kibirlendiği, böbürlendiği yerden kayıplar yaşayacak. O yüzden lütfen ağzımızdan birazcık artık iyi tarafa geçelim, kötüye geçtiysek.
0: Evet.
1: Gelelim yükselen koç ve koçun olumlamasına. Bir de olumlama yapalım. Her burç için de ayrı olumlama yazdık. Yükselen koç ve koçlar için geçmişin yüklerini bırakıyorum. Evimde, yuvamda ve kendi içimde tamamen güvendeyim. Hayatıma akan büyük bereketi ve korumayı sevgiyle kabul ediyorum. Çok lütfen güzel. Önümüzdeki 8-11 Haziran arası her sabah uyandığınızda ilk aynaya bakıyorsun. Günaydın canım kendim.
0: Ay.
1: Ve ondan sonra bu olumlamayı yapmayı unutmayalım.
0: Çok güzelmiş. Günaydın canım kendim. Evet. Kendimize bu selamı verip günaydın diyoruz. Sonrasında da bu olumlamalarla inşallah şifalanıyoruz. Her nereden yara aldıysanız sevgili koçlar, oradan şifalanmanızı diliyorum. Tekrar tekrar doğup İnşallah yeni başlangıçlara yelken açın. Bunu diliyorum canı gönülden sevgili koçlarıma. Sizi seviyorum sevgili koçlar. Benim çok koçlar yakınımda var. Dayılarımın çoğu annem, anne tarafı babam rahmetli de koçtu. O yüzden

0: severim onların dobralığını, mertliğini. Başkadır koçun bir hali. Geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara. Boğaların bakalım bu hafta şans kapıları nereden açıyor? Kısmet, bereket nereden geliyor? Özellikle bu hafta ağzından çıkanlara dikkat et demişsin.
1: Evet. Çünkü bu dedim ya Sirius'un etki var. Şimdi 8-11 Haziran 2026 yılının en şanslı dönemlerinden biri. Hı hı. Ve yayının başında söylemiştim ya Merkür, zihin, yazmak, konuştuklarımız orada bir Sirius var. Ve özellikle yükselen boğa ve boğalar. Bu önümüzdeki günlerde ağzınızdan çıkan hayatınızda geleceğinizin mührü olabilir.
0: O kadar.
1: Evet. O yüzden olumsuz düşünmek, konuşmak, olumsuz insanlarla muhatap olmak yok. Diyoruz ki lütfen bana anlatma. Hı hı. Lütfen kendi sorununu kendin çöz. Çünkü önümüzdeki günlerde 11 Haziran'ın sonuna kadar ağzınızdan çıkacak cümleler geleceğinizde çok etkili olacak.
0: Öyle mi?
1: Hani hep açıktır o dilek kapıları ama bazı dönemlerde o kapılar böyle daha katmerlenerek açılır ya. İşte öyle bir döngüdeyiz. Ağzınızdan çıkan sınavınız değil de ödülünüz olsun istiyorsanız önümüzdeki günlerde fikirlerinize, düşündüklerinize ağzınızdan çıkanlara dikkat etmelisiniz.
0: Ay artık böyle çok dikkatli.
1: Bu sadece pozitif. Güzellik, güzellikler. 4-5 Haziran her burçta olduğu gibi gökyüzündeki o belirsizlik etkisiyle şöyle bir enerji yaratabilir size. Birazcık böyle geçmişe takılı kalabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız olayların etkisinde kalıp birazcık onları dolayabilirsiniz. Ama geçmişe takılarak yeni başlangıçlar yapmayın. Geçmişin etkisini hayatınızdaki yeniliklere taşımayın. Hı hı. Bu çok önemli. 4-5 Haziran'da imza atmamaya özen gösterin. Vereceğiniz kararlarda da dediğim gibi geçmişten etkilenmeden verebiliyorsanız ne ala amma ve lakin o geçmişte yaşadığınız korkular, travmalar sizi etkiliyorsa o kararlarınızda lütfen durun. Hı hı. En güzeli 4-5 Haziran'da imza atmamaya dikkat edelim. Ne bileyim işte bir şirket açacaksanız çok tercih etmeyin. Bir ticari anlaşma yapacaksanız uzak durun. 4-5 Haziran'da çok fazla araba almak, araba alım satımı yapmak gibi fikirlerden de uzak durmakta başka bir taraftan fayda var. Hı hı. Ama sonrasında o ışıltılı günler geliyor. 8-11 Haziran geliyor. İşte o zaman ağzımızdan çıkan sınavımız değil ödülümüz olsun istiyorsanız. Ne ile ilgili imza atmak istiyorsun bu hayatında? Hı hı. Yeni bir iş mi? Bir evlilik imzası mı? Ya da işte çocuğunu bir okula mı yazdıracaksın? Araba alıp arabaya mı imza atacaksın? Arabanı mı değiştirmek
0: İnşallah.
1: İstiyorsun? Evet. Senin için çok önemli bir iş başvurusunda mı bulunacaksın? Bu tip başlangıçlar için özellikle enerjiniz daha yüksek. Özellikle bu alanlara, bu alanlarla ilgili niyete girer ya da bunlarla ilgili adım atarsanız, kalbinizde temiz ve güzelliği atıyorsa bilin ki bu enerji hayatınızda o alanı büyütmeye başlayacak.
0: Yani yeni başlangıçlar için süper bir fırsat
1: evet,
0: ayı.
1: Evet, özellikle mesela yeni bir imza. Mesela çok uzun zamandır istediğiniz bir iş var, başvurun bence.
0: Evet.
1: Ya da atıyorum bir kere denediniz olmadı, yine iş ilanı açıldı. Yine başvurun. Hı-hı. Ya da çok uzun zamandır bir komşunuzla ya da yakın bir akrabanızla, kuzeninizle, yeğeninizle, hı-hı, yakın çevrenizle aranızda bir sorun vardı. O da şifalanabilir. O da iyileşebilir. Özellikle kardeşleriyle sorunlar yaşayanlar. Bu döngüde bunu düzeltebilirsiniz.
0: Çok güzel.
1: Ağzınızdan çıkan kelimelerin altına dönüştüğü bir döngüden bahsediyorum. Yuva kurma fikirleri gündeme geliyor. Kardeşlerden, yakın çevreden bebek haberleri gelebilir. Ama ne düşündüğünüzü ve kime anlattığınıza dikkat edin. Ha. Yani böyle niyetinden çok emin olmadığınız insanlara her şeyi anlatmayın. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Hı hı. Kötü tarafta olanlarında özellikle kör eden bir inadı artacak. Evet.
0: Bu inadı.
1: Ama şey böyle negatif taraftan. Hani yeni bir iş başlangıç yapması gerekiyor, yapmıyor. Yeni bir adım atması gerekiyor, atmıyor. Ve bu yakın çevresini, ailesini, belki kardeşlerini etkiliyor. İnat sebebiyle belki de miras meselelerinde bozgunculuk yapıyor. Dolayısıyla o alanda fikirleri benim olsun, benim bana gelsin o mal mülk, benim söylediğim olsun diye iyice enerjileri kararacak ve abartacaklar. İnat ettikleri yerden vurgun yerler. Hı-hı. O yüzden ne yapıyoruz? Onların enerjisinden kendimizi uzak tutuyoruz. Gelelim yükselen boğa ve boğalar için bu haftanın olumlamasına. Bu önümüzdeki günlerde zihnimdeki vesveseleri ve korkuları serbest bırakıyorum. Sözlerim ve parlak fikirlerim bana bereket getiriyor. Yakın çevremde güvendeyim, destekleniyorum ve korunuyorum. Bu enerji çok önemli. Lütfen defaatle kendinize bunu tekrar edin.
0: Ay ağzın bal yesin Damlacığım. Vallahi ne güzel söyledin. Böyle güzel özel günleri açıklamak, buna vesile olmak beni o kadar mutlu ediyor ki sevgili seyirciler. Yılın, bakın 2026 yılının en şanslı günlerindeyiz. Lütfen iyi değerlendirin. ağzımızı hayır açalım ve inşallah güzelliklerle gelsin bize. Hangi güzelliği, hangi yeniliği diliyorsanız boğalar için de bu güzellikleri diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, şimdi sıra sizde. Bakalım neler yaşayacaksınız bu hafta. Şans size hangi alandan gülecek? Özellikle sosyal çevrene dikkat et demişsin bugün ve yarın için. Evet. Neden? Sıkıntı mı var oralarda?
1: Çünkü 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal çevrenizde birazcık sizi yanlış yönlendiren insanlar olabilir. Bir yatırım tavsiyesi verir ya da şunu söyler. Galiba o seni artık sevmiyor ikili ilişkinle ilgili. Ya da der ki ay yok sana aşık galiba. Hani sosyal çevrende ve arkadaş çevrende yapacağın tüm konuşmalar yanılgı enerjisinde olabilir. Belki o kötülükten söylemiyor bunu ama karşı taraf da yanılıyor.
0: Evet.
1: Çünkü zemin birazcık kaygan. Bununla birlikte negatif taraftan gelecek hedeflerinizi lütfen 4-5 Haziran'da kimseyle paylaşmayın. Kimseye söylemeyin, kimseye anlatmayın. Bırakın o enerji, o fikir sizin içinizde büyüsün. Zaten önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta konuşacağız. İkizler Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Zaten size harika başlangıç haberleri vereceğim önümüzdeki hafta. Dolayısıyla o fikirlerinize, o güzel başlangıçlarınıza önden nazar değdirmesek mi diyorum ben.
0: Doğru.
1: O yüzden özellikle 4-5 Haziran'da birazcık buna dikkat edelim. Her burç için olduğu gibi senin en şanslı günlerinden olan 8-11 Haziran peki size nerelerden daha çok kısmet ve bereket getirebilir? Maddi bereketiniz artıyor. Para enerjisinin yükseldiği bir döngü var. O yüzden 8-11 Haziran tarihleri arasında para bana gelmez, zaten para yetmiyor, bana o maaşı vermezler, ben o parayı kazanamam, o iş beni bulmaz, o kısmet bana gelmez.
0: Aman aman. Bunları
1: diyorum.
0: Söylemiyoruz.
1: Kendi dilinizde, kendi kısmetinizi kapatmayın. Para kazanacağım, para bana gelsin dedikten 24 saat sonra gelmez. Bu böyle hani mucizevi, gerçekçi olmak gerekiyor hayatta. Ama siz niyetinizi ortaya koyun. Adaletli bir şekilde o niyeti de ortaya koyuyorsanız eğer, o parayı kazanmaya niyetiniz varsa, bu dönem o niyeti ortaya koymak için ve harekete geçmek için çok önemli. 8-11 Haziran tarihleri arasında zam mı talep edeceksin? Güzel ve olumlu bir dille talep edebilirsin. Yeni bir işe mi başvuracaksın? Başvurabilirsin. Çok uzun zamandır beklediğin bir terfi mi var? Bu dönemde gelebilir ve maaşının bereketi artabilir. Ya da en önemlisi, ya bende tuhaf bir kıtlık bilinci var. Onu aşmak istiyorum. Niyet et ve onu aş. Bu dönemde lütfen para bana gelir.
0: Geldi bile.
1: Geldi.
0: Ay vallahi geldi. Nereden geleceği belli olmaz. Bir hesabınıza bir bakın bakalım. Belki bir yerden gelmiştir.
1: Aynen
0: bir şey.
1: Aynen öyle. Beklenmedik bir yerden de olabilir. Tabii bu işin bir de manevi tarafı var. Alma verme dengesinde. Manevi yaraları da iyileştirmenin vakti. Özellikle değersizlik hissi. Son geçirdiğimiz 2,5-3 yıllık süreçten sonra kendinizi değersiz hissettiğiniz yerler varsa lütfen bunları iyileştirmeye niyet edin. Ve kendinize aralıklarla ben çok kıymetliyim ve çok değerliyim deyin. Çünkü öyle şeyler yaşadılar, öyle alanlarda sınandılar ki bazıları maddi olarak kendini bereketsiz gibi gördü. Bazıları da manevi olarak çok yıprandı.
0: Bunu söylersek işe yarar mı? Ben değerliyim.
1: Niyetine gir, yarar. Ben çok değerli ve kıymetliyim.
0: Evet.
1: Bunu kendimize lütfen söyleyelim. Yeni çok karlı iş kapıları önünüzde açılabilir. Lütfen o kapıların fırsatlarını kaçırmayın. Maddi konularda duyargalarımız ve antenlerimiz açık olsun. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Onlar da maddi anlamda ya da manevi anlamda sorumluluk almama durumlarını arttırabilirler. Ama ne olursa olsun yarınlar yokmuş gibi parayı da harcayabilirler. Kartını ödemez, faturayı ödemez. Ya da karşısındakilerin duygusunu harcayabilir. Nasıl olsa beni seviyor gitmez. Bu tip insanlardan uzak duruyoruz. Çünkü neyi bozuk para gibi harcıyorlarsa oradan sınanacaklar. İzleyin, bekleyin. Gelelim yükselen ikizler ve ikizlerin bu döngüdeki olumlamasına. Geçmişin kıtlık bilincini serbest bırakıyorum. Ben çok değerliyim. Paranın, bolluğun ve bereketin hayatıma kolaylıkla akmasına izin veriyorum. Maddi ve manevi olarak güvendeyim.
0: Çok güzelmiş.
1: Lütfen bunu tekrar edelim.
0: Allah kıtlık bilinci olan herkes bence bunu okuyabilir. Çünkü birçoğumuzda var bence.
1: Evet tabii.
0: Yani parayla ilgili çok negatif düşüncelerimiz var. Altyapımızda, bilinçaltımızda öyle yetiştirildik çünkü. Para elinin kiridir örneğin değil mi? Neden kir olsun ki para, ama ne yazık ki böyle negatif olumlamalarla bunu pozitife çevireceğiz. Parasal anlamda ikizlere şans gülüyor. Maddiyatınız yükseliyor, artıyor inşallah. Onunla birlikte tüm güzel dilekleriniz de bir bir gerçek olsun sevgili ikizler. Şimdi geldik sevgili yengeçlere. Yengeçler bu ay sizin ayınız. Hem ay sonuna biliyorsunuz doğum gününüz var. Hem de Bu 8-9-10 Haziran'da

0: Sizin burcunuzda bir şeyler oluyor. Ne oluyor ama? Hangi alandan alıyorsunuz bu güzel etkileri, bu mucizevi etkileri?
1: Yıldızları kıskandıracak kadar şanslısınız.
0: Amanın.
1: Yani bir yengeç için, bir yükselen yengeç için, bir Venüs yengeç için, bir Jüpiter yengeç için, bir Merkür yengeç için. Damla desen, 2026'nın en şanslı günlerini söyle.
0: Evet.
1: Aslı sana derim ki 8-11 Haziran.
0: Ay hadi inşallah.
1: Altın değerinde gerçekten ya da ay yengeçler için
0: Hı.
1: hayatınızın fırsatını, şansını, şifasını, bolluğunu, bereketini bulabilirsiniz.
0: Harika.
1: Lütfen önümüzdeki günleri her burç güzel kullansın ama bu haritalarında, bu alanlarda yengeç yerleşimi olanlar iki kere daha güzel kullansın. Böyle etkiler her zaman gelmiyor efendim.
0: Ne yapsınlar?
1: Şimdi birincisi, bu direkt onların hayat enerjisinin ortasında oluyor.
0: Hmm.
1: Şifalanabilir, sağlık tarafı iyileşebilir, yeni bir işe başlayabilir, evlenme kararı alabilir. Yengeçten doğru her alanda açık. Şimdi diğer burçlar için belli alanlarda saydım ya.
0: Evet.
1: Ama yengeç için hangi kapıyı açsanız bu sefer karşınızda buruk acı değil de
0: Aa.
1: güzellikler, ışıltılar. Yani pıt doğdu güneşim
0: Ne
1: olabilirsiniz.
0: istese, aşk, iş,
1: Ne istiyorsun? Yani şimdi
0: sağlık.
1: hepimizin hayatında ihtiyaçları değişiyor. Aşka mı ihtiyacın var? Aç ellerini dile.
0: Hı.
1: Paraya mı ihtiyacın var? Dile. Sağlık. Ne istiyorsun ya? Evlat mı? Yuva
0: Ay
1: mı? Ev
0: inşallah.
1: mi? İş mi?
0: Tüm isteyenlere.
1: Tüm isteyenlere ve tüm hak edenlere.
0: Evet.
1: Kalbinin temizliğiyle enerjinin sizin için arşa çıktığı bir döngüden bahsediyorum. Ve lütfen 10-11 Haziran'da siz özellikle istediklerinizi bir kenara yazın.
0: Hı.
1: Kağıtla yazın. Oldu şeklinde yazın. Böyle yatıyorum, bir yıl sonra diyelim mesela evlendim, çocuğum oldu. Ya da neyse, ama biraz insaflı tarihler yazın. Yarın sabah kalktım, yani gerçek olabilecek şeylerden bahsetmiyorum
0: Evet.
1: başka bir
0: Ya şu
1: taraftan.
0: anda mesela evlenmiş gibi mi
1: Tabii
0: yazsın?
1: mesela Haziran ayında evlendim. Ama nasıl
0: Evet.
1: bir adamla evlendin, nasıl bir kadınla evlendin? Lütfen ayrıntıları da yazalım. Tüm
0: Ha. Ya
1: ayrıntılarıyla
0: istediği
1: yazarım.
0: biri varsa onunla
1: Onu yazalım
0: evlendim.
1: o
0: Onun
1: zaman.
0: ismini yazsın, değil mi?
1: Hayrıyla, bereketiyle olsun diye onu yazalım.
0: Evet. Hadi inşallah.
1: Kendinizi ilahi bir koruma altında hissedeceksiniz. Her anlamda koruma altında
0: Hı.
1: olacağınız, şansınızın çok yüksek olduğu bir dönem. 8 Haziran gelmeden önce, 4-5 Haziran, bu önümüzdeki 2 günden bahsediyorum. Herhangi bir konuyla ilgili kendinizi hiçbir şey yapmaya zorlamayın. Çünkü özellikle etrafınız, çevreniz sizin duygusal tarafınızı kullanarak sizi bir şeyleri mecbur bırakabilirler. Siz de kırılmamak için tamam diyebilirsiniz. Ama özellikle 4-5 Haziran tarihinde bu size ağır gelir. Taşıyamazsınız o yükü. Duygusal tarafınızı kullanarak size bir şeyler dikte etmeye çalışanlardan lütfen uzak durun ve şunu söyleyin: hayır, yapamam.
0: Hı.
1: Zaten o soruda yapacağınız iş belki de başınıza sorun açacak. Belki de kısa sürede bitecek diyecekler ama bitmeyecek. O anlamda yeni sorumluluklar almaktan ziyade biraz daha içe çekilmekte fayda var. Ama zaten 4-5 Haziran gelir geçer. Siz bu yılın en şanslı gününü yaşıyorsunuz yahu. Sonra bir de sizin burcunuzda bir kavuşu. Haziran yıkılıyor ya sizin
0: Yıkılıyor.
1: için. Haziran
0: Yıkılanzi.
1: yıkılıyor. Aynen öyle.
0: Yıkılanzi.
1: Yıkılıyor ortalık.
0: Evet.
1: Bireysel girişimlerinizde muazzam bir destek ve büyüme yaşayabilirsiniz. Hayatında ne büyüsün istiyorsan onunla ilgili adım at. Sağlığınız da düzeliyor başka bir taraftan. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Bir kibir, bir böbürlenme.
0: Ay bu hafta
1: En
0: da
1: çok
0: olmasınlar
1: onlarda
0: ya.
1: ama kötülerse.
0: Kötülerde oluyor demek ki.
1: Benim ailem, benim oğlum, benim param, benim evim, benim. Neyle kibirleniyorlarsa oradan yara alırlar. O yüzden Allah'a havale edin. Bu döngü Sirius tehlikelidir çünkü. İlahi korumadır ama aynı zamanda ilahi cezayı da gösterir. Gelelim yükselen yengeç ve yengeçlerin olumlamasına. Bu hafta için başkalarının yüklerini taşımayı sevgiyle bırakıyorum. Ben değerliyim. Korunuyorum ve parlıyorum. Evrenin bana sunduğu bu büyük şans ve bereketi tüm kalbimle kabul ediyorum.
0: Ay ne güzelmiş ya. Işıl ışıl parlasın yengeçler. Artık yeter bak. Jüpiter dediniz geldi dediniz. Bakın Haziran ayında çok güzel bir etkiyle, kavuşumla, inşallah güzel şansla, bereketle bu haftayı, bu ayı geçirin sevgili yengeçler. Siz hak ediyorsunuz. Merhametli, vicdanlı, güzel kalpli insanlar. Sizleri seviyoruz. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olur. Adım adım, tek tek ama hedefe ulaşarak. Ve şimdi geldik. Yani 12 burcunda en şaşalısı, en parlayanı, aslanların aslanı, aslanlar. Ne yaşıyorsunuz bakalım? Bu hafta özellikle biraz kaygılı mı olabilir aslanlar? Bu kaygılarını nasıl bertaraf edecekler?
1: Aslında 4-5 Haziran sadece. Böyle
0: Hmm.
1: 4-5 Haziran tarihinde böyle vesvese dediğimiz, aslında olmayan bir şey üstüne bazen

0: kaygılanırız ya. Ay acaba şöyle mi olur? İşte şu işe başlıyorum ama sıkıntı çıkar mı? Bu da neden oldu tabii durup dururken olmadı yani. Bu insanlar öyle bir 7 yıl geçirdiler ki başlarına öyle şey geldi ki artık havadan nem kapar duruma geldiler. Dolayısıyla o kaygıları da arttı. Hemen böyle ufacık bir negatiflik gördüğünde eyvah gene kötü bir şeyler mi olacak diye böyle bir ister istemez panikliyorlar. Yok yok. Gökyüzünde ufak bir Merkür, Neptün kaosu var. Ondan oluyor. Hiç öyle düşünmeyin. Ve bu kaygıların da sizi yönetmesine izin vermeyin. O kaygılarla da karar vermeyin. 4-5 Haziran tarihinde etrafınızda bir kaos döngüsü olabilir. Ama size ait değil. Dedikodular. O onu demiş biliyor musun? Böyle bir insanlarda böyle bir şey. Huzursuzluk. Hani hep böyle ya bir şey mi oldu neyin var senin diye soruyorsun. Cevap da vermiyor ama. Hani insan bir huylanır ya Allah Allah benle mi ilgili acaba?
1: Evet.
0: Bana söylemiyorlar. Bu enerji 4-5 Haziran tarihinde artabilir ve etrafınızda birazcık fazlaca dolanabilir. Ne yapıyoruz? Konu bizimle ilgili değil. Duymuyoruz, görmüyoruz. Çünkü yılın en şanslı günlerinden olan 8-11 Haziran tabii ki sizin için de bereketler getirmeye geliyor. Şimdi biz güzele odaklanıyoruz. O kaos maos ve herkes kendi kaosuyla uğraşsın.
1: Evet bence de.
0: Ne yapıyoruz? 8-11 Haziran tarihleri arasında bu yılın en şanslı günlerinde lütfen dışarıdan nasıl göründüğünüzle, ne kadar güçlü göründüğünüzle ilgilenmeyin de içinizin ne kadar kırıldığı yerler var onlara bakın ve onları iyileştirmeye niyetlenin. Çünkü yükselen aslan ve aslan dik durur. Dışarıdan hep güçlü görünmek ister. O boynu eğmez. Yine boynunuzu eğin demiyorum. Ama bırakın birazcık dışarıdan ne kadar güçlü göründüğünüzü de şu içinizdeki yaraları iyileştirmeye niyet edin. Çünkü içeride çok kırgınlık var. Çünkü bir aslan, bir yükselen aslan, aslan, bir Mars aslan, bir Venüs aslan, bir Ay aslan yardım istemekte zorlanır.
1: Çok kırdılar ama aslanları.
0: Çok, çok kırıldılar. O lider özelliklerini hırpaladılar, kırdılar. O lider özelliklerini kullandılar. Onları öne sürdüler ama arkalarında durmadılar. Dolayısıyla zaten kendilerini şu anda iyileştirmeye çalışıyorlar. Bu enerjiyle de birlikte gökyüzünde bu enerji varken lütfen şuna niyet edin. Artık kendim için başaracağım. Artık kendim için bir şeyler yapacağım. Bu döngüde, bu Sirius döngüsünde, arkasından bu Jüpiter'in, bu Venüs'ün döngüsünde bir en çok siz kendi içinizdeki yaraları iyileştirmeye niyet edin.
1: Peki şans nereden geliyor aslana?
0: İşte şans aslında o yaraları iyileştirmek için güçlenecekler. Ve etraflarında belki de o yaralara iyi gelecek insanlar olmaya başlayacak. Buna niyet ederseniz bu güzellikleri hayatınıza çekeceksiniz. Başarmak için içinizdeki gücü hatırlamanız yeterli. Siz aslansınız. Daha önce neler başardınız? Ve bu enerjide de lütfen onu hatırlamaya niyet edin. Çünkü zaten yükseleceğiniz günler geliyor. Yahu Jüpiter aslana geliyor.
1: Ne zaman?
0: Temmuz'da.
1: Temmuz'da geçiyor
0: tabii,
1: Jüpiter.
0: Ama enerjiyi Ağustos'ta daha çok hissedecekler. Temmuz'da bir retro var ya. Ama bir şahlanma bir yıl bir de.
1: Bir yıl boyunca.
0: Bir yıl 2027 Haziran'a kadar. Vay vay vay.
1: Yani aslanın yılı olacak diyebilir
0: tabii
1: miyiz?
0: ki.
1: 2026-2027.
0: Evet. O yüzden zaten şahlanacaksınız. Zaten yükseleceksiniz. O yükselmeden önce şu kırgınlıkları da bir iyileştirmeyelim mi? Şöyle temiz bir sayfayla başlamayalım mı? Rüyalarınız çok aktif. Bu önümüzdeki günlerde. Ayaklarda şişlik olabilir, alerjiler artabilir, vücutta ödem, su tutabilirsiniz. Bu enerjiler biraz bunu getirir. Lütfen bu hafta şey deyin, bana bunu yaptılar demeyin. Ben bu olaydan kendi payımı almam gereken dersi aldım ve bitirdim deyip devam edin. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. İşte onlar da krizi büyütecekler. Yani kriz çıkartacaklar, yetmeyecek bir de büyütecekler. Böyle yapacaktınız şöyle olacaktı. Hırsları çoğalacak kötülerin. Her neye hırs yapıyorlarsa, o hırsla her neyi elde etmeye çalışıyorlarsa, o insandan ya da o olaydan ya da oradan kazandıkları paradan sınanacaklar. Merak etmeyin. Gelelim olumlamaya. Zihnindeki yorgunluğu suya bırakıyorum. Ben ilahi bir kalkanla korunuyorum. Ruhum huzur içinde ve ben güvendeyim.
1: Ay, huzur o kadar önemli ki,
0: Evet.
1: hele aslan için. İçin içini yedin aslan, ama artık bu yaralarını şifalandırma ve sarma zamanı. Diğer burçları anlatacağız. Daha başaklar, teraziler, oğlaklar, akrepler, neler neler. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Çok şanslı günlerdeyiz. Bu yayını kaçırmayın. Birazdan görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. yılların birikimi.

0: hakimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay, yeni teknoloji.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandırılmış.

0: duran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi.

0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
4: Bizim kız okulu kazanmış.
5: O zaman birikim zamanı.
6: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
4: Çok kolaymış.
5: Kolay tabii.
6: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
7: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
6: Mobilin bankası Ak.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: İki burç ekran başına öyle bir haftaya giriyoruz ki bu hafta kaçmaz. Adeta 2026'nın en şanslı günlerinden geçiyoruz. Tabii ki bu güzel şansları ve kapıları bize gösterecek olan sevgili astrolog Damla Ündar. Hangi burç hangi alandan şansları alacak? Hemen Başak Burcu'yla devam edelim istiyorum. Çünkü Başaklar bekliyorlar. Acaba peki, şans bize hangi taraftan gülecek? Nerelerden kapılar açılacak? Özellikle 4-5 Haziran'da. Finansal hatalar yapabilirsiniz demişsin.
15: Yani 4-5 Haziran tarihinde mesela işte kredi çekeceğim, birine borç vereceğim, borç alacağım. Ya da işte eşiniz harika bir fikirle gelir, ortağınız harika muazzam bir fikirle gelebilir. Ama o fikir çok da harika muazzam olmayabilir. Dolayısıyla 4-5 Haziran finansal anlamda, maddi anlamda çok da kararlar almamız açısından uygun günler değil. Yanılgı enerjisi, hata enerjisinin biraz daha yüksek olduğu bir dönem. Ama çok kısa bir süreden bahsediyorum. Ya da beklediğiniz bir ödeme gecikebilir. Bir alacağınız vardır, o gecikebilir. Bir de şunu rica ediyorum. Önümüzdeki bugün ve yarın boyunca etrafta olan krizlere lütfen müdahale etmeyin. Sizin müdahaleniz sonucunda önümüzdeki günlerde sanki sizin suçunuzmuş gibi üstünüze kalabilir. Bu sebeple bırakın herkes krizini kendi çözsün. Herkes kendi sorununun sorumluluğunu üstüne almayı bilsin. 4-5 Haziran'da bunlara dikkat ediyoruz. Sonra 2026'nın en şanslı günleri. Peki size hangi alanlardan gülücükler saçacak? Şimdi bir kere siz bir toprak grubusunuz. Bu da bir su grubunda oluyor bu şans enerjisi. Bu da ne demek oluyor? Su toprağı besler. Yani bu döngünün şanslı ekiplerinden biri de sizsiniz başka bir taraftan. Hayallerinizin peşinden gitmeye hazır mısınız?
14: Hazırız diyorlar şimdi.
15: Gelecek hedefleriniz için beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. Mesela dükkan açmak istiyorsundur, bir işe başlamak istiyorsundur. Hepimizin gelecek hedefi ve hayali farklıdır. Bir sorun bakalım kendinize. Kendinizi 5 sene sonra, 3 sene sonra nerede görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? O gördüğünüz haliyle hayal edin. Bu bazıları için işte bir şirkette bir pozisyon olabilir. Bu bazıları için anne olabilir. Bazıları için evli, bazıları için aşık. Bazıları için belki de şehir dışına bir yere taşınmış, bir sahil kasabasına taşınmış. Orada hayatını daha sakin idame ettirmekte olabilir. Bu hepimize göre değişecek bir şey. Sayısız ihtimal var. Bir düşünün bakalım kendinizi 3 sene sonra, 5 sene sonra nerede hayal ediyorsunuz? Ve bunların olması için neler mümkün diye bir soralım.
14: Bunların olması için neler mümkün?
15: Evet.
14: Karşımıza çıkacak.
15: Gelecek hedeflerinize sizi taşıyacak.

0: bazı kişiler. Belki de size bir iş kapısı açacaklar. Belki de size bir fikir verecekler. Şimdi başaklar muazzam analiz yeteneğine sahiplerdir. Dolayısıyla size gelecek o fırsatı iyice analiz ediyoruz ve hemen reddetmiyoruz. Şimdi ilk aşamada kafasına yatmazsa hemen aman aman dur diyebilir. Ama özellikle bu kısmet 8-11 Haziran tarihleri arasında çıkıyorsa sizden ricam şu, analizinizi güzelce yapın. Biraz daha zamana yayın ve lütfen hemen reddetmeyin.
1: Bu kısmet her alandan çıkabilir.
0: Evet, yani senin gelecek hedefin ne? O hedefe seni yürütecek bir şans, bir adım, hani geleceğe merdivenlerden çıkar gibi düşün. Bir hedefin var, çıkman gereken 10 merdiven var. Seni o ilk basamağa ya da ikinci basamağa çıkartacak kısmeti, fikri elde edebilirsin. Ya da seni o basamaklardan çıkartacak kişiyle tanışabilirsin. O yüzden 8-11 Haziran arasında da yeni insanlarla tanışmak, yeni topluluklara girmek çok önemli. Lütfen kendimizi evde izole etmeyelim. Aa, geldik öbür tarafa. Kalabalıkların arasından bekarlar aşkı bulabilirsiniz.
1: Aa.
0: Ama öyle geçici, flörtöz değil.
1: Nasıl?
0: Evleneceğiniz, yuva kuracağınız insanı bulabilirsiniz. Size kendinizi evinizde gibi hissettirecek adamı ya da kadını bulabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Bekar olanlar için hayrıyla, güzelliğiyle gelir umarım. Ya da uzun zamandır arkadaşsınızdır ama fark etmişsinizdir ki zaman içinde yok ya biz birbirimize göreyiz. Belki de birbirinize açılabilirsiniz. Ve bu döngüde de bu gerçekleşirse bilin ki orada güzel bir şans, kısmet, bereket var demektir.
1: Hayırlısı.
0: Lütfen kendinize ben en güzel geleceği hak ediyorum. Hedeflerime ulaşmam için önümdeki engeller kalktı deyin. En önemli sürekli düşünmeniz gereken şey bu. Engel yok. Engel fikrini unutuyoruz. Etrafınızda sizi destekleyen kişiler artıyor. Ben her şeyi kendi başıma yaparım demiyoruz. Yardım istiyoruz. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Ha. Kim onlara ne anlatsa gelecek hayalleriyle ilgili beğenmeyecek. Eleştiri dozları zirveye çıkacak. Çünkü karşısındakini aşağı çekip kendini yükseltmek isteyecek. Kötü taraftakiler çünkü.
1: Evet.
0: Hiç o dinlemeyin. Olumsuzluklarından hiç etkilenmeyin. Başka birilerini üstüne basarak, başka birilerinin hayatını zorlaştırarak zirveye çıkmak isteyenler bilin ki o zirveye çıksa da hayrını görmeyecekler. Gelelim yükselen başak ve başakların olumlamasına. Bu önümüzdeki güzel döngü için olumlamanız. Geleceğe dair tüm parasal korkularımı ve vesveselerimi serbest bırakıyorum. Ben hayallerimin ötesinde güzellikleri hak ediyorum. Sosyal çevremden ve evrenden bana akan büyük bereketi, şansı ve sevgiyi şükürle kabul ediyorum. Ben güvendeyim.
1: Valla Başak'a böyle uzun uzun yazılmış sanki.
0: Evet, çünkü oradaki etki biraz şeydi böyle. Hepsini evet. Toparlamam lazımdı.
1: Valla harika, harika etkiler Başaklar. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. 8 ve 11 Haziran arasında şans, bolluk, bereket sizinle birlikte inşallah hayallerinizden de daha büyük güzelliklerle ve fırsatlarla karşılaşırsınız. Ve geldik şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu hafta bu kadar şanslı etkiler varken neler olup neler bitecek? Şansı hangi alandan alıyorsunuz? Özellikle yine 4-5 Haziran iki riskli gün anladığım kadarıyla. Evet, evet. Hayat arkadaşıyla mı biraz fikirlerde zıtlaşacak terazi?
0: Hayat arkadaşı, eşi ya da ortağıyla çok da aynı fikirde buluşmayacak gibi duruyorsunuz. Ve burada bir Neptün enerjisi olduğu için de şöyle hissedebilirsiniz. Ya biz galiba devam edemeyeceğiz. Ortağınla ya da eşinle ya da hayat arkadaşınla. Bizim geleceğe dair ortak bir paylaşımımız yok. Enerjisine kapılabilirsiniz. Beni anlamıyor diyebilirsiniz. Zemin kaygan bu o sebeple oluyor. Lütfen 4-5 Haziran'daki bununla ilgili hislerinizi çok da ciddiye almayın. Çünkü karşı taraf da aynı durumda. Acaba biz artık ortak hayallerde buluşamıyor muyuz? Ortak gelecek planları yapamıyor muyuz? Ya da ortak fikirlerde ilerleyemeyecek miyiz gibi karşı tarafında soru işaretleri olacak. Ama dediğim gibi bu biraz belirsiz bir enerji. Neptün ortamı sislendiriyor. Lütfen bu ortaklık bitsin, bu ilişki biter, bu ilişki geleceğe yürümez. Zaten gökyüzü ağzımızdan çıkan da sınayacak bizi. Hiç gerek yok olumsuz manada düşünmeye. Birazcık akışa bırakıp seyretmekte fayda var. Gelelim 8-11 Haziran tarihi. Yılın en şanslı günlerinden biri olan, döngülerinden biri olan bu dönem. Sevgili yükselen terazi ve terazilere hangi anlamlarda bolluk bereket getirecek? Daha çok odağımızı ne tarafa doğru çevirmeliyiz? Kariyerinize, hayatta kendini...

0: Size görmek istediğiniz o tepedeki nokta ile ilgili hedeflerinizi lütfen yüksek tutun ve bu anlamda olumlu adımlar atmaya özen gösterin. Kendini kariyerinle ilgili ne olarak görmek istiyorsun? İş yeri sahibi mi, patron mu? Ya da işte bir terfi almışsın, daha çok maaş mı? Ya da ya önümüzdeki günlerde benim kendimle ilgili hedefim ve hayatımda yapmak istediğim şey anne olmak, evlenmek. Bu da bir plandır, gelecek
1: Çok büyük bir
0: planıdır.
1: kariyer planı.
0: Aynen öyle. Neyle alakalı isteğiniz var? Kalbinizde ne büyüyor? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Toplum sizi nasıl görsün istiyorsunuz?
1: Bunu önceden ama hissettik değil mi biz?
0: Zaten biliyoruz ki,
1: Biliyoruz.
0: biliyoruz zaten. Toplumda, ben toplum bana baktığında dışarıdan o harika bir işi var, patron, anne. Evlilik insanın hayatında büyük bir aşamadır. Bayağı bir şey değişiyor çünkü hayatında. İşte hayaliniz her neyse, bana olmaz demeyin, beni bulmaz demeyin. Bana gelmez, o şans bana gülmez demeyin. Lütfen bu anlamda kendinizi olumlu ilerletin ve adım atın. Yeni bir işe başlamak istiyorsun. Bir terfi ile ilgili bir görüşme yapacaksın. Evlenmek istiyorsun, karar vermek istiyorsun. Hepsi ilahi sistem tarafından kalbi güzel olanlar için destekleniyor.
1: Evlilik teklifi mesela 8-11 arası
0: Ay
1: yapılabilir
0: hemen
1: mi?
0: ben onların yerinde olsam 10 Haziran'da yaparım.
1: Öyle mi?
0: 10 Haziran'da yürüyün ya.
1: Oh.
0: Lütfen git, evlenmek isteyen 10 Haziran hangi güne denk
1: 10
0: geliyor acaba?
1: Haziran.

0: başlamak istiyorsun. Bir terfi ile ilgili bir görüşme yapacaksın. Evlenmek istiyorsun, karar vermek istiyorsun. Hepsi ilahi sistem tarafından kalbi güzel olanlar için destekleniyor.
1: Evlilik teklifi mesela 8-11 arası.
0: Ay hemen mi? Ben onların yerinde olsam 10 Haziran'da yaparım.
1: Öyle mi?
0: 10 Haziran'da yürüyün ya.
1: Oh.
0: Lütfen git, evlenmek isteyen 10 Haziran hangi güne denk geliyor acaba?

0: aslında belki iki tarafta iyi bir şey söylüyor ama belki iki tarafında fikri aynı. Aynı fikirle ilgili konuşuyorlar ama bir türlü birbirlerini anlayamama. Yani şöyle düşünün. İkili ilişkilerde karşınızda biriyle konuştuğunuz insanla aranızda bir perde var. Çok net duyamıyorsunuz, birbirinizi çok net algılayamıyorsunuz sanki gibi düşünün. Belki de aynı fikirdesiniz ama çatışma enerjisi içindesiniz. Dolayısıyla 4-5 Haziran tarihinde özellikle ikili ilişkiler anlamında bir sorun çözmeye, bir problem konuşmaya çok da fazla kalkmayın. Çünkü zemin kaygan, herkes birbirini yanlış anlayacak. Durup dururken çıkacak gerginlikler sonra uzayacak. Uzamasın, önümüzdeki günler hemen arkasından 2026'nın en şanslı dönemlerinden biri olan 8-11 Haziran geliyor. Şimdi o güzel döngüye negatif bir enerjiyle girmenin anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla sorunlar varsa, halletmeniz gereken bir şeyler varsa 4-5 Haziran'ı çok da fazla kullanmayın. Çocuklarınızla ilgili beklenmedik ödemeler çıkabilir. Bir anda bir ödeme döngüsü çıkabilir. Ya da böyle sorunlar oluşabilir. Bir anda böyle işte hastalık, ama böyle kötü düşünmeyin. Yani siz bir plan yaparsınız mesela. Orada ufak bir sağlık sorunu yaşanır. O böyle ertelenebilir. 4-5 Haziran bu anlamda birazcık belirsizliklerin olabileceği günler. Gelelim o harika günlere. 8-11 Haziran arasına. Yükselen yaylara ve yaylara. Kısmet nereden gülecek?
1: Nereden?
0: Dışarıdan gelen gelirler, miras konuları, eş gelirinde para artışı, umulmadık, beklenmedik bir yerden gelen bir para, verdiğiniz ama unuttuğunuz bir borcun size bir anda gelmesi, miras meselesinin çözülmesi, nafaka süreçlerinin hallolması, tazminat davanız vardır, tazminatınızı almanız gibi. Dışarıdan gelecek gelir kaynaklarınızın umulmadık, beklenmedik güzel bir şekilde artabileceği, kısmetin artabileceği bir döngü, ya da aileniz bir para verir. Ailenizden bir maddi destek görürsünüz. Uzun zamandır çözülmeyen bir miras işiniz var. Bu döngü de çözülebilir. Çünkü öyle enerjiler var ki oradaki düğümleri adeta çözebilir. Maddi anlamda özellikle olumsuz konuşmuyoruz bu dönemde. Tabii ki çoğumuzun borçlar, ödemeler, bu manada her şey daha kötüye gidiyor. Vay ben nasıl söyleyeceğim, mah nasıl olacak deyip karalar bağlamak yerine. Ben bunu nasıl çözebilirim, bu borcu ödemem için neler mümkün diye sorun.
1: Neler mümkün?
0: Neler mümkün diye sorun. Bir bakın, daha sakin bakın. Çalışırım, ödeyeceğim, halledeceğim, daha olumlu tarafta kalalım. Ya da o miras bizi bulmaz, artık oradan para gelmez gibi. Olumsuz tavırlara düşmeyelim. Eşiniz çok uzun zamandır beklediği o maaş artışını alabilir, terfi alabilir. Yok yok, sana zaten o terfiyi almıyorsun gibi. Lütfen olumsuz taraflara geçmeyelim. Özellikle şu kelimeler. Ay ben battım, çıkış yolum yok. Bu kelimeleri kullanırsanız o karanlığı maddi anlamda hayatınıza mühürlersiniz.
1: Aman aman, mühürlenecek yani söylediğimiz sözler.
0: Evet, o yüzden çok böyle yapmayın diyorum ya. Çünkü neyi ağzımızdan çıkıyorsa onun mühürlenme enerjisi çok yüksek.
1: Aman aman.
0: Şöyle diyeceğiz. Ben bu krizden güçlenerek çıktım. Güçlenerek çıkıyorum. İlahi destek benimle. Bir yol bulunur, bulundu. Bu kısım çok önemli. Yoksa ben battım, vah, eyvah. Gerçekten o negatiflik hayatınızda devam edebilir. Bununla birlikte sağlıkla ilgili döngüleriniz, ama böyle ameliyat süreçleri vesaire varsa bunlarla ilgili bir yaralar, işte o bir dinlenme süresi vardır ya. Bu anla, bu aşamada daha hızlı iyileşebilir.
1: İnşallah.
0: Oralardan şifalanabilirsiniz. Sevdiklerinizden yardım istemekten çekinmeyin. Sevgili yükselen yay ve yaylar. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Onlar da Ağustos böceği misali. Bütün yazayım, içeyim, böyle bir harcama döngüsü, yarınlar yokmuş gibi. Evin faturası mı var? Çoluk çocuğun bir sorunu mu var? Ya da aileme mi yardım edeceğim? Bir coşacaklar. Yarınlar yokmuş gibi. Maddi olarak harcama yapacaklar. Sizin sırtınıza yük binecek. Size bu yükü bindirmeye çalışan insanların arkasını artık toplamayın. Toplamayın. Çünkü o almadıkları sorumluluğun bedelini ödeyecekler. Umarım iyi taraftasınızdır.
1: Umarız.
0: Gelelim yükselen yay ve yayların olumlamasına. Kafama taktığım tüm borçları, dertleri ve korkuları suya bırakıyorum. Benim nasibim bol, kapılarım açık. Beklemediğim yerlerden gelen desteği ve bereketi sevgiyle alıyorum.
1: Çok güzel. Suya bırakıyorsun ya hep. Niye evet. Suya?
0: Temizleyip şifalandırsın diye.
1: Çok güzel. Harikaymış. Suya bıraktım. Aksın gitsin. Temizlendik, şifalandık. Sevgili yaylar işinde inşallah bol şifalandırıcı, paraların aktığı, yağdığı bir hafta diliyorum. Şans, bolluk, bereket, her şeyin en güzeli sizin olsun.

0: Aylarım ve geldik şimdi sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakların hayatında bu kadar şanslı bir gökyüzü varken hangi alandan şansı, bereketi kapacaklar? Ama yine iki gün var ki 4-5 Haziran. İkili ilişkilerde fikir ayrılıkları. Niye öyle?
1: Çünkü ikili ilişkilerde yükselen Oğlak ve Oğlaklar için şöyle bir durum var. Herkes çok haklı. Öyle görecekler. Diyecek ki hayır ben çok haklıyım. Onlar aynı fikirde değil. Yaylarda daha bir aynı fikir ama yanlış anlaşılma vardı. Yükselen Oğlak ve Oğlaklar iki tarafta kendini çok haklı görecek. İki tarafta asla ve katta geri adım atmayacak 4-5 Haziran'da. O yüzden inatlaşmayın. Çünkü bu sadece hani bir köprü iki keçi geçmeye çalışıyoruz. Vardır ya öyle bir tabir. İkiniz de geçemezsiniz o köprüden. İnat enerjisinden uzak durmakta fayda var. Çok da oradan bir anlaşma çıkmaz. Ama gelelim 8-11 Haziran yılın en şanslı günlerinin. Sevgili yükselen Oğlak ve Oğlaklara nasıl etkiler getireceğini. İkili ilişkilerde duvarları yıkıp şefkate teslim olma zamanınız geldi.
0: Harika.
1: Bu evlilik olabilir. Bu ortaklığınız olabilir. Bu uzun süre ilişkiniz de olabilir. Hayat arkadaşınız olabilir. İlişkinizde bir sorun, bir hasar varsa bunu iyileştirmeye ve şifalandırmaya niyet ediyorsanız, o ilişkiden vazgeçmek istemiyorsanız, aslında hala birbirinizi seviyorsanız, hayat şartları sizi bu noktaya getirdiyse, anlaşmaya gönlünüz varsa ve orayı iyileştirmek istiyorsanız, işte altın fırsat.
0: Bu dönemde.
1: Evet. İkili ilişkilerin harika şifalanabileceği, iki tarafın birbirini bak, bundan önce anlaşılmama vardı ama 8 Haziran'la birlikte, iki tarafın birbirine şefkat ve sevgi duygusunun yükseleceği dönem başladı. Eğer 8-11 Haziran arasında kalkanlarınızı indirirseniz, karşı tarafa gerçekten onu ne kadar sevdiğinizi, kıymet verdiğinizi açık yüreklilikle söyler ve ondan da bunu talep ederseniz, işte o büyük iyileşme başlayacak demek
0: oluyor. Hadi inşallah niyetine girilsin şimdiden.
1: Evet. Damla biz bekarız diyenler, evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz ya da bir ortaklık kararı alabilirsiniz.
0: İş ortaklığı.
1: Evet, şimdi ortaklık her harita için uygun değildir. Bunu genel konuşmaktan haz etmiyorum çok fazla. Mesela ben bazı danışanlarıma derim ki bazı insanın haritası ortak iş yapmaya hiç uygun değildir. Ve şunu görürüz. Ben daha önce ortaklı işler yaptım zaten hep kötüye gitti. O yüzden genel olarak konuşuyoruz tabii ama bir ortaklık kararı alabilirler. Umarım haritaları uygundur bu arada tabii ki. Kendinize başka bir taraftan şunu söyleyin. Ben herkesin yükünü taşımak zorunda değilim. İkili ilişkilerde kendinize özgür alanlar da yaratın başka bir taraftan. Biraz daha o oğlan planlama, inşa etme, koruma, yönetme enerjisi vardır ya, yoruldu. Birazcık daha duygusallığa ihtiyacı var. Aşık olmaya, belki de duygusal olarak ya da evliyse şefkat görmeye ihtiyacı var.
0: Olsunlar, görsünler onlar da şefkat.
1: En hayrıyla gelir umarım.
0: İnşallah.
1: Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Onlar da şöyle olacaklar. Hep ilgi bana olsun, hep ben anlaşılayım deyip hayatındaki eşine, hayat arkadaşına nasıl bir soğuk, nasıl bir katı davranacak? Böyle bir kibir, kendini yüksek, ben olmasam sen zaten yoksun gibi. Kötü tarafa geçenlerin burası yükselecek. Şimdi dedim ya, negatifi büyütecek bu enerji kötü olanlarda. Öyle mi? Bırakın kendi haline, siz hayatında olmasa acaba bir şey ifade ediyor mu, bir görsün bakalım. Tabii yani o lütfen o insanların kötü tarafa geçtiyse sana kendini şey hissettirebilir. Ya ben onsuz bir hiç miyim gibi hissettirebilir. Hayır. Siz yoksanız o bir hiç. O yüzden umarım kötülerden değildir.
0: Umarım. Hele bu dönemde hiç kötü olmasınlar.
1: Aman hiç vallahi, enerji böyle çarpmalı geliyor. Gelelim yükselen Oğlak ve Oğlakların olumlamasına bu güzel enerjilerde. Her şeyi tek kontrol et, her şeyi kontrol etme duygumu tamamen bırakıyorum. Duvarlarımı indirdim, kalbim ardına kadar açık. Karşıma çıkan o büyük şansı, sevgiyi ve desteği sonuna kadar hak ediyorum. İlişkilerim bana şifa, sözlerim bana bereket.
0: Çok güzelmiş. Yani karşına çıkan o büyük şans için önce kalbini ardına kadar açıyorsun ki o şansı alıp kabul edebilirsin sevgili Oğlak. İnşallah her şeyin en güzelini yaşarsınız. Bu ay size ummadığınız yerlerden kapılar, fırsatlar, şans, bolluk, bereket, aşk, her şey gelsin. Her şey bollukla, ferahlıkla size aksın. İnşallah oğlaklarımızın biraz şu kabuğu bir kırılsın. Aşık olsunlar, sevsinler. Kalplerini açsınlar. Ve geldik şimdi sevgili Kova ve yükselen Kovalar.

0: Kovalara bakalım, kovaları neler bekliyor bu hafta? Gökyüzü çok güzel, çok güzel günler var. İki güncük,
1: O
0: güncük
1: kadarcık.
0: diyorum, o kadarcık. 4-5 Haziran'da biraz fikirlerini uygulamakta zorlanabilir kova. Onun dışında neler yaşayacak? Neden öyle?
1: Evet, 4-5 Haziran'da böyle bir şeyi niyet eder, karar verir, yapmaya başlar, sonra şey olur. Olmadı bu ya. Hani bunu istemiyordum belki ya da bunu böyle yapmamalı mıydım? Dolayısıyla aklınıza geleni uygulamada zorluklar yaşayabilirsiniz. Önünüze engeller gelebilir ya da siz her ne iş başlatıyorsanız yarı yolda sıkılıp ya bunu da böyle yapmamalıydım diyebilirsiniz. O yüzden aklınıza gelen bir şeyi uygulamaya sokmak için 4-5 Haziran çok da uygun bir dönem değil. Yani bir şey yapmak aklına geldi. Bu çok basit bir şey de olabilir. Atıyorum ya ben bir hobim vardı ona geri başlayacağım. 4-5 Haziran çok daha net kararlar verebileceğiniz şey bir döngü değil. Bırakın 4-5 Haziran'ı bir kenara. Biz 8-11'e odaklanmayalım mı? Çünkü yılın en şanslı ve bereketli günleri. Sevgili yükselen kova ve kovalar için peki size hangi alanlarda bereket getirecek? Yeni bir iş getirebilir. Hayatınıza yeni bir düzen getirebilir. Ama en önemlisi, ben ne zamandır kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum diyorsanız eğer. Niyetine girerseniz size ait hissettirecek o işe, o çevreye, o genel hayat akışına sahip olabilirsiniz.
0: Çok güzel.
1: Evet. Sağlık açısından en şanslı dönemlerden biri. Sağlığınızın arttığı, sağlık sorunlarınızın azaldığı bir döngüye giriyorsunuz. Mesela bir tedavi süreci başlatacaksınız diyelim. 8-11 Haziran arasında başlatın.
0: İnşallah.
1: Şifa katıyla ve katmeriyle hayatınızı akacak
0: İnşallah.
1: başka bir taraftan. Evinizi düzenlemek, işinizi, ofisinizi, bulunduğunuz ortamları düzenlemek, size daha sıcak hissettirecek dekorasyonlar yapmak ufak tefek o kadar büyük etkiler yaratacak ki. Burada şöyle bir şey var, kelebek etkisi oluyor. Biz küçücük bir dokunuş yapıyoruz, o ilahi enerji onu büyütüyor.
0: Ne mesela sembolik olarak ne yapabiliriz dekoratif?
1: Mesela işte bulunduğun ortamı, ofis daha böyle ortam daha soğuk ve sen kendini çok ait hissetmiyorsun. Sana ait birkaç obje, sevdiğin insanların belki bir resmi çerçeveye ya da böyle biraz daha sıcak renklerin kullanılması ya da evinde yeni şöyle bir koltukları yeni değiştir, bir enerji değsin. Böyle bir ne bileyim işte bir çiçek al, bir güzel havalarda artık bahar hatta yaz geldi, bir
0: Evet.
1: çiçek al. Ona bakınca hayatın ne kadar canlı olduğunu hatırla. Çok zorluklar yaşadılar. O canlılık enerjilerinin geri gelmesi lazım. Ve gökyüzü sizi bu manada çok da güzel destekliyor. Yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir. Lütfen göz ardı etmeyin. Bir iş görüşmesine çağırırlarsa gidin. Bu dönemde devlet dairelerinden atama bekleyenler, uzun zamandır bekliyorsanız belki de bu dönemde o atama gelebilir ya da belki de atamalarla ilgili haberler gelebilir. Uzun
0: Harika.
1: zamandır beklediğin zam haberi gelebilir. Hayvan sahiplenmek istiyorsanız tam zamanı. 8-11 Haziran. Hele bu bir köpekse 10-11 Haziran. Lütfen denk getir. Koruyucu enerjisi 10 katına çıkacak. Öyle bir güzellikten bahsediyorum. Ha, aynı burçların kötü tarafta olanları. Kötüler de iş yerinde ve gündelik hayatlarında kibirleri artacak. Ben bilirim etraflarındaki insanları böyle aptal muamelesi yapacaklar. Böyle küçümseyecekler. Kötülük düzeyleri arttıracak. Etrafınızdaki bu insanları tabii tabii deyin. Ha, öyledir deyin. Çünkü hangi konuyla ilgili ben çok biliyorum derlerse bilin ki oradan hayat çelme takacak. Bırakın ilahi adalet bunun hesabını sorar. Çünkü bu döngü çok ağır bir döngü kötüler için. Gelelim iyiler için olumlamamıza. Yükselen kova ve kovalar bu haftaki olumlamanız. Kafamı yoran dedikoduları, iş stresini ve hastalıkları tamamen siliyorum. Sağlığım yerinde, zihnim pırıl pırıl. İş hayatında kapılar sonuna kadar açılıyor. Emeğimin karşılığını fazlasıyla alıyorum.
0: Maşallah. Daha ne olsun canım? Bütün olumlamalar harika ama kovalar için de özellikle iş hayatınızda kapıların bolca açılacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. En iyi şekilde değerlendirin. Ağzınızı siz de lütfen ayrı açın ve güzellikler kapınıza doluşsun. Sizleri seviyorum sevgili kovalar. Ve şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar. Balıkları da bir ayrı seviyorum. Çünkü biz burada balığız. İki
1: Evet,
0: balık
1: iki
0: yan
1: balık.
0: yana böyle bir
1: Evet.
0: su enerjisindeyiz. Ve bu hafta da aslında su enerjisi gökyüzünde çok hakim.
1: Evet.
0: Balıklar çok etkilenecektir
1: Çok,
0: umarım.
1: çok.
0: Olumlu anlamda.
1: Evet. Aslı bak elementler işi falan sen de bayağı çözüldü. Bayağı artık biliyorsun
0: Değil
1: yahu.
0: mi?
1: Tabii
0: Artık.
1: Aslı da yandan yandan artık
0: duya duya.
1: Ay yok, anlatmaya başlayacağım ufak ufak, karşılıklı anlatacağız. Şimdi yükselen balık ve balıklar. Evet, Aslı'cığımın da söylediği gibi bu enerji bize çok yarar.
0: Ah çok güzel.
1: Ama özellikle yükselen balıklar, bekarsanız aşk enerjisi tabiri caizse paçalarınızdan akıyor.
0: Aa.
1: Evet. Yani bu tarihlerde tanışacağınız kişi gerçekten hayatınızın aşkı, eşiniz olabilir.
0: İnşallah.
1: Kendinizi iyi hissedeceğiniz, evinizde gibi hissettirecek. Hı hı. O mükemmel aşk kadersel döngünüzde de varsa tam da zamanı diyebilirim.
0: Ne kadar bu etki?
1: 8-11 Haziran.
0: Ha, o arada.
1: Evet. Ya da bu arada evlilik teklifi alabilirler. Hı. Ya da ikili ilişkilerinde sorun varsa düzelebilir, şifalanabilir. Ya da ilişki flört aşamasından daha ciddi bir aşamaya geçebilir. Hı hı. Özellikle yükselen balık konusunda. Ama dikkat etmemiz gereken bir iki gün vardı ya. Dayanamadım, aşkı söyledim hemen. Gördün
0: evet,
1: mü aslında?
0: Evet, iyi oldu.
1: Dikkat etmemiz gereken bu 4-5 Haziran'da maddi konularla alakalı sevgilinizle ya da çocuklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Yani şey olabilir böyle. Ya benden para mı esirgiyor? Ya da acaba benim param için mi yanımda gibi?
0: Hmm.
1: Böyle kafa karışabilir. Böyle bir belirsizlikler olabilir. Ya da çocuğu olanlar için bir anda bir ödeme ya da bir anda bir istek. Bütçede böyle bir zorluk yaşatabilir ama 4-5 Haziran koyalım bir kenara. Öyle güzel bir enerji geliyor ki 8-11 Haziran'da. Rüyalar zirve yaptı. Aslı da öyle. Bende de öyle. Allah! Kaç aha, bölüm dizi çekilir bizim rüyalardan.
0: Gerçekten.
1: Değil mi? Alemlerden aleme gezmeye başladık. Rüyalarınız, haberci rüyalar görebilirsiniz. Lütfen bir kenara yazın. Bereketiniz, bolluğunuz artıyor başka bir taraftan. Şefkat enerjisi artıyor. Bununla birlikte bebek haberleri gelebilir.
0: İnşallah.
1: Siz bizzat bebek sahibi olabilirsiniz. Zamanıysa, doğru zamansa Allah hak eden herkese versin.
0: Amin.
1: Şimdi şunu söyleyin kendinize. Benim sevgi görmek için, değer görmek için fedakarlık yapmama gerek yok.
0: Hı-hı.
1: Çünkü olduğunuz halinizle zaten sevgiyi çok hak ediyorsunuz. Balıkta öyle bir şey vardır. Kendini feda eder. Ama bu daha çok böyle anne babadan beslenememiş. Çocuklarda ve yetişkinlerde daha fazla oluyor. Sevgi ve kıymet görmek için kendinizden feda etmenize gerek yok. Lütfen bu enerjide kendinize önce şunu söyleyin. Çok kıymetliyim ya. Çok değerliyim ve hak ettiğim değeri bulacağım.
0: Hı hı.
1: Hak ettiğim değeri buluyorum. Bu kısım çok önemli. O ruhunu dinlendirmek çok önemli. Hobilerinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Mesela örgü örüyorsun, takı yapıyorsun, şeyler yapıyorsun. Bu tarihlerde özellikle 10-11 Haziran'da
0: hı hı.
1: O sosyal medya hesabını aç.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu o hobinden para kazanabilirsin. Ya da işte internet sitesi artık her neyse
0: ek iş.
1: O. Ek iş olabilir.
0: Hı hı.
1: Evet, işini bırakmak zorunda değilsin. Ama hobinden para kazanmak istiyorsan o hobiyi bu günlerde 8-11 Haziran arasında niyetlen. Mesela onunla ilgili bir şirket kurmak istiyorsundur. Onu yapabilirsin.
0: Hı hı.
1: Hobinden para kazanabileceğin bir döngü başlatır. Ve bir anda da büyür. Oranın bereketi artar. Ya da özel ilgi alanından. Özel ilgi alanın vardır. Yeteneğin vardır. Belki de buradan sen para kazanacaksın artık. Hayat sahnesine çıkıp bütün ışığınızı parlatma zamanınız
0: balıklar
1: geldi.
0: Çok yeteneklidir.
1: Evet.
0: Değil mi? 10 parmağında 10 marifet.
1: Tabii.
0: Bilemezsin yani nereden ne çıkacak. Tabii. Sanatçı burcu.
1: Sanatçı ruhludurlar.
0: Evet.
1: Bir de böyle hep bir el yetenekleri, belki müzikle ilgili vardır, belki elle ilgili vardır. Çünkü orada bir suyun besleme alanı çok yüksek. Hı-hı. Başka bir taraftan da. Yine bununla birlikte çocuklarınızla aranızda problem ve sorun varsa, şimdi bekar olanlara söyledik, çocuğu olmayı da çocukları olanlar. Çocuklarınızla aranızda anlaşmazlıklar, sürtüşmeler var diyelim. Bu süreçte çözülecek.
0: Hı hı.
1: Mesela bir konuyu çözmek istiyorsunuz, bir konuyla ilgili anlaşmak istiyorsunuz. 8-11 Haziran arasında karşılıklı alıp konuşmak faydalı olacaktır. Ya da onlarla ilgili bir okul görüşmesi yapacaksınız, bir okul başvurusu yapacaksınız. 8-11 Haziran'ı kaçırmıyoruz.
0: Harika.
1: Oradaki niyet güzellikle büyüyecektir.
0: Hı hı.
1: Ha, aynı burçların kötü tarafta olanları var. Kötü tarafta olanlar aldatma enerjisine girecekler hayatlarındaki insanı. Şunu söyleyecekler belki. Ben yeterince sevilmiyorum, şefkat görmüyorum, sevgilim beni anlamıyor, eşim beni anlamıyor. Yalancılıkları artacak. Bir de böyle şey, çok şefkatsizim, sevgisizim. Etrafında böyle insanlar var olanlar bir kere inanmasın. Ama o yalanı nereden söylüyorlarsa çat diye de yakalanacaksınız. Umarım kötü tarafa geçmemişsiniz. Aynı burçlar için tabii bir de olumlama kısmına geçelim iyiler için. Sevgili yükselen balık ve balıklar.
0: Hı hı.
1: Beni üzen her duyguyu ve insanı geride bırakıyorum. Benim kalbim çok değerli ve aşka sonuna kadar açık. Hayatın bana sunduğu tüm güzellikleri ve şansı sevgiyle kabul ediyorum.
0: Sevgiyle kabul ettik. Damlacığım çok teşekkür ediyorum. Ne güzel şeyler söyledin. Balık için de tüm güzel dileklerim, inanın sizlerle birlikte. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Mutluluk, sağlık, bereket sizin olsun inşallah. Damla senin de olsun inşallah.
1: Senin de Aslı'cığım inşallah en güzeli.
0: En güzeli olsun. Bakalım bu hafta, bu ay bize neler getirecek? Hangi güzelliklerle karşı karşıya kalacağız? Haftaya inşallah yine görüşmek ümidiyle diyorum.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: İnşallah. Ağzına sağlık. Bugün ağzın bal yedi.
1: Vallahi ben de çok mutlu anlattım. Böyle güzel şeyleri evet. Anlatmayı çok seviyorum.
0: Allah harikasın. Şimdi sevgili seyirciler, dil bilimci sevgili Derya Şahin bizlerle birlikte olacak. Eğer yabancı dil öğrenmek istiyorum ama bir türlü öğrenemiyorum ya da çocuğum bununla ilgili zorluk çekiyor diyorsanız şimdi bu yayın kaçmaz. Hemen kendisini stüdyomuza davet ediyorum.
2: Dijital içerikler çocukların dil gelişimini gerçekten destekliyor mu? Bir çocuğun dili gerçekten öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayabiliriz? Yabancı dil eğitiminde özel ders mi yoksa grup dersleri mi daha etkili? Ergenlik döneminde dil öğrenme süreci nasıl değişiyor? Çocuklar neden bazen yabancı dili öğrenemiyor? Yabancı dil bilmeyen aileler çocuklarının dil öğrenmesi için ne yapmalı? Aslı Cankat soracak. Dil bilimci Derya Şahin canlı yayında tek tek açıklayacak. Az sonra.
0: Evet, yabancı dil çok önemli sevgili seyirciler. Sizin de yabancı dille ilgili sorularınız varsa hem şahsi ya da evlatlarınız için işte bu yayın tam da size göre. Çok sevgili dil bilimci Derya Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Derya Hanımcığım.
3: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, siz?
0: Ben de iyiyim. Ya çok önemli bir iş yapıyorsunuz inanın. Çünkü dil bilmek şu günümüzde özellikle İngilizce o kadar çok önemli ki iş görüşmelerinde özellikle sadece İngilizce bile iş görüşmesi yapılabiliyor artık günümüzde ve çok çok önemli bir platform, bir dil haline geldi. Başka bir, ikinci bir dil bilmek kendi ana dilinin dışında ister ticari anlamda olsun ister eğitim hayatında olsun hep bu yabancı dil bir şekilde karşımıza çıkıyor.
3: Tabii.
0: Ama bu yabancı dil öğrenmenin belli işte kriterleri mi vardır? Bunu merak ediyor birçok insan. Mesela ben işte bu yaştan sonra yabancı dil öğrenemem, benden artık geçti ya da ben bu işe çok yatkın değilim diye düşünen insanlar var. Hı hı. Nedir bunun kriterleri?
3: Aslında şöyle Aslı Hanım, bizim beynimiz dili öğrenme konusunda uzman ve hepimiz eşitiz. Hiç kimse dile karşı çok yetenekli ya da bir zekası daha yüksek gibi bir durum yok. Hı hı. Hepimiz eşit şartlardayız. Eğer tabii ki patolojik ayrı bir rahatsızlık durumu yok ise herkes dili öğrenebilir. Her yaşta dili öğrenebilir, küçük bir çocuk da. 60 yaşında biri de, 20 yaşında biri de sadece yöntemler değişir. Çünkü beynin artık dili edinme ve öğrenme şekli değişir. Ki bu bir tek dilde değil aslında. Her beceride, her şeyde. Şimdi 2 yaşındaki bir çocukla 40 yaşındaki bir insan tabii ki aynı şekilde öğrenmiyor. Sadece bunlar değişir. Ama onun dışında hiç kimse şunu demesin. Benim dile karşı yeteneğim yok. Ben dil öğrenemiyorum. Ki düşünün böyle inanılmaz okulları bitirenler, çok zor sınavları geçen insanlar. Bakıyorsunuz dil konuşamıyor.
0: Evet.
3: Demek ki bunun zekayla hiçbir alakası yok. Çünkü çok daha zor şeyleri yapmış, çok daha zor şeyleri başarmış. Ya da mesela bir zeka geriliği olan, ciddi derecede zeka geriliği olan bir bireyi düşünün. Hı hı. Ayakkabısını bağlayamayan, günlük hayatını idame ettiremeyen ama hiç gördünüz mü kendi dilini konuşamadığını? Hı hı. Gayet güzel Türkçeyi. Takır takır konuşuyor. Telaffuzda sorunlar olabilir ama hiçbir dil bilgisi hatası yapmıyor. Hı hı. Çünkü bunun aslında zekayla hiçbir alakası yok. Dediğim gibi bu bizim bir fabrika ayarımız ve hepimiz aynı şekilde doğuyoruz. Türkçeyi öğrendiysek bütün dilleri öğrenebileceğiz demektir. Demek evet. ki bizim dil öğrenme merkezimizde bir problem yok.
0: İçimizi rahatlattınız. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dil hem ana dili tabii ki ama sonradan edinilen diller içinde insanları aydınlatmak çok kıymetli. Yaptığınız iş bu arada ödüllendirilmiş de sizi tebrik ediyorum.
3: Çok
0: geçtiğimiz dönemde
3: ederim.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Londra'da bir ödül takdim edildi size. Uluslararası ödülünüz ve ardından Türkiye'de de aldığınız bir onur ödülü büyük yankı uyandırdı. Valla ne mutlu. Keşke inşallah böyle tüm güzel dil bilimciler ödüller alsın. Size de inşallah daha bin katını
3: çok
0: versin.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Kıymetli
3: çok
0: bir iş yapıyorsunuz.
3: İnşallah.
0: Bu anlamda da. Şimdi günümüz çocuklarımıza baktığımızda tabii onlar böyle tabletlerde işte bazı mecralarda YouTube gibi kanallarda çok geziniyorlar. Oradan da işte İngilizce içerik ya da işte İspanyolca ise İspanyolca içerik çok dinliyorlar, izliyorlar. Bunların bir faydası var mıdır dil gelişiminde?
3: Şimdi teknoloji konusunda biraz bana böyle şey diyorlar, çok düşmansınız teknolojiye diye. Ama hayır, özellikle 0-3 yaşın dijitalle hiçbir işi yok Aslı Hanım. Sıfır. Yani şu kadarcık, bu kadarcık Tamam, ben de bir anneyim. Bazen evet biliyorum gerekiyor. Kendimiz için de yemek yedirirken işte o an çok önemli bir şey oluyor.

0: iki dakika bakıversin diyoruz.
1: Evet.
0: Ama çocuğun dijitalle hiçbir işi yok. Neden? Evet, bunu hepimiz söylüyoruz. Aman uzak tutun, aman uzak tutun. Ama şimdi bakın, çocuğun beyninde dili tetikleyen, yani o nöronları tetikleyen aslında iki tane şey var.
1: Hmm.
0: Bir tanesi üç boyutlu derinlik duygusu, diğeri de etkili iletişim.
1: Hmm.
0: Şimdi üç boyutlu derinlik ne? Ama ekran iki boyutlu.
1: Evet.
0: Yani üç boyutlu demek şu, çocuk eline bir elmayı aldığında yuvarlak olduğunu görüyor. Kokladı, kokusunu biliyor, ısırdı, tadını biliyor. Onun ne olduğunu canlı biliyor. Bu üç boyutlu ama ekran iki boyutlu. Çocuğun beyni bunu çözemiyor. Gerçek mi? Dijital mi? Sadece oradaki gürültü var çocuk için. Dolayısıyla hipnoz olmuş gibi ekrana bakıyor. Zannediyoruz ki aa çok sevdi.
1: Evet.
0: Ne güzel bakıyor. Hayır. Çocuk için hiçbir şey ifade etmiyor. O gördüğü şey sadece bir kuru gürültü. Hele hele o geçişler var. Mesela bir şey yapıyor orada, ışıklar patlıyor. Ya da arkadan işte böyle renk renk bir şeyler çıkıyor. O hızlı geçişler aslında çocuk için daha büyük zarar. Çünkü gerçek hayatta canlı biriyle iletişim kurduğunda beyin tembelleşiyor. O hıza alışıyor. Ve bu sefer onu, hatta bizlerde de oluyor değil mi? Bir şey izliyoruz mesela.
1: Evet.
0: 3-5 saniye izliyoruz, geçelim. Devam edemiyoruz. Bir dakikayı bile bitiremiyoruz.
1: Konsantrasyonumuz da azalıyor.
0: Tabii ki dikkat merkezini darmadağın ediyor çocuğun. Yani 0-3 yaşta dijitalin hiçbir işi yok ki, birçok ülke yasakladı artık bunu da. Aileler zannediyor ki harika akıllı tahtalar olsun, işte çok teknolojik aletlerle yapalım. Hayır, 0-3 yaşta bu yok. Tamamen gerçek insanla. Bakın, çocuğun beyni bunu tanımıyor.
1: Yani çizgi
0: hiçbir
1: film
0: ifade
1: açtım,
0: etmiyor çocuk
1: çizgi
0: için.
1: Film İspanyolca, İngilizce açtım. Ona da hiçbir şey
0: etmiyor. İfade etmediği gibi bir de kötü
1: gidiyor
0: olarak tetikliyor. İşitsel. Evet, dinleyebilir ama bir hareketle eşlenmediği takdirde çocuk için bunun hiçbir anlamı yok.
1: Tablet,
0: yani,
1: telefon zaten hiç, televizyonu
0: hiçbir
1: ayır
0: şey,
1: diyorsanız 0-3 yaş
0: şey.
1: Kesinlikle zaten
0: kesinlikle yok.
1: Medyadan uzak tutuyoruz.
0: Kesinlikle yok, dijital
1: peki,
0: yok.
1: Peki sonraki yaşlarda, yani artık 4-5-6 yaşından sonra illaki tablet, telefonla ya da televizyonla
0: tabii
1: çocuklar tanışıyorlar. Orada mesela işte bir yabancı dil çizgi film açmak ne kadar işe yarar?
0: Şimdi çizgi film gene değil. Ama mesela bir şarkı açtık orada. İşte meşhur bir şarkı var ya, Baby Shark. İşte orada ne yapıyorlar? Elleriyle kollarıyla oynuyor. Mesela zıpla diyor. Orada jump diyor ve çocuk zıplıyor. İşte otur diyor, sit down diyor. Orada oturuyor. Onunla birlikte bir 10 dakika. Ama dediğim gibi ailenin refakatiyle. Yani açayım. Hadi bakalım çocuğum, sen bunu izle. Buradan da öğreneceksin gibi bir şey söz konusu değil. Duygusal bağ kurmadığı takdirde çocuk dil edinemez.
1: Duygusal bağ kuracak.
0: Aynen öyle.
1: O duygusal bağ mesela nasıl kurulur? Bir örnek verelim.
0: Mesela dediğim gibi şarkıdaki işte sopa da mesela dedik ki biz çocuğa, bak buna ellersen elin yanar. Çocuk onu bilmez. Elinin nasıl yanacağını, sıcaklık duygusunu, bunların hiçbirini bilmiyor. Ama elini sobaya, sıcak bir şeye, ateşe yaklaştırdığı zaman o sıcaklığı hisseder ve geri çeker. Bir daha da oraya yaklaştırmaz. Bunu yaşadı çünkü. Siz istediğiniz kadar anlatın. Yaşamadan, eşlemeden çocuk bunu anlayamaz. Yani bak, bu elma. Onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Elma diye bir kelimeden bahsediyor. Ama anne aldı eline, apple dedi. Ha, benim annemin apple dediği şey demek ki bu yuvarlak şey. O zaman o elmanın ne olduğunu anlayacak.
1: Evet.
0: Yani o yüzden
1: elle gösterip, gözle görülüp
0: aynen
1: ve
0: öyle
1: yaşayarak anlaması,
0: aynen
1: değil mi?
0: Öyle.
1: Üç boyutlu dediğimiz
0: tamamen
1: az
0: oyun.
1: Önce.
0: Evet. Üç boyutlu dediğim şey bu. Üç boyutlu olmayan hiçbir şey çocuğun beyni çözemez. Kuru bir gürültüdür onun için. O kadar. Hiçbir şey ifade etmeyen kupkuru bir gürültü. Çünkü çocuğun beyni iki boyutluyu 0-3 yaşta, 0-2 yaşta çözmesi mümkün değil.
1: Evet. Siz de sosyal medyada aktifsiniz değil mi? Mesela dille ilgili, öğrenmeyle ilgili içerikler paylaşıyor musunuz?
0: Yani zaman buldukça evet, ufak ufak paylaşmaya çalışıyorum. Ama daha çok şimdi yıllardır da bu işin içerisinde olduğum için o kadar çok ailenin soruları oluyor ki, genelde zaten hep yanlış bilinen, benim yeteneğim yok yetişkinler için. Halledemiyorum ama çocuklar için de ne yapalım?
1: Cevaplıyor musunuz mesela soruları?
0: Olabildiğince cevaplıyorum. Olabildiğince cevaplıyorum.
1: Evet.
0: Yani istiyorum ki aslında gerçekten insanlar bilsin ve çocukları için doğru zamanda doğru şey yapsın. O çok küçük yaşı kaçırmayın.
1: Evet, bizim seyircilerimiz de çünkü soru sormak isteyebilirler size.
0: Tabii
1: cevaplar
0: ki.
1: Mısınız kendi
0: seve,
1: sosyal medya
0: seve,
1: hesabınızdan?
0: Seve seve.
1: Instagram'da aktifsiniz
0: tabii
1: değil
0: ki,
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: O zaman ulaşabilirsiniz Derya Hanım'a. Onu da söylemiş
0: olalım. Her zaman. Hele
1: çok
0: çocuklarsa
1: kıymetli.
0: Konu.
1: Evet, evet.
0: Seve seve. Bir arada bir derede mutlaka cevaplarım.
1: Ay sağ olun vallahi. Peki şimdi anne babalar tabii şöyle de bir kaygıya giriyorlar. Çocuk evet belki bir ders alıyor veya okulda işte İngilizce diyelim öğreniyor. Ama gerçekten öğrenmiş mi? Bu kaygıyı taşıyor. Eve geldiğinde acaba ne kadar gerçekten dinliyor mu? Ya da ne kadar vakıf, ne kadar cümle kurabiliyor? Benim anlattığımı anlayabilir mi? Ya da bir dizi filmi izlediğinde anlayabilir mi? Bunu nasıl öğrenir anne baba?
0: Şimdi öncelikle anne babaların burada evet haklılar. Ya bu çocuk gidiyor geliyor ama hiç konuştuğunu görmüyoruz, hiçbir şey duymuyoruz. Haklılar evet bunu yaşamakta. Ama yaptıkları en yanlış şey aslında çocuğa hadi bakayım bir konuş. Ya da televizyonda bir şey çıkıyor, işte bir dizi izliyor. Söyle bakayım diyor ne diyor. İşte Almanya'dan akrabaları geliyor. Çocuk Almanca ders alıyor. Konuş bakayım gibi. Şimdi bunu hepimizin ailesi yapıyor. Benim ailem de dahildi ben küçükken. Ama bu aslında çocuklarına yapacakları en kötü şey. Çünkü bakın stres anında amigdala dediğimiz aslında bizim duygu ve kaygı merkezi beyindeki bir çocuk strese girdiği zaman yani kendini bir sınavda gibi bir sınanmada hissettiği anda devreye amigdala giriyor. Ve artık kontrol onda ve konuşma merkezini kapatıyor. Dolayısıyla siz bu Türkçe'de bile dahil yani biz kendimiz konuşurken de çok stres olduğumuz zaman ne deriz? Ya basiretim bağlandı konuşamadım bir türlü deriz.
1: Evet.
0: Aslında yaşadığımız stres yüzünden amigdala devreye giriyor. Yani kaygı merkezimiz, bizim stres merkezimiz. Ve siz çocuğa hadi bakayım söyle dediğiniz zaman siz zannediyorsunuz ki yok ben baskı yapmıyorum hocam diyor. Sadece diyor dedim ki diyor bu ne demek? İşte o anda çocuk otomatikman beyin ha diyor herhalde bir sınav gibi bir şeyin içindeyim ben. Çünkü bir soru geldi bana bunu doğru düzgün cevaplamam lazım. Kesinlikle konuşmayı reddediyor.
1: Kapatıyor.
0: Ve kilitliyor. Ki bunu sakın yapmayın. Bugün ne öğrendin? Söyle bakayım bu ne demek? Bir kere dil öyle öğrenilmez. Yani bu bir sosyal bilgisi değil, bu bir tarih değil. Hadi gittin, neler öğrendin, gel bana anlat. Bu bir süreçtir. Öyle bir ayda, üç ayda, iki ayda hadi konuş çocuğum gibi bir şey söz konusu değil.
1: Evet.
0: Önce anlayacak, daha sonra o içeride öğütüldükten sonra aslında yani değirmen mantığında düşün dışarıya çıkacak. Dolayısıyla hadi öğrendin anlat gibi bunu sakın yapmayın. Ha, bu zaman nasıl anlayacağız o zaman diyecekler.
1: Evet.
0: Bakın çocuk ister istemez otomatik refleksler vermeye başlar. Mesela oyun oynuyor diyelim işte Legoları ile oynuyor. O anda oh no dedi. Birdenbire ağzından o çıktı. Ya da arkadaşıyla şakalaşırken come on dedi. Bakın pat diye çıktı o ağzından. Bu bir. Otomatik refleksler gelişmeye başlar. İngilizcesi buydu, Türkçesi buydu değil. Ya da mesela bir şarkı söylerken ona bakıyorsunuz İngilizce çocuk eşlik etmeye başlıyor. Ya da siz söylediğinizde ki bu en önemlisi aslında. Mesela şuradaki işte kırmızı ayakkabıyı getir.
1: Evet.
0: Öyle bir durup neydi bunun Türk İngilizcesi değil de şöyle gözüyle bile o kırmızı ayakkabıya bakıyorsa tamam.
1: Biliyor.
0: Refleksler gelişmiş demektir. Konuşma gelecek ama çocuk beyni ergen beyni mutlaka doğal ortam. Doğal ortam olmadığı takdirde konuşmaz. Çocuğunuza bunu sordukça da tam tersi tepmeye başlayacak.
1: Yani ani sorular sormayacağız. Kendimizden de biliyoruz. Mesela sokakta yürürken caddede bir anda bir İngiliz, bir turist geliyor. İşte pardon diyor, yol ne taraftaydı? Sana bir cadde ismi soruyor. Sen de böyle tam kalıyorsun. Aa, benim İngilizcem aslında fena değildi diyorum
0: tabii,
1: ama tabii. O anda right yok bilmem left falan böyle bir durup kalıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: İşte demek ki orada da ani bir soru geldiğinde insan bir şoka uğruyor. Bir bakıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Beyin
0: aynen
1: kendini
0: öyle.
1: Kilitliyor.
0: Tabii cidden. Tabii tabii. Yani çocuk kendini sınanıyormuş gibi hissediyor
1: evet.
0: O sırada. Ya da işte sınav mesela. Bak işte şunun çocuğu ne güzel konuşuyor. Bizimki de gidiyor iki senedir ders alıyor. Özel ders alıyor. Konuşamıyor. Bitti. Otomatikman beyin diyor ki ha ortada herhalde bir tehdit algısı var. Yani bakın bunu çocuk yapmıyor bu arada. Dediğim gibi beyin otomatik olarak yapıyor. Yani bunun siz de farkında değilsiniz aslında. O yüzden bunu yapmayın sakın. Doğal reflekslerine bakın. Kendi kendine ne yaptığına bakın. Ne kadar anladığına bakın. Konuşma gelir.
1: Evet. Mesela çocuk için hangi öğrenme tipi daha uygundur? Onu merak ediyorum. Mesela bazen özel dersler oluyor. Kişiye özel. Çocuk tek başına birebir öğretmenden eğitim alıyor. Veya grup içerisinde yine eğitim alanlar var. Hangisini tavsiye edersiniz?
0: Şimdi çocuk mutlu oldukça, hoşuna gittikçe yaptığı şey öğrenme hızı maksimuma çıkar. Kaygı düşer ve öğrenme inanılmaz derecede yükselir. Dolayısıyla akran iletişimi. Bir yetişkinle şimdi evet bir özel bir sınava eğer hazırlanmıyorsa bu arada. Şimdi akademik bir sınava hazırlanıyordur. O tamam. Ama onun dışında ya dili edinsin, dil öğrensin arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla, akranlarıyla. Bu ders değil, oynayacak. O dil eğitimi almıyor, oyun oynuyor. Bunun içerisinde de İngilizce ise eğer İngilizce farkında olmaması lazım çocuğun. Ben buraya ders almaya, İngilizce öğrenmeye değil, ben buraya oyun oynamaya
1: baskı
0: geliyorum.
1: Baskı altında olmayacak, hissetmeyecek.
0: Aynen öyle. Kesinlikle grup eğitimi. Küçük yaş için kesinlikle grup eğitimi.

0: Evet, çünkü birebir yine sanki böyle bir dikte eden bir öğretmen var karşında. O da insanı strese sokabilir.
1: Tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi? Çocuk
1: tabii,
0: için.
1: tabii.
0: Ama arkadaş akranları içerisinde oyun şeklinde olunca, o zaman hemen şunu sorayım size. Çocuk dil öğrenmeyi nasıl sever? Oyunla mı?
2: Oyun. Tek yolu oyun. Yani çok fazla oyun oynanıyor. Veliler, aileler şöyle zannediyor. İşte sürekli oyun oynuyor, oyun oynuyor ama ortada bir şey yok. Hayır, çocuğun tek sevdiği şeydir oyun. Tıpkı az önce anlattığım elma örneği gibi, zıplama hoplama örneği gibi. Yani mesela masanın üzerinde ben çocuğa istediğim kadar diyeyim ki 10. 10 neydi? İn neydi? O neydi? Ama 10 dediğimde hadi zıpla sandalyenin üstüne, hadi zıpla masanın üstüne. O kadar güzel beyin onu eşliyor ki. Ha, 10 dediğinde bir şeyin üstünden bahsediyor bana. Üstüne çıkmam gerekiyor. Dolayısıyla çocuğun anlamlı girdi, beynine anlamlı girdiğinin de tek bir yolu var. Canlı insanla iletişim, oyun, sevdiği bir şey olacak.
0: Evet, çünkü bazı insanlar mesela dil öğrenmeye o kadar alerjik ki, ay ben hiç bilemiyorum, dil öğrenemiyorum. İşte korkuyor da mesela, ya da inanmıyor kendine, ben öğrenemem ya da benim yatkınlığım yok. Bunların hepsi o zaman doğru
2: Bunlar
0: değil, değil mi,
2: tabii
0: bu
2: ki tabii ki
0: düşünceler?
2: yatkınlığım yok diye bir şey yok. Bu kesinlikle bu bir bahane aslında. Yatkınlığım yok yok. Tabii ki yanlış yöntemler verildiği için yani dilin bizim beynimizin doğal öğrenme sürecine aykırı yöntemler olduğu için tabii ki beyin bunu doğal yolla kabul etmiyor. Karşımızdaki insan da zannediyor ki ben dili öğrenemiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok.
0: Evet.
2: Herkes, her yaş, her insan patolojik bir problemi olmadığı sürece dil öğrenir.
0: Peki, o zaman şimdi çocukluk ve ergenlik çağına da konuşalım birazdan.
2: Tamam.
0: Nasıl? Orada farklılıklar var mı dil öğrenirken? Hepsini öğreneceğiz. Dil bilimci Derya Şahin bizlerle birlikte, ama kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Aradan sonra hemen yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
8: Hadi başlamalıyız.
9: Ooo.
8: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
10: mutlu ol. Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
11: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
12: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
11: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Tam da leslik. Sevince.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Ali, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece...

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
3: Tam o anda
4: Bir saniye. Blue bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Çok sevgili dil bilimci Derya Şahin'le birlikteyiz. Yabancı dili konuşmak istiyorsanız özellikle çocuklarınız için sorularımı soracağım. Çünkü özellikle ergenlik dönemi ve çocukluk çağı dönemi sanki iki farklı çağ oldukları için yöntem, mesela İngilizce öğrenme yöntemi burada değişebiliyor mu çocuklarda ve ergenlerde?
8: Tabii ki. Şimdi 0-6 yaş o kritik dönemi kaçırdık diyelim ki sakın kaçırmayın. Ama diyelim ki kaçtı artık geldik ilkokul, ortaokul ya da ergenlik dönemine. Şimdi ergenlikte şöyle bir şey var, artık yetişkin gibi analitik düşünmeye başlıyor. Neden, niçin sorgulanmaya başlıyor ergenlikte. Dolayısıyla çocuk gibi sadece kulaktan, işitsel, doğal yolla öğrenemiyorlar. Ama burada en büyük ergenlikteki engelimiz duygusal fitre. Rezil olurum. Şimdi ergenlerde ne var? Ben bunu söylersem arkadaşlarım bana güler. Aman evet, aksanım çok güzel olsun. Bir Amerikalı gibi konuşabileyim. Bu duygusal fitre aynı az önce anlattığım gibi kaygı seviyesini artırıyor ve kitlemeye başlıyor kendini. Ergen bir çocuğunuz var ise böyle 12-13 yaşından itibaren bunu söylüyorum. Neyi seviyorsa o tarafa doğru yönelin. Futbolu mu çok seviyor mesela? Çok evet, sevdiği bir futbolcuyla ilgili bir şeyler bulun. İngilizceyi onunla yapsın. Mesela hiç normalde bakın

0: İki cümle kuramaz, aşık oluyor, edebiyatçı çıkıyor çocuğun
1: Değil mi?
0: içinden. Metiyeler yazıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o an ilgisi oraya doğru kaydı. İşte çok sevdiği bir influencer mı var? Onun yabancı videolarını bırakın izlesin. Neyi seviyorsa, yani hiçbir ergenin kafasına zorla sokamazsınız. Sevdiği şeye yönelmesi gerekiyor. Aynı şey küçük çocukta da geçerli. İlkokul, ortaokul. Öğretmenini sevecek. Birincisi. Öğretmenini sevmediği takdirde çocuk maalesef kendini kilitlemeye
1: Ay, bu da bir
0: başlıyor
1: şans değil
0: gene.
1: mi?
0: Tabii, hep şunu diyorlar ya, şu dersi çok seviyor. Soruyorum, öğretmenle arası, öğretmeni diyor çok seviyor hocam
1: Ya.
0: diyor. O öğretmen de çok güzel anlatıyor. Öğretmen çok güzel anlattığı için değil, öğretmenle kurduğu duygusal bağ yüzünden maksimum öğreniyor.
1: Hepimiz de öyleydi.
0: Tabii ki,
1: Evet.
0: tabii ki öğretmeni çok sevecek bir. İkincisi, sevdiği alana direktmen yönelmesi gerekiyor. Neyi seviyorsa o. Bu kadar zorla. Bunu ders gibi çocuğa dikte etmeye çalıştığınız sürece çocuk dili edinemez, öğrenir.
1: Evet.
0: Ezberler. Sınavdan 100 alır. Zannedersiniz ki çok güzel benim çocuğum İngilizce biliyor. Hayır, sizin çocuğunuz çok güzel öğrenmiş. Kelimeleri de bir güzel ezberlemiş. Sınavdan da 100 almış. Türkçe ana dilimiz. Ben 100
1: Evet.
0: alamam aslanım şu an. Yani Türkçe sınavına gireyim, ben 100 alamam. Öğrenmekle, dil bilgisini bilmekle dili konuşmak aynı şeyler
1: Çünkü
0: değil.
1: çoğu zaman işte diyelim ki sınavda 100 alan çocuk ileride o dili tamamen unutuyor neredeyse. Çünkü konuşmuyor.
0: %90
1: %90 bitmiş oluyor o
0: %90
1: dil
0: tabii,
1: yani.
0: tabii ki dil edinmekle öğrenmek başka şeyler. Dolayısıyla bunu ders gibi yaptığımız sürece mümkün değil. Bağ kurmadığı sürece mümkün değil. Rezil olma, ergenler için söylüyorum, bu korkularda mümkün değil. O yüzden zorlamadan, neyi seviyorsa, hani derler ya, böyle belli etmeden hayatına sızdırın.
1: Evet.
0: Çocukların hayatına onu biraz gizlice gizlice sokun. Ve yanlışını düzeltmeyin. Mesela çocuk diyor ki I go yesterday. Hemen anne diyor ki go değil, went diyeceksin diyor. Geçmiş zaman diyor.
1: Evet.
0: Sakın bunu yapmayın. Aa, okay, I went yesterday. Devam edin. Bu cümleyi kurarak devam edin.
1: Evet, vallahi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Doyamadık ama inşallah tekrar bekleriz diyorum bu
0: Tabii ki.
1: güzel bilgilerle. Dil bilimci Derya Şahin bizlerle birlikteydi ve sevgili seyirciler, biz görüşeceğiz inşallah yine.
0: Tabii ki.
1: Sizinle de görüşeceğiz sevgili seyirciler. Ne zaman? Yarın inşallah Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da yine burada olacağız. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Kuru üzüm ve cevizin kurabiye hamurunun içinde bir araya geldiği, her ısırıkta meyvemsi tatlı notaların bulutumsu dokuyla buluştuğu, çay saatlerine yakışan ev yapımı bir lezzet. Üzümlü kar tanesi. Badem ve cevizin kakao ile harmanlanıp çikolata ile buluştuğu, kuru yemişlerin doğal aromasını yoğun kakao lezzetiyle tamamlayan enerji verici ve keyifli bir atıştırmalık. Mardin Atıştırmalığı. İnce açılmış yufkaların lezzetli iç harçla kat kat hazırlanıp fırında kızartıldığı, göçmen mutfağının sevilen lezzetlerinden ilham alan, katmanlı dokusuyla öne çıkan geleneksel bir börek. Göçmen böreği. Katlanarak şekillendirilen hamurun fırında altın rengine ulaşmasıyla hazırlanan, yumuşak iç dokusu ve deniz kabuğunu andıran şık görünümüyle dikkat çeken tuzlu bir hamur işi. İstiridye poğaça. Yeşil mercimeğin doyurucu yapısının kuskusun tane tane dokusuyla buluştuğu, renkli sebzeler ve hafif sos eşliğinde sunulan besleyici ve ferah bir salata. Yeşil mercimekli kuskus salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.

0: getirdiniz. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim, nasıllar bugün? Umarım keyfiniz yerindedir, sağlığınız saatiniz iyidir. Bizler sizler için hazırlandık ve akşama ne pişirsem derdini tamamen bugün ortadan kaldırıyoruz. En farklı sunumlarla yapacağınız stoklarla efendim çok rahatlıkla misafirinizi ağırlayabileceksiniz. Bir göçmen böreği yapacağız. Aman yarabbim dedirtecek. Ve dahası bir kurabiye gelecek. O kurabiyenin içindeki o eşsiz kremasıyla nasıl bir şey çıkacak ortaya? Hepsi ve daha fazlası şimdi. Gene nerede bilmiyorum. Mesela burada ben dün hediyelerimi hazırlamıştım. Sen... Hayırdır? Bir de müzik verseydim arkadan.
1: Şöyle çay geçire oynasaydın sana.
0: Ay çok güzel.
1: Bu senin.
0: Ay üstümle de uyumlu.
1: Bu da benim.
0: Şekerim üstümle de uyumlu. Sen de kırmızı mı aldın? Bugün... Kravat da takmışsın bugün.
1: Ama şey siyah olsa yok edecekti. Yutacaktı beni diye dedim hadi kırmızı olsun.
0: Şey, nasıl? Kimden de bu kravat şeyden miydi?
1: Evet. Evet evet. Tuğçe.
0: Tuğçe'den.
1: Evet Tuğçe'den.
0: Genç girişimci hanımefendiden. Bakar mısınız biz bunu yıllar öncesinde almıştık. Aylar öncesinde almıştık ama işte bugüne nasip oldu.
1: Kullanasın geldi.
0: Efendim dünden beri yediler. Fincanda fincan fincan. Evet. Bugün açıklıyorum.
1: Lütfen. Lütfen.
0: Vallahi bugün açıklıyorum. Özellikle birkaç kişi ekranda vermek istiyorum. Story'de paylaşmayacağım. Ekranda bizi izleyen izleyicilerimize 40 yıl hatır olsun diye... Ekranda açıklamak istiyoruz efendim. Dakikalar bak. Sonrasında bu altılıyı bir hanımefendiye göndereceğiz. Yemek takımını yeni koyduk. Onu açıklamamız imkansız çünkü hak ettiği yorumu alması gerekiyor.
1: Aa, itibar
0: aynen. Kazansın. Bu yemek takımı sadece yemek takımı değil. Kahvaltı seti, 5 çay seti. Ne istersen kullan. Burada fazlaca fazlaca ürün var yani. Saymakla bitiremez.
1: Hem yemek takımı hem kahvaltı takımı.
0: Her şeyi var.
1: Ürün.
0: Her şey. Bak zeytin tanesi koyabiliyorsun yani. O kadar.
1: Merve'nin bu itibarını ince. Kazanmazsa ben de seninle aynı fikirdeyim.
0: Değil mi?
1: İzleyicilerimiz bak bir taşla iki kuş olacak. Gerçekten bu takım.
0: Evet.
1: Akgel buralara çok girme. Düşürürsün müşürürsün Allah vermesin.
0: Bize şey diyorlar. Yemek mi yapıyorsunuz mankenlik mi yapıyorsunuz?
1: Evet birkaç tane hanımefendi öyle dedi. Hatta bana şey demiş Narmin ne kadar ayıp. Ben de dedim ki sizin fikriniz benim değil.
0: Çok üzüyorlar bizi fark ettin mi? Onun için kişisel sayfamız. İstediğimizi paylaşırız. İstediğimizi koyarız.
1: Bu arada üstümüzdekiler de bize tamamen hediye olduğu için bir teşekkür manasında.
0: Ve hediye değil bu arada istiyorsunuz ya. Biz bunları giyiyoruz geri veriyoruz markalarımıza. İçiniz rahat etsin. Narmin Hanım o kadar kıyafeti nereye koyuyorsunuz? Serpil Hanım'ı da o kadar kıyafeti nereye koyuyorsak biz giyiyoruz onları geri iade ediyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Geri veriyoruz.
0: Yoksa ben o kadar kıyafetin hepsini size hediye ederim. Gerçekten ederim. Ne yapacağım dolabımda? Bugün mesela paket yaptık hepsini gönderiyoruz.
1: Bu arada gerçekten öyle telefonuma bakarsan iyi olur şey gelecek Sabri Bey.
0: Aynen o yüzden siz rahat olun bizim değil yani hiçbir sözüm değil.
1: Bu arada onları da paylaşma sebebimiz tamamen teşekkür amaçlı.
0: Aynen öyle.
1: Paylaşıyoruz onları da böyle hani...
0: Darılmayın, gücenmeyin yani. Bizde yok diye üzülmeyin.
1: Ama bizi de kırmayın ne olur. Bizi evet. De kırmayın.
0: Bazen yorumlarınız çok sert olabiliyor. Perşembe bugün vebal almaya gerek yok diye düşünüyorum. Baniçka böreği yapıyoruz. Bu bir göçmen böreği efendim. Dolapta saklayabileceğiniz aroması eşsiz. Malzemesinde inanmayacaksınız ama yoğurt ve lor peyniriyle buluşmuş. Çok farklı bir iç harcı olacak. 5 adet yufka. 1,5 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı lor peyniri, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz. Üzeri için ise sıvı yağla yine güzel bir harmanlama yapacağız. Ben bir elimi yıkıyorum ve geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, ben de yumurtaları kırayım seni beklerken. Olur mu? İster misin?
0: Olur olur kır. Şöyle efendim dediğim gibi biz sizler için en şık şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ekranlar renklensin istiyoruz. Özenle çıkalım istiyoruz. Ve bunun için ciddi emek veriyoruz gerçekten. Öyle bir stylingçimiz yok. Mesela soruyorsunuz bazen biri mi giydiriyor? Yok mesela Serpil benim kıyafetlerim hakkında çok yorum yapar. Ben onun kıyafetleri hakkında seçim yaparım yorum yaparız. Ha böyle hani yakışmayan bir şey de söylerim. O da bana söyler onu giyme. Ha biz bu minik dev bir kadro gibi görünebilir ekranda ama biz minik bir kadroyla Nermin Nefes Mutfağı'nı harekete geçiriyoruz ve çalışıyoruz. Ama biz bundan çok keyif alıyoruz. Böyle de olmaya devam edeceğiz.
1: Hani ben böyle yapmıştım ya Nermin. Rahmetli Tayyeli'nin yerine koymuşlar.
0: Yok onu ben yaptım.
1: Ne alakası var?
0: Bana ya, elini kaldır dedi.
1: Fransız mı olacaksın demiş bir tanesi mesela. Ay. Ne alakası var? Ne alakası var? Keşke becerebilsem. Ama beceremiyorum oynayamıyorum da görüyorsunuz.
0: Ya, onu ben yaptırdım mesela. Hep aynı poz veriyorsun. Elini kaldır dedim yani. Birbirimizi...
1: Bu arada ben pişman değilim.
0: Evet. Biz birbirimizi şey yapmayız mesela...

0: hiç pişman değilim.
1: Uyarırız yani. Böyle dur, şöyle dur.
0: Yarın yine fotoğraf çekelim, yine yaparım. Çünkü benim amacım işim
1: bir
0: belli.
1: Bir de sevmez öyle pozlar da kolay kolay veremez. Hani ben zorla verdiririm. Yoğurta, çok, süt, gayet de güzel sıvı olmuş. Ya ben çok beğendim o hareketi.
0: Ben de.
1: Şöyle güzel bir sos yaptık. Tuzunu da alayım birazcık.
0: Lor ve içinde şey var ya, yeter ya bu.
1: Bence de. Yağını da alayım.
0: Bu şey.
1: Bunu da içine atacağım.
0: Evet evet, yoğurdunu çırp istersen.
1: Aynen, onu bir çırpayım önce. Şimdi bakın, inanılmaz güzel bir sos yapacağım.
0: Ay Nermin, şimdi sen sos dedin de. Buradan lütfen izleyicilerimize söyler misin? Yarın bizi hiç kaçırmasınlar. Tamı tamına. Nermin yeni duyacak ama sayısını burada.
1: Ben biliyorum, biliyorum. 10 çeşit demiştin. Biliyorum. Aylar önce bunu konuşmuştuk biz sizinle. Size hafta sonuna 10 çeşit tarifle geliyoruz. Yani demeyin ki Nermin'in Enfüs Mutfağı'nı kaçırdım, izlemedim. Bakın o kadar pişman olursunuz ki yanlış duymadınız. Cumartesi, pazar için kahvaltı menüsü, böyle şık bir sofra kurmak isteyenlere 10 çeşit tarifle geliyoruz efendim. Yanlış duymadınız. 10 çeşit tarif 2 saat yayında biter mi? Göreceğiz.
0: Sence?
1: Bir de 10 tarif daha yaparız üstüne. Tabii.
0: Yani.
1: Bizdeki bu azim.
0: Rahat ol.
1: Bizdeki bu enerji. Şimdi efendim yufkaları aldım. Şöyle açacağım. Ortadan ikiye böleceğim. Tamam mı?
0: İstersen hepsini üst üste açalım mı? Yapalım.
1: Bir seferde sararız diyorsun. Şöyle.
0: Ya.
1: Açtık. Sana
0: yufkalar maşallah. İpek olmuş ha. Baksana. Öyle,
1: bismillahirrahmanirrahim. O kadar taze ki. Hepsini böyle tek tek üstüne seriyorum. Ve en önemli şey ne biliyor musunuz burada? Katlama tekniği. Bunu öyle güzel katlayacağız ki. Ve buzluğa da kaldırabileceksiniz. O da çok güzel. Bir tane yufkadan iki tane börek çıkartabiliyoruz. Bilginiz olsun.
0: Böyle çok ince olup patlasın da istemiyoruz.
1: O geçen gün kıymalı ekstradan yaptık, götürdüm ya ben onu. Aha. Kerem çok sevdi, yemiş hepsini. Valla hoşuma gitti o pideleri falan. Normalde yemez öyle şeylerde. Baktım yemiş. Melike de yemiş. Dün böyle yarım kalmıştı. O yarımı da ben yedim.
0: İyi yaptın.
1: Bayağı güzeldi, o fazla
0: dünyada
1: içi harcı
0: en
1: kalmıştı.
0: Keyif aldığım şey biliyor musun Nermin? Benim böyle değerlendirdiğim yemek.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten inanılmaz keyif alıyorum onu yapıyorken falan.
1: Bakın hiç yağ sürmedik. Şunu ben alıyorum. Şunu da Serpil Hanım'a getiriyoruz. Şöyle.
0: Şimdi bunu da ortamıza alalım. Lütfen hocam.
1: Aynen, onu da ortamıza koyalım.
0: Sana şunu mu versem? Yok yok, onu boş ver. Hiç onunla yüreğini tüketme.
1: Azıcık.
0: Yok yok.
1: Ne bileyim.
0: Ha, ister miydin? Ben attım.
1: Yok olur. Ha. Gayet iyi. Sen de bu tarafa gel.
0: Yeter.
1: Çat çat.
0: Yeter, yeter.
1: Ben niye fazla koyasım geliyor böyle?
0: Bilmiyorum. Ha, ben buraya mı gideyim?
1: Sen de oraya gel. Şöyle bakın güzelce.
0: Çünkü bu daha şişecek olacak içinde.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İlk etapta kalın olan tarafı, yani şu yuvarlak olan tarafı bir katlayalım. Tamam mı? Üçgenimizi daha rahat yapabilmek adına. Sonrasında şu düz tarafı getiriyorum üstüne.
0: Vallahi yapın, buzluğa atın kızlar.
1: Elinizi birazcık sürmüşken, iri yarı böyle ama güzel bir...
0: Ne kadar katladın onu?
1: Tam böyle üçe...
0: Üç kat gibi mi yaptın?
1: Evet evet.
0: Aynı olsun diye. Benimkisi dar oldu değil mi? Evet. Şöyle getireyim.
1: Şöyle bismillah deyip güzel bir muska elde edeceğim. Şöyle.
0: Bu arada benim de şey huyum, istifçi miyim nedir? Ne yaparsam şey diyorum Nermin. Ha, en üzü sürmüşken bundan bu kadar yapın.
1: Bak şunu şuraya kıvıralım. Daha fazla oldu mu? Bereketli
0: rahat
1: oluyor.
0: Rahat oluyor değil mi?
1: Aynen.
0: Ben küçük mü yaptım?
1: Yok. Bunların tam eşit olmaz zaten ya. Sen...
0: Ben bence katlama tekniğinden ötürü
1: evet,
0: böyle bir şey
1: birazcık
0: yaptım değil mi?
1: Seninki daha şey oldu. Şöyle bakın, zemine sürüyoruz. Bu göçmenlerde dikkat ederseniz bu tarz böreklerin hepsinde neredeyse ne yapıyoruz biz? Şuraya koyabilirsin. Hiç yürüme. Yoğurt kullanıyoruz soslarda. Yumurta çok fazla oluyor. Bu gerçekten inanılmaz lezzet veriyor. Bak şu, ben şöyle yaptığım için herhalde.
0: Ben bence dar katladım.
1: Olabilir.
0: Ama şey olsun diye dedim. Hani böyle.
1: Şöyle şişecek ya. Hı-hı. Pofidik pofidik olsun. Şöyle geldim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu arada her yerine o kadar rahat yayılacak ki içinde hiç şey yapmayın ne olur.
1: Şöyle.
0: Hı. Yalnız ben sen görmedin diye düşünüyorum.
1: Neyi?
0: Yorumlar.
1: Görüyorum da... ya, bozuluyorum. Sadece sana yapmıyorlar ki, bana da yapıyorlar.
0: Ne yapayım? Boş ver.
1: Gerek yok ya. Yani yok, gerçekten yok. Ve üzülüyor insan. Ve ben onu Serpil'e gerçekten zorla verdirdim o pozu.
0: Yo, ben sana söylüyorum bak, gönlün rahat olsun
1: biraz
0: lütfen.
1: Biraz elini kaldır, şöyle yap dedim, böyle yap dedim yani.
0: Hiç gram pişman
1: ama öyle bir aklımızın ucundan bile geçmedi yani. Ne alaka o kullandığınız cümleyle. O pozu veren, ben mesela şu elimi çok kaldırıp böyle poz vermeyi seven bir kadınım yani.
0: Söylesin ne yapayım. O öyle görmek istedi beni belki.
1: Yok, bazısı ben anlıyorum. Evde çok sıkılıyor.
0: Bunu yapıyor.
1: Çok daralıyor.
0: Cevap vermek istiyorum Nermin hanımefendiye.
1: Çok daralıyor bazen evde.
0: Bakıyorsun o da şey.
1: Üzülüyorlar falan herhalde.
0: Mesaja bile kabul etmiyor.
1: Kapatmışlar mesajlarını evet. Uyanıklar. Ama sevenler daha fazla olduğu için bence sıkıntı
0: bence
1: yok.
0: Bence de. Valla oh Allah'a
1: seven
0: şükür.
1: Kitlemiz gayet güzel
0: çok
1: elhamdülillah.
0: Çok şükür güzel insanlar var etrafımızda çok.
1: Haydi bismillah efendim. Göçmen böreği yapıyoruz ve o kadar kolay ki, o kadar pratik ki sadece dakikalar içerisinde rahatlıkla hazırlayabiliyorsunuz. En önemli, en güzel yanı da buzluğa bile kaldırıp pişirebiliyorsunuz. E daha ne olsun efendim. Bunu da yaparken çok keyif alacaksınız.
0: Özlem.
1: Şöyle çıtır çıtır. O kadar güzel böyle kabarsın ki pofuduk pofuduk olsun.
0: Geleceğim dur.
1: Pofuduk pofuduk olsun. Kaç tane kaldı? Benim iki tane var.
0: Zannediyorum
1: ona
0: ben
1: göre
0: de
1: malzememizi kullanalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Güçlü bir ağrı kesici.
1: Niye?
0: Lazım şu an.
1: Ne oldu? Nereye ağrı girdi?
0: Geçmedi o.
1: Kalçın ama benim kat şeyi al hemen. Getirsene şeyimin üstünde. Hemen emek. Benim içtiğim ağrı kesiciden. Senin dizin, benim şimdi, şey, senin kalçam, benim dizim, ne olacağız bilmiyorum valla.
0: Allah hayretsin bakalım. Ay. Tezgaha doğru
1: şimdi sırada ne biliyor musunuz? Kar tanesi bir tarifimiz gelecek.
0: Çok güzel.
1: Sultani üzümden içinde bezelerin, o güzel kuru yemişlerin olduğu efsane bir tarif gelecek efendim. Bizler sizler için en farklı tarifleri hazırlıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Sizler de kaçırmayın ki menüyü genişletin yani. Misafirinizi ağırlamak istediğiniz. Sen git ilacını iç gel.
0: Dur geliyorum.
1: Bence ben onları bu... sararım. Sen ilacını iç gel.
0: Bitti son. Şunu alayım hadi üstünden. Git.
1: Ben onu halledeceğim. Gider misin?
0: Gidiyorum hemen gittim.
1: O çuka iyi geliyor. Beni çünkü başkası kesmedi. Keşke baştan onu içseydim. Şey. Şöyle.
0: Hoppa. Bu arada
1: güzelce döndürerek bitiriyoruz.
0: Sığdı değil mi?
1: Sığdıracağım ben.
0: Son.
1: Sen git o ilacını
0: onu
1: iç.
0: Da şöyle.
1: Bakın bu sosu böyle çok hoş bir sos. Biraz daha fazla hazırlayıp daha da yoğun sürebilirsiniz ama yırtılma kopma olur. Bu tarz böreklerde
0: çok ince olmasın diyoruz değil mi?
1: Biraz aynen çok sulu yapmanızı önermiyoruz yufkan dağılmaması açısından. Ama iç harcını biraz daha arttırabilirsiniz tabii ki, o size kalmış. Gider misin?
0: Tamam gittim şuraya sana yer bıraktım.
1: O zaten
0: bıraktım.
1: Yarım saatten etkisini gösterecek. Son 2,5 aydır vallahi şöyle söyleyeyim, içmediğim ağrı kesici kalmadı. Ağzıma sürmezdim. Başım bile ağrısa ağrı kesici kullanmazdım ama malum diz olunca vermiyor yani, izin vermiyor. Ve mecbur neredeyse 3 aydır her gün ağrı kesici içiyorum. Çok hoş bir şey değil. Ve çok da üzülüyorum buna ki bilir Serpil, başım ağrısı almazdım. Başım ağrısı almazdım.
0: Şu an leblebi gibi tüketiyoruz vallahi.
1: onun içine şu yağ döküp üstüne gezdireyim mi?
0: Ha, peynir var diye koymak istemedim. Koyayım mı gene de?
1: Şey çok peynir

0: yok gibi.
1: Tamam hadi.
0: Ha, böyle birazcık fırçayla böyle çat çat yapayım.
1: Tamam.
0: Bir parlak olsun. Gel. O güzel sosuyla.
1: Yo, sos gayet zaten keyifli de. İşte benim aklıma öyle geldi.
0: Şey bile içmezdim yani, düşünün. Ağrı kesici bile içmeyen ben. 3 aydır her gün neredeyse.
1: Evet evet.
0: Allah vermesin. Şöyle kalan yağda üstüne sürüyorum ki o yufkalar çıtırdasın pişerken. Efsane böyle. Bunu böyle hazırlayın. Buzluğa kaldırın. Misafir mi gelecek? Tam o misafir geldiği zaman çıkartın buzluktan. Atın böyle kat kat pişsin. Birazdan bunlar öyle balon balon kabaracak ki hepiniz de çok severek yapacaksınız. Buna eminim. Hep söylediğim bir şey var. Bazı tarifler biz kadınların kurtarıcısı oluyor, açık ve net söylemek gerekirse. Bugün de ben o kurtarıcı dediğim tarifi hazırlıyorum. Geldim. Bak hala içme. Gider misin
1: şey
0: içmeye?
1: Diye. Gidiyorum gidiyorum. Hemen gittim.
0: Benim bir sözümü dinle. Ayakta duramadı. Kalçasına ağrı girdi. O kadar zor ki kendimden biliyorum o diz ağrısı. Ayakta tutmuyor insana. Mutsuz ediyor bir de. Ağrı kesici mecbur içeceğiz. Allah şifa versin hepimize. Önden ısıttığımız 180 derecelik fırına verelim. Birazcık sosunu çekerek, kabarak pişsin. Şöyle. Aldın mı? Şöyle getirdim. Evet efendim.
1: Vanilyamız.
0: Şimdi öyle bir tarif yapacağız ki gerçekten ekran başında olmanız gereken bir tarif.
1: Kesinlikle.
0: Muazzam, içinde beyaz bir beze. Yani bu pastanelerde aldığımız o bezeler var ya aslında. O bezelerle yapacağımız. Dışında da kıyır kıyır bir hamuru olacak.
1: Bu senin aşkın.
0: Aman yarabbim. Yani aman yarabbim.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Kar tanesi için hazırsanız bizler malzeme listesini sayıyoruz.
1: O adeta bir bulut.
0: Aynen öyle. 200 gram soğuk tereyağıyla yapacağımız bir hamur olacak. 200 gram krema. Bunu makinede yoğurtursak nasıl olur? 3 adet yumurta sarısı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Yine bezesi için.
1: Rende yapacağım sana hemencik ki.
0: Yumurta akı, 1 su bardağı şeker, 1 fiske tuz. Çok eğilme. Bir tatlı kaşığı limon suyu.
1: Şimdi geçelim.
0: İçi için 1 çay bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı sultani üzüm, sunumunda pudra şekeri.
1: Sana.
0: Benim çok ciddi ortopedi doktoru bulmam lazım.
1: Ama sağlam bir şey bulmamız
0: gerçekten
1: lazım.
0: Gerçekten ekranda bana keşke benim kızım çekse de siz okutuya yazsanız. şu an ekranda beni izleyen böyle İstanbul'da özellikle şu dize ödem dağıtıcı iğneler falan yapılıyor ya, onlardan yapan böyle düzgün işini çok iyi yapan bir ortopedi doktoru lazım bana. Yoksa böyle olmuyor, bir yerde yarım kalıyor. Sizlerin de gittiği varsa Mermin Nefes Mutfağı'na kutumuza yazarsanız hem oradan ben de sizleri bilgilendirmiş olurum. Çünkü artık çok doktora gidiyorum ve dönüş alamayınca daralıyorum.
1: Şimdi Nermin'im rica etsem bana buraya akın ayırır mısın? Ben de sana tereyağını rendeliyorum bu arada.
0: Ayırırım.
1: Ha, lütfen.
0: Rica ettiğin için ayırırım.
1: Ha, ben...
0: Tatlı değil. Senin sevmediğin hayvanı çıkarır. O nasıl bir atasözü değil mi? Bak senin için kullanmadım. Görüyor musun? Hakikaten. Ne kadar ince zarif düşün.
1: Ay Allah ver.
0: Ama senin onun altında ne yatıyor onu öğrenmem gerekiyor.
1: Tamam boşver öğrenmeyelim.
0: Neden böyle oldun onu bilmiyorum.
1: Yumurtanın aklarını ver.
0: Şimdi efendim aklarını köpürteceğiz.
1: Nermin şuna bak lüle lüle.
0: Sana sarılarını mı vereceğim?
1: Sarıları benim hamuruma yani hamura lazım olacak. Sen, ben mi yoğuracağım bu arada?
0: Evet.
1: Ya yalan.
0: Hamuru sana veriyorum.
1: Artık benim oldu. Tamam.
0: Elini bulaştırdım bir kere.
1: Hadi gönder.
0: Şimdi bak o kadar güzel ayıracağım ki bunu böyle güzel ayırmazsam bu aklar çöp olur. Aklar çöp olduğunda istediğim o kar tanesini yapamam. Geçmiş olsun.
1: Kesinlikle. Senin kar tanenin malzemeleri burada. Karın.
0: Aklarını alayım da.
1: Aha. Bir damlacık böyle şey kaçsa sarı asla köpürmüyor. Çok enteresan bir şey.
0: Çok. Küsüyor.
1: Bu da trip atıyor insana.
0: Bu da böyle küsüyor. Bak özellikle dikkat ediyorum bak.
1: Farkındayım.

0: Ben bu arada vanilya...
1: Hayatımızdaki herkes küsüyor. Bir biz küsemedik. Niye küsüyorsun?
0: Vanilyasını ekledim.
2: Evet. Şimdi ne yaptık?
0: Kabartma tozunu da.
2: Yumurta akını buraya aldık. Güzelce tereyağını yağladı Serpil Hanım.
0: Rendeledi.
2: İşte rendeledi. Üstüne işte kalan malzemelerini ekliyor. Vanilyasını, kabartmasını. Burada bir ayrı işçilik yapmamız gerekiyor. Bu ayrı işçiliği yaparken şimdi ben hepsini sizlerle detaylı paylaşacağım. Bakın başlıyorum aslında, bunu bir köpürtmeye ben.
0: Şöyle senle evet iyi oldu, yer değiştik. Nermin'im aslında burada şu hamuru güzelce. Böyle bakın zaten kapta da göreceksiniz, kırıntı yulaf gibi duruyor. Tereyağını çünkü dolaptan son dakika ve baton şeklinde aldık ki böyle rahat rendeleyelim diye.
2: Ve efendim.
0: Benim elimde sıcak olduğu için hiç avucumun tamamını sokmuyorum.
2: Evet. Ben biraz bunu köpürteceğim.
0: Evet. Siz istiyorsanız orada şey versene bize Nermin'im. Limon suyun var Nermin.
2: Şimdi bir böyle... fiske tuzum var ama önce aha, hiçbir şey koymadan ben bir köpürteyim. Korkmasın, kaçmasın.
0: Nermin'im. Güzel oldu. Ha.
2: Bir fiske tuzu şimdi içine atıyorum. O da onu daha köpük olmasını sağlayacak.

bekliyor. Bir kere ekliyoruz.

0: Evet. İstiyorsan Özlem'e ver. Bunu Özlem Hanım'a veriyorum. Özlem,
1: bu kadar
0: birazcık şekeri eritti, daha karıştırırsan zaten kıvam güzel oldu, yoğunlaştı. Onu bir tık daha izleyicimi rahatsız etmeden kenarda halledelim. Biz burada hamurumuzu yoğurduk. Bu hamurun içerisine en son krema girdi. Krema hamuru biraz daha yumuşak hale getiriyor. Neden kullandık onu da hemen söyleyeyim. Daha yumuşak, daha kıyır kıyır olması için. Böyle biraz dağılan bir hamur çünkü şu an içinde kullandığımız tereyağı da soğuk bir tereyağı açıkçası. Ondan bilginiz olsun. Bir sıkıntı yok, toplayacak. O onu sıcağıyla alacak. Ben şimdi cevizini, üzümü birlikte bir karıştırayım. Üstüne attırıveririz böyle. En sonunda üstüne pudra şekerim mi gelecek?
1: Bu arada evet evet onu finalde üzerine serpeceğim.
0: Şöyle ben biraz elimle ufalayacağım.
1: Bu böyle ufalamadan. Çok güzel toparlanacak. Acele etmeyin.
0: Dişe gelsin istiyorum.
1: Sakin sakin.
0: Böyle birazcık parçalar halinde koparıyoruz efendim. Vallahi bak bugün de perşembe. Pazartesi yoktum diye. Hep bugün çarşamba diye geliyor bana. Ama tabii ki perşembe, yarın haftayı kapatıyoruz. 10 çeşit tarif yarın. Ekran bam bam yani yarın.
1: Yetişecek
0: 2 dakika mi? Durmayacağız. Sürekli tarif yapacağız size. Öyle bir
1: program yaptık.
0: Yaptık sizlere. Herkesin bir içerik hazırlaması var ya, biz zaten doğaçlama akıyoruz ama bu seferki içerik böyle birazcık farklı olsun istedik açıkçası.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Bakalım nasıl olacak?
1: Ara sıcaklarımız falan gerçekten çok popüler, çok güzel. Bence bir çoğunu şöyle, ilk defa göreceksiniz.
0: Dişe gelir vaziyette cevizi elimle kopardım. Üstüne şöyle sultani üzümleri ekledim.
1: Sevgili şefim.
0: Vay vay vay vay, söyle hayatım.
1: Şimdi
0: tuzu koyduk ve başlıyoruz.
1: Şurayı sana topluyorum.

0: bu arada Cuma günü Allah nasip ederse gastronominin gerçekten konuştuğu bir yerde olacağız. Gastronominin tarımla alakasını konuşacağız. Nerede olacağız? Tabii ki
1: Giresun'da.
0: Giresun'a geliyoruz. O kadar çok güzel yorumlar almışız ki ana sayfada da Giresun görselimiz var. Bütün Karadeniz'i o gün Giresun'a bekliyoruz.
1: Bence de.
0: Serpil Ermin sizler için orada olacak. Harika bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Orada moderatör olacağım. Bütün sormak istediklerinizle bizler sizlerleyiz efendim. Bütün standları da gezeceğiz. Çok keyif alacaksınız.
1: Şimdi sözünü bitirdin. Bu hamura sen, bu hamura sen bir dokunuş yapmazsan.
0: Bir dokunayım ben.
1: Lezzeti ortaya çıkmaz.
0: Bir dokunayım ben.
1: Senin için toparladım onu.
0: Estağfurullah, sen onu zaten lezzetlenmişsindir.
1: Yok yok. Bir hamur profesörünün de eli bir
0: estağfurullah.
1: Değsin.
0: Estağfurullah. Şimdi bakın hamur her zaman özellikle kurabiye hamurlarında bir tık nasıl söyleyeyim size, kıyır kıyır olması için çok fazla tereyağını odasında kullanmamanızı öneririz. Hatta Serpil'in yaptığı gibi bu bir dün bir hanımefendi demiş ya, domatesi soyacakla soysaydınız. Aslında bizim yaptığımız burada gastronomi, yani okulda görmüş olduğumuz eğitimde şeflerimizden almış olduğumuz derslerin size yansımasıdır.
1: Zaten, evet, doğru söylüyorsun.
0: Biz bıçakla soyarsak o domatesin kabuğu kalın gider. Ama dün gördünüz mü? Sular aşırıdıktan sonra zar gibi attı. 2 dakikamızı almadı. Yani bu bence takdir edilesi olaylar. Yoksa bizim de soyacağımız var. Bizim de bıçağımız var. Ama burada bazı teknikler çok özeldir yani. Biz bu teknikleri burada mı yapalım, pişirmeki adına mı yapalım?
1: Kullanmaya çalışıyoruz. Bence altına çok az un verip hemen açalım, sonra da kesip kesip.
0: O zaman sen aç, benim kollarım şey olmasın.
1: Gel, tamam.
0: Batmasın. Ben onun üstüne koyayım. Bakayım.
1: Oldu mu?
0: Olmuş.
1: Gayet iyi gözüküyor. Aha. Şimdi.
0: Şöyle bir bakayım ben
1: kaşıkla. İki tatlı kaşığıyla mis.
0: Evet. Çok söndürmüyorum. Karıştırıp.
1: Bakın, hiç önemli. Mayalı hamurda hep şey deriz ya.
0: Bakın, bakın şu kıvam. Krema kıvamına gelsin. Çok fazla inceltme istersen.
1: Yok yok, çok ince yapmayacağım.
0: Yapıştırmayalım. Ona bir ölçü ayarlayayım ben. Neyle, bardakla mı?
1: Bizim ringimiz sanki olur gibi hissediyorum. İstersen
0: ne?
1: Ring var ya. Ring? Şu çekmece. İki de. Bu arada şey, hep Nermin şey söyler ya. Mayalı hamurda ben de söylerim. Bu sellüt görüntüsü olmayacak. Ama bu hamurda sellüt görüntüsü olsun.
0: Kurabiyede oluyor zaten. Onun önüne geçemezsiniz mayalı olmadığı
1: çünkü
0: için.
1: Hamuruna.
0: Şimdi ben size bir görsel yapacağım. Büyük mü küçük?
1: En büyüğü bence. Sence?
0: Bence de, çünkü içinde
1: kalacak.
0: Şimdi size göstereceğimiz kurabiye daha önce aslında benzerlerinin yapıldığı, hani ağzımda olmuştuk demeyi.
1: Rus melek kanadı.
0: Aynen, melek kanadı değil aslında bu. Bunun birazcık daha farklı, içindeki işte cevizi, üzümü falan.
1: Kalınlığına ne diyorsun?
0: Bence çok güzel.
1: 4 çıkar mı ondan?
0: Fazla çıkaracağım.
1: Yok şey, 4'e katlayacağız ya, küçük. Nerminim küçük sanki. Dur canımın içi.
0: Küçük değil ya. Ha, bunu 2'ye katlasak.
1: 2 de
0: şöyle 2 açılsa daha güzel. 2.
1: Ama 2 mi bu?
0: Hı hı.
1: Tamam, şöyle açacağız ya bezeyi. Ortadan katlamayacak mısın?
0: Aa, böyle hiç katlamayacağım.
1: Ha, tamam.
0: Aha, bu böyle açık. Böyle ikili olacak. Böyle pişecek. İçinden gözükecek.
1: Tamam, tamam, okey.
0: Senin dediğin daha önce yaptığımız gibi değil. Bu bir tık daha farklı.
1: Yok, ben öyle hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltıyor olabilir.
0: İstiyorsan büyüğüne geçelim. İstiyorsan bir sırada öyle de yapalım.
1: Yok yok.
0: Bir büyüğünü de getirsene, merak ettim.
1: Aklımda senin sanki öyle kalmış benim de.
0: Ortadan ikiye katlıyoruz sadece hamuru. Sadece ikiye katlıyoruz. Bu işte o melek kanadı gibi değil, biliyor musun? Şöyle bak. Böyle pişiyor.
1: İşte beni hafızam yanıltıyor dedim ya, olabilir.
0: Evet. Şuradan böyle basıyorsun, zaten o bassan da iç harcıyla açılacak, biliyor musun? Ama çok güzel olacak Serpiko. Ben şimdi sana geliyorum.
1: Sonra onu bir de böyle yapacağız ya, şu.
0: Şey, aynen, şunu gibi şöyle yapacağız. Heh. Burada bu, hı-hı, kadar.
1: Evet evet, bunu bence koyuyorken bir sündürelim, daha rahat çalışırız. O ağzı istediği gibi,
0: ay,
1: açılacak.
0: Çok güzel.
1: Şöyle sana sündüreyim, bu açık, hı-hı, taraflarına gel.
0: Bak şöyle bismillah deyip alıyoruz. Yani melek kanadının bir tık farklısı. O şey kadar gibi, çok tarif bakıyoruz ki artık hepsi
1: Özbek
0: birbirine giriyor.
1: Gibi değil mi?
0: Sana da kendime de

0: hak veriyorum bu konuda yani. Şöyle bakın. Bunu böyle bastırıyorum. Zaten ne yaparsan yap.
1: Bu açılacak.
0: Hamur açacak. O içindeki... Bunu Serpil'e vereyim böyle katlasın hemen. Bunu yakından bir göster temin ki yaptım.
1: Şimdi böyle Nermin'i yapıştırdı. Bu zaten dediği gibi Nermin'i mutlaka açılacak.
0: Sen şöyle, buraya gelirsin ben böyle geçeyim.
1: Özbek mantısı gibi iki kulağını birleştirdim.
0: Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok artımlı. Bakın o kadar artımlı ki.
1: Şimdi.
0: Hiç yorulmayacaksınız. O kadar tarif yapa kurabiyeler birbirine giriyor.
1: Şunu alayım senin önünden.
0: Size inanın en güzelini, en özelini hazırlıyoruz.
1: Daha önce yapmadığımızı yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, mesela bu kanadı diyorum ya, o dediği şekli Serpil'in yapmıştık. Bugün de böyle olsun istedik. Bakın.
1: Şu hamuru orada alıyorum. Heh. Sanki şöyle sündürünce biraz daha şey oldu değil mi? Rahat çalışmanın sebep
0: ben
1: oldu.
0: Ben şöyle açıyorum zaten bir tık.
1: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben şimdi senin yanına geliyorum. İstersen sen kapat beni bekle ben yetişene kadar.
0: Olsun sen onu aç. Şöyle. Bakın attım içine.
1: Burada
0: bu
1: da benim...
0: köpük köpük olan kısım da çok önemli bu arada. Ona da dikkat edin.
1: Artan hamuru bakın attım oraya bekliyor ki biraz daha benim elimin sıcağından kurtulsun ki.
0: Valla aynı mantı gibi oluyor. Bakın görseli. Mis.
1: Özbek mantısı.
0: Kenardan da açacak o kendini.
1: Ağızlarını açacaklar onlar istiridye gibi.
0: Hop aldım buradan. Şöyle koydum. Burada sadece yumurta akı, şeker, limon suyu var. Ve şimdi bir değil. Fiske tuz var efendim. Pudra şekeri de üstüne gelecek. Bilginiz olsun. Güzelce kar beyazı olana kadar köpürtme yaptık aklarıyla. Sonra üzerine şekerini ekledik. En sonunda üzerine efendim ne yaptık? Şöyle
1: kuru yemişleriyle
0: taçlandırıp güzel bir kurabiye elde etmiş olduk. Çok pratik. Yani şimdi size söylemem gerekiyorsa hani yorar mı sizi? Bazen diyorum mesela yorar ama asla yormaz. Bunu çok böyle keyifle kremasını hazırladıktan sonra çok keyifle yapacağınız bir tarif olacak.
1: Ay bu büyük değil affedersin küçük.
0: Şöyle. Cevizimi koyuyorum. Böyle yediğinizde o cevizler dişe gelecek. Sultani üzümün o ayrı güzelliğini, lezzetini hissedeceksiniz. O yüzden gerçekten farklı bir tarif. Şöyle bir açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen nasıl şeker oldun? Sen nasıl şeker oldun? Vallahi bak muazzam. Bir de nasıl bereketli oldu maşallah.
1: Evet evet.
0: Kurabiye bir hamurdan.
1: Kurabiye hamuru şey ya günün sonunda dönüp
0: vallahi
1: alıyoruz yanında.
0: Nasıl bir berekettir bu? Hep ama besmeleyle yapıyoruz ya bak. Diyorsunuz ya Nermin Hanım besmeleyi hiç kaçırmıyorsunuz. Vallahi bak deneyin. Besmeleyle yaptığınız her şey çok bereketleniyor. Ben bunu bilinçli yapmıyorum artık yani. Hep ağzımda zaten. Yani onu söylediğimde bakıyorum böyle hem işimde rast gidiyor. Besmeleyi çektiğimde hem de çok da güzel oluyor.
1: İçini koy ben hemen şey yapayım.
0: Evet. Efendim şöyle yapalım. Sizler güzelce kahve fincanlarına yorum
1: tazeleyin
0: yapın. Dönüşte biz o kahve fincanını verelim. Bugün ekrandan seçelim dönüşte. Yemek takımımız var. Ona da bolca yorum yapmaya devam edin. Bizler de bu kalan hamurlarımızı Serpil Hanım'la dolduralım iyice şöyle. Çok kolay bir şekilde katlıyoruz yarım ay ve kıvırıyoruz. Acaba piştikten sonra bizi yarı yolda bırakacak mı kurabiye yoksa bizimle mi olacak?
1: Yok canım yok.
0: Hepsi ve daha fazlası. Nerede efendim? Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi,

0: tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak... bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana...

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
5: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüyü can kurtaran?
7: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
4: Nermin. Çıkmış gibi yapacağız Serpil. Üstün ucu
5: çıkmış
4: üzerine.
5: Gibisi ne ya?
4: Çıkmış gibi yapacağız.
5: Düzüyor muyuz çekmiş gibi
4: adam,
5: yap diye?
4: Adam bir rahat etsin. Çıkmış gibi yapalım.
5: Hani kamera ikiden çıkıyorsa ya.
4: Çıkmış gibi. Aç Serpil, çıkmış gibi yapıyoruz.
5: Söndü aşkım. Baksana.
4: Tamam ama söndü olsun. Bir içi rahat etsin.
5: Nermin, ben bir onu görmeyeyim. Sen ikiyle çek ama
4: şimdi
5: üç
4: bak
5: yap.
4: Yeni girdik, tamam mı? Siz saymayın. O 3-5 saniyeyi çekin. Şimdi giriyoruz yine. 3-2 kayıt. Aa nasıl güzel çıktı. Ama söndü.
5: Ya fırında söndü mü?
4: Ama fırında söndü. Çıkmış gibi yaptım. Oldu mu Hüseyin Hoca?
5: Nasıl rahatladı bilemez.
4: Oh rahatladı adam. Adam rahatladı.
5: Ben sana
4: çıkmış gibi yaptım Serpil.
5: Canım hocam.
4: Bak çıkmış gibi. Allah'ım çok güzel olmuş bir kokul mübarek.
5: İşte böyle yiyince de sürekli yiyorsun.
4: Sen de hamur mu yaptın? Ne oldu? Evet. O da seviyor iş eğitimi dersi. Çıkmış gibi yaptık. Oh rahatladık. Hepimiz ailecek rahatladık.
5: Fırından el çıplak elleriyle tepsi aldı.
4: Evet evet.
5: Böyle yanmıyor artık.
4: Artık yanmıyoruz biz.
5: Evrim geçirdi kadın.
4: Kafa attık
5: fırından
4: evrime.
5: Fırından çıkan bununla bu ponçikler dağ gibiydi. Söndü.
4: Söz verdim. Serpil.
5: Ha fincanı mı vereceksin?
4: Vereceğim.
5: Ver.
4: Vereceğim
5: fincan belki. İtibarını kazanmış hadi.
4: Ama bak 500 tane aynı yorumu yapana vermiyorum. Çok gıcık oluyorum. Yapmayın aynı yorum.
5: Gönder.
4: Dünkü fotoğraf demiştik ya. Oh 5000 yorum almış. Var ya az değilsiniz.
5: Aşk olsun hanımlar ya. Vallahi size aşk olsun. Neden biliyor
4: yemek takımına o yorumu yapmamışlar.
5: Şu iki amaçlı yemek takımına.
4: Yemin ederim bak şu an yemek takımına bakacağım. Kaça sayısı kaç? Serpil 3000, kahve fincanı 5000.
5: Ama olacak iş mi? Moralim bozuldu, ben gidiyorum şeylerimi almaya.
4: Ama onlar biraz daha pişecek.
5: Ama yok Nermin'im.
4: Yok
5: Nermin'im.
4: Biraz daha pişir bence onu.
5: Nermin'im bak ama olmaz. Bak bak. Bak annesi.
4: Gelme hemen meraklı.
5: Yanmadı daha. Yanınca geliyorsun sen. Abi bu kadar aa, olmuş.
4: Bak.
5: Tamam. Hatta şunların üstü bu kadar kızarsın istemiyorum.
4: Döndürse miydik? Ay çok güzel. Sen pişmiş gibi yapsana. Pişmiş gibi.
5: Ama sen...
4: Yapamam.
5: Şey, ama şey yapamam ki Nermin. Senin gibi tutamam ki.
4: Daha pişmiş gibi yap.
5: Bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan üstüne
4: Allah'ım nereye
5: hissediyorum.
4: Düştük ya?
5: Yoksa böyle...
4: Vallahi pişmiş gibi yaptın mı Serpil? Aa hokus pokus çok güzel pişmiş çıkarabiliriz Serpil'cim.
5: Yok yapamam.
4: Bak geldim ben fincanı
5: ben
4: veriyorum.
5: Ben ona diyor muyum Nermin? İkinci kamerada çekiyormuş gibi yap ama sen beşte çek.
4: Demiyorsun kardeşim, valla demiyorsun.
5: Onun işi o.
4: Ay çok güzel yorumlar gelmiş.
5: Bir
4: açıklıyorum.
5: Dakika, bir dakika. Hadi açıkla ben şeyimi alayım gideyim. Poğaça börek bekliyor. Hadi çay saati bugün.
4: Dur gideriz dur. Bekle çok güzel yorumlar var sana şey yapacağım.
5: Oku bakayım. Ama yüksek sesle okusana.
4: Bunu ay. Vereyim mi?
5: Nasıl okuyorsun?
4: Hakos. Okumayayım mı?
5: Bilemedim.
4: Şeymiş.
5: Ha tamam canım bakayım. Tamam.
4: Bir de atam var. Atam.
5: Tamam öyle.
4: Sen kalk ben yatam. Bak arkadaşını da etiketlemiş.
5: Bizi bak takip ediyor mu?
4: Bizi milyon tane de şey yapmamış.
5: Takip ediyor mu? Bak
4: ediyor.
5: Bakayım.
4: Ediyor takip ediyor.
5: Oh tamam. Tamam. O zaman.
4: Nermin Nefes Mutfağı. Her gün büyük bir keyifle izliyorum. Artık sizleri görmek günlük hayatımın güzel bir parçası oldu. Nermin Hanım ve Serpil Hanım samimiyetiniz, içtenliğiniz sayesinde gerçekten ailemizden biri gibi hissettiriyorsunuz.
5: Sağ olsun. Program

0: de duygulandırıyor. Sadece lezzetli tarifler değil, güzel kalbiniz ve paylaşma duygunuz da programa ayrı bir değer katıyor.
1: Görüyor musun? Bak.
0: Böyle içten bir program hazırladığınız için teşekkür eder. Emeğinize sahip, daim olsun yayınlarınız. Hep güzel olsun. 3 tane arkadaşını etiketlemiş. Bak. Çok güzel. Bir de hocam. Bak, matematik öğretmeniymiş.
1: Neydi halk? Halk olsun.
0: Bir de öğretmenim, baş öğretmenimizin fotoğrafı var. Atam. Valla şu an gördüysen Nida'ya yazarsan
2: evet,
0: kazanırsın. Hocam, yazamazsan hemen başkasını seçeceğim. Çünkü yayını izleyenlerden vereceğim dedim. Hadi benden bakalım. Gitti. Hakos.
2: Ben kenara alıyorum.
0: 0.25. Şu an yazarsan alırsın. Yazamazsan kalır.
2: Ay kanatlarım nerme gitti.
0: Bak güzel 75 kişiyi de takip ediyor. Ay ekran görüntüsü almadım.
2: Çıkarıyormuş gibi yapamam.
0: Nida sen görmüşsündür. Ha, aldım. Tamam.
2: Nermin. Pişmiş gibi yaptım.
0: Yaptın mı? Ha getir. Pişmiş gibi.
2: Ha, pişmiş.
0: Pişti. Çok güzel pişti.
1: Burada bir şey söyleyeyim sana.
0: Allah'ım çok güzel. Valla bu çok istediğim gibi oldu bak. Bu çok güzel. Bu çok istediğim oldu. Bu yemeğim efsanem oldu bak.
2: Elleme küsmesin.
0: Bence bu kalsın. Bu kalsın.
2: Şimdi zaten.
0: Üstüne pudra şekerini birazdan eleyelim ki. Evet. Kıyırlığı gitmesin.
2: Bu arada bunların sahibi şu an
0: ama
2: belli.
0: Ama şu an yazmadı. Yazsın vereceğim. Tamam, yazmazsa başkasını seçiyorum.
2: Alayım bu aktüel bunları.
0: Ekrandan vereceğim dedim çünkü. O yüzden ne yapıyorsunuz? Nermin Enfes Mustafa'nı bolca izliyorsunuz. Allah. Bugün bir size poğaça yapalım. İstiridye şeklini verelim. Sizler de o şekilde ekranda kalın bence bak. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, bir tatlı kaşığı maya, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçinde bir kase kaşar peynir rendesi, üzerinde bir adet yumurta sarısı ve çörek otu. Üçüncü tarifim mi bu?
2: Evet.
0: Şimdi hamuru yoğurmayacağım.
2: Koyduk ki bunları ya.
0: Hamurumuz çok başarılı zaten. Hiçbir hamurun özelliği yok. Bakın burada bunun şekli çok önemli.
2: Rica ederim.
0: Hamurunda şeker, tuz, maya. Kötü bir, yani böyle zorlayacak bir şey yok.
2: Ha,
0: o anlamda.
2: Ha, tamam.
0: Yani bunu çok klasik bir şekilde ılık suyla, sütle güzelce harmanlayacağız. Ama bunun şekliyle şimdi Serpil'le biz 1 saat uğraşacağız.
2: Yok be, sürer mi o kadar?
0: Uğraşacağız. Hamurda maşallah bereketli 2 tepsi çıkar. Allah sizi inandırsın.
2: O kadar çıkmaz be. Çıkar mı? Çıkmayabilir de.
0: 2 tepsi çıkar Allah nasip ederse.
2: E tamam sen de oğluna götür.
0: Kalabalık, kalabalık. Kalabalık aileyiz biz.
2: Evet.
0: Şimdi hamur zaten kabarmış tamam mı? Çok güzel bir hamur olmuş bak. Oo, çok seviyorum bak böyle küstürmeden. Şu an o canlı biliyor musun? O yaşıyor şu an. Bu mikro içindeki o mekanizmalar hepsi harekete geçti bak. Çalışıyor yani tamam mı? Ben nefes alıyorum diyor. Beni yorma diyor hamur.
2: Ama zaten hamur canlı bir bakteri. İçindeki dediği gibi mikroorganizmalarla.
0: Aynen. Ilık suyla, sütle babaanne tarzı koydunuz elinize güzelce köpük köpük yoğurdunuz. Sonra biraz vakit vardı beklettiniz. Oda ısısına güzelce onu yedirdikten sonra aldınız. Kaç dakika sürüyor biliyor musunuz maksimum? 40 dakika. Hava ısıcak ya. 30 dakikada bile mayalanır. Vallahi güzelce mayalandırıyoruz.
2: Üstünü kapatın koyun balkona. Bakın görün 15 dakika.
0: Allah 15 dakika.
2: Allah. Hava ısındı bayağı çünkü.
0: Bir sıcak.
2: Nami Nida bana niye gülüyor şimdi? Benim garantim şey mi? Çok mu çirkin mi oldum? Ne oldu?
0: Çirkin değil ya. Gayet güzel. Hı. Bence böyle entelektüel oldun.
2: Entelektüel bir kadınım ben
0: evet,
2: zaten.
0: Evet. Şimdi yazarlar. Ne kadar entelektüelsiniz.
2: Ne gerek var taktın onu boynuna diye yazmasınlar.
0: Yazsınlar.
2: Canım çekti bugün.
0: Canım çekti.
2: Vallahi bugün canım çekti.
0: Şimdi ben bu istiridye poğaçaları biraz minik yapacağım tamam mı? Böyle hoş olsun. Hamuru ince olsun.
2: Mu istiyorsun?
0: Matematik öğretmenimiz yazmış. Fincanları aldı.
2: Öğretmenim sağlıklı güzel günlerde kullanın.
0: Profil İçtikçe fotoğrafını da sevdik.
2: İçtikçe de bizi hatırlayın.
0: Evet biz size gönderdik. Sizde 40 yıllık hatır olsun istedik.
2: Hocam ama yarın firmaya vereceğim. Hemen şey yapmayalım lütfen.
0: Evet ne olursunuz şimdi yazıyorlar fincanım gelmedi, ürünüm gelmedi. Mümkünatı yok gelsin. Çünkü her gün hediye veriyoruz ve her gün markalarımıza sürekli yazamıyoruz. Bir haftanın sonunda yazıyoruz bilginiz olsun.
2: Cuma'dan mesela, cumaya gidiyor.
0: Cuma'ya kazandınız. Cuma

0: günü yazılı. Ama pazartesi kazandıysanız
1: salı istemeyin.
0: Ancak cuma cumartesi gönderiyoruz markaya. Hani bunun bilincinde olursak hepinizin hediyelerinin geleceğinin sözünü veriyoruz.
1: Nermin'im.
0: Bu ile gitmesi de bir ayı buluyor yani.
1: Kabaca.
0: İki haftada giden de var. O belli olmuyor firmalarımızın çünkü yoğunluğuna göre.
1: Aynen öyle. Bu iyi midir
0: bence
1: sence?
0: Hepsini öyle bir açalım biz. Sonra ha, çat çat senle şekillendirme geçelim. Çünkü izleyicim o şekil görmeli. Aynen sen onunla aç.
1: Hocam onu rica etsem şöyle şey yapabilirsen. Ortaklaşa.
0: Onu atıyormuş gibi yap. Ama atma. Orada durmasın. Atıyormuş gibi yap sadece.
1: Yok onu ben yapamıyorum.
0: Özdemir sevmiyor, kalabalık istemiyor o yüzden. Atıyormuş gibi yap.
1: Ben reklam arasında söylerim ona.
0: Atıyormuş gibi yap, bırak atma.
1: Yok yapamam ben öyle.
0: Şöyle efendim güzelce çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pelikan gibi arada bir tek ayağını kaldırıyor, yemin
0: çünkü
1: ederim.
0: Çünkü dizim ağrıyor. Biliyorum. Şöyle yapınca rahatlatıyorum, bir esnetiyorum.
1: Şey yapsak mı, onu değiştirsen mi?
0: Yani rahat
1: mı? Yok
0: kravat
1: rahat
0: hocam
1: da.
0: Boynundaki. Bugün kravat takmak istedi.
1: Hocam o kolye aslında.
0: kolye kravat. Kolye kravat hocam.
1: Sen ne sandın hocam? Kravat. Bakayım o ne sanmış?
0: Yok biliyoruz dedi. Biliyoruz yani dedi. Ha. Biliyoruz ama sormak istedi. Karışma.
1: Hocam ama bugün bir şeyler olmuş. Adama ne yedirdik ne içirdik bilmiyorum akşam ama.
0: Bir şey de yemedi aslında. Bizim yaptıklarımızdan yediydi. Daha da bir şey yememiştir yalnız adam. Ne yiyecek? Yemek mi yapacak evde? Vah vah.
1: Ne yapayım?
0: Var ama yok. Ne yapsın? O da öyle.
1: Ama o da öyle seviyor be. Senle bizde de bana ne oluyorsa.
0: Öyle öyle doğru dedin.
1: Ah.
0: Herkes seçimlerinin karşılığını yaşıyor.
1: Herkes
0: doğru.
1: Kendi kaderini yaşar. O çok mutlu bu durumdan. Ah.
0: Belalı mısınız nesiniz diyor.
1: Neyiz?
0: Belalı mısınız diyor.
1: Evet canım. Evet beğenemedin mi?
0: Belalıyız hocam. Bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
1: Hiç sevmem 15 mi?
0: Olsun 15. 15 vardır Allah'ın bir bildiği. 15 gel. Allah'ın her türlü şeyini sevelim. Boş ver.
1: Ya tamam severiz de tek sayı ne gerek var?
0: Yalnız kızlar iyisiniz. Mis gibi tarifler geldi bugün. Vallahi bak ekrandan ayrılmayın. Yemek takımını da birazdan belki açıklarım. Belli olmaz. İste hak ettiği yorumu alırsa çay saati takımınız benden.
1: Nermin, itibar önemli şey.
0: Bence de önemli Serpil.
1: İtibarını kazansın bak. O iki amaçlı bir takım. Takım deyip geçme ona rica ederim. Alınırım. Çok uyuyorsun aşkım. Çok daha az.
0: Niye böyle bir elim bol bugün benim?
1: Evet bol kepçesin fark ettim ama.
0: Bak şöyle bir yaptık.
1: Öbür tarafını bence desenli yapalım. Parmak izin çıkmasın diye değil mi?
0: Bunu böyle kapatayım. Akmasın
1: sanki
0: kaşarı.
1: Sanki daha mantıklı değil mi?
0: Aynen. Şöyle bir kaşarı akmasın.
1: Ay ay. Görüyorsun. Sonra. Hayat. Beyazı da oraya yanına koydum. İstersen onunla istersen beyazla. Hangisini istersen.
0: Şöyle bir yaptık.
1: Büyüklüklerini de aşağı yukarı aynı.
0: Şöyle bir getirdim.
1: Ölçüde yapmaya gayret ediyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bunu aldım. Böyle koydum. Kaşarlı güzel oluyor. Yumuşacık. Mayalı hamur. Tamam mı?
1: Bu arada bu tarifte şey yapmışlardı Nermin. Hiçbir şey koymamıştı. Ben o hiçbir şey koymama şeyini sevmedim.
0: Akabilir birazcık.
1: Fikrini.
0: Onun için koymamışlardır.
1: Zaten şimdi biz onu 220 dereceye veririz bunu. Hemen mayalı ya fıtı fıtı pişer o. Ay. Bak bunu da şöyle bir çektim.
0: Fıtı fıtı. Vallahi otomatiğe bağladık. 5 tepsi gidiyoruz. Maşallah bize. Biz böyle şeyleri seviyoruz efendim. Tamam mı? Elimiz bereketli.
1: Nermin burası Nermin Enfes Mutfağı.
0: Evet.
1: Fine dining tabak çalışmıyoruz hocam.
0: Tabii. Burada bereketli tabaklar, bereketli sofralar.
1: İnsanlar yayında yetiştiremeyince şey diyorlar. Biz fine dining yok şöyle yok böyle. Yok efendim ne fine dining'i? Yetiştiremiyorsun bant yayında. Hey hey.
0: Bir de canlıya gelsen ne yapacaksın?
1: Ha, ama 3 günde profesör oluyorlar.
0: Şef.
1: Tabii. Şef. Ay onu, Süleyman şefim ne demiş?
0: Gömleği de giydik.
1: Ağzına kaşığı götüren herkes şef oluyor. Ne güzel. Ağzına yüreğine sağlık şefim.

0: Vallahi.
1: Ağzına kaşığını götüren herkes şu.
0: Nasıl cümle ama var
1: güzel,
0: ya.
1: Güzel vallahi, bak şu an daha da sevdim. Ağzına kaşığı götüren.
0: Herkes şefim diyor diyor. Olur mu öyle şey?
1: Bir emek, bir yıllar, bir tecrübe. Şimdi diyeceksiniz ki kendinizi popohlamayın. Vallahi görüyorsunuz popohlanacak aşamadayız.
0: Vallahi çıraklık belgemi bir yılda aldım. Bak varın gerçekten gerisini siz çok, düşünün. Çok kalfalığı falan saymıyorum ha.
1: Şey sanıyorsunuz biliyor musunuz böyle eğitimi falan. Vallahi çok uzun sürüyor.
0: Hele benden büyük şeflerin yılında ben...
1: Geceleri 9'da gidip 12'ye kadar akşam öğretimini almıştım kendime. 12'ye kadar şey yapıyorduk biliyor musunuz, dersteydik.
0: Benden büyük şeflerin yanında gerçekten
1: bıçaklar tutulacak.
0: Şefim demeye utanıyorum biliyor musunuz? Çekiniyorum böyle içime söylüyorum böyle içime. Ben de falan diyorum yani, anladınız mı? Yok öyle bir dünya.
1: Ya zaten öyle çok...
0: Vallahi hijyen
1: belge... İddia etmiyoruz da yani böyleyiz şöyleyiz diye. Sadece sizler de etmeyin bence yani. Tamam, anı yaşayın.
0: Ay öyle demiş. Dün şoklara girdim kendime Nermin. Bıçağınız yok mu? Soyacağınız yok mu? Domatesi öyle soyun.
1: Eğitim aldık, size göstermeyelim mi?
0: Ha iyi dedi.
1: Sizin için. Şöyle. Hı. Bir de hamur mayalamak, ondan sonra et pişirmek, bunları yapmak gerçekten çok büyük iş. Vallahi çok büyük
0: hepsinin
1: iş.
0: Hepsinin ayrı ayrı tekniği,
1: çok
0: taktiği var.
1: Çok inceltme, çok büyük açma.
0: Şey öyle mi? İncelttin mi?
1: Evet, gitgide incelttin. Şunlar iyiydi.
0: Bir tık şey, hamur büyük olunca şey yapmak istedim. Demek ki şey oldu bak.
1: Yok, kalın kalırsa daha güzel kabarırız.
0: Beyazla bu arada rahat çalışabilirsin ha. O onu biraz kesiyor ya ucu. Seni yoruyorsa diye oraya beyazı da çıkardım, aklında olsun.
1: O tam istediğim gibi vermez mi dedim.
0: Ha. Ben ikisini de koydum. Hangisine rahat çalışabiliyorsun aşko? Şey neydi? Yapamayıp şey diyorlar Nermin. Abi fandainik çalıştık. Yerim seni. İzleyiciyi kandırmaya çalışmayın.
1: Biz de yıllardır yapıyoruz ama hiç fandainik yapmadık.
0: İzleyiciyi kandırmayın.
1: Şöyle.
0: Vizyon. Moleküler mutfak.
1: Birazcık... renklendirmek istiyoruz. Onun için de içinde hafif kaşar peyniri.
0: Sırtını çevirme olayı da çok güzel oldu değil mi?
1: Aynen.
0: Acaba bunun içinden inci çıkacak mı Nermin? Bıldırcın yumurtası koysaydık keşke.
1: Bizimkinin içinden inci çıkacak. Şey kaşar peyniri çıkacak.
0: Bir dönemli modaydı bıldırcın. Bak bu kabar da yol kendi kendine. Bak.
1: Bunlar daha güzel oldu dur.
0: Kabaranlar mı? Aha. Bu şimdi ama seni... beklerken zaten şey
1: pofidik
0: olacak.
1: Pofidik olsun ama ya. Çok güzel oluyor.
0: Baksana bak bak. Mayalı. İçi var çok ya, inanmayacaksınız, baloncuk dolu biliyor musunuz?
1: Börek gibi kalmasın.
0: Merdaneyle geçiyorum ama bilmiyorum Hüseyin Hoca görebiliyor mu? Şunun içine bakar mısın Nermin?
1: Değil mi gözenekleri?
0: Bak bak. Böyle patlatmayın diye şey yapıyorum. Bak bak aktüel. Baloncuklarına bak. Hamur o kadar güzel bir reçetesi var ki.
1: Şu şöyle bir sürüyorum. Diğer tepsiye geçiyoruz efendim. İkinci tepsimizde de yine aynı.
0: Yine mi iki olduk ayol?
1: Hı. Ben sana başta dedim bundan iki tepsi çıkacak. Sen beni niye dinlemiyorsun? Benim göz
0: tahmin ediyorsun. Dinledim de gene de dedim ki hani bir ihtimal mi dedim acaba dedim.
1: Yani bu dolu dolu.
0: Tamam zaten şey. O mayalanacak ya, ben o şimdi çörek otlarını verene kadar sen bunları rica edeceğim senden. Doldur, benimki bitti. Hemen geliyorum yanına. Ne yapayım, biz Türk milleti olarak hamura elimizi sürmüş isek eğer.
1: Ha, fazla yapalım. Üç tane.
0: Yapmayız, tabii. Yapmayız. Bacım yapmayız yani. Biliyorsun.
1: Tabii.
0: Ve neticede
1: 500
0: günün sonunda...
1: tane olsun, hepimizin içi rahat etsin.
0: Ha, koklayarak yemeyelim.
1: 500 tane olsun, hepimiz rahat rahat yiyelim.
0: Ya da şeydir ya böyle, korka korka yersin. Biz onu yapmayalım. Değil mi aktüel? Şimdi mesela bu tepsinin bir tanesi aktüele göre.
1: Kadar. Yemesin, göbek yapıyor.
0: Dokunma tepsilere.
1: Hasta olacak. Allah çekemeyecek sonra bizi.
0: Annesi bak göbeklerine şey koyuyorum sadece.
1: Koy. Koy gönder 200 derecelik fırına. Pişiyor gibi yap. Hemen çıkar. Ekrana verelim. Küçük olacak diyecek ki nereden söyledim.
0: Söylemesin ne yapayım.
1: Şöyle. Sen onu sadece gönder. Bana tepsiyle gel
0: şimdi.
1: Bana tepsiyle gel.
0: Tepsi kalmadı hocam. Hepsini hallettik. Bak o üçüncü. Hadi maşallah. Bunu bekleteyim mi? Acık mayalansın mı?

0: Hiç
1: Bundan
0: mayalanmasın,
1: sonra
0: gönder.
1: ha.
0: Gönder.
1: Bundan sonra şey yapmayacağım çünkü. Hadi bakalım selametle aşkım. Ay. Tamam. Yüzümüz kulağımız fırında.
0: Boş yapabilirsiniz. Bu size kalmış.
1: Ben bu arada geleyim mi katlamaya? Hı hı.
0: Tamamen size kalmış.
1: Şöyle yapıyorum ve sana ters çeviriyorum tatlım. Ay çok güzel yuvarlak açmışım Nermin. Yuvarlak deyince de ay.
0: Ay gibi parlıyor.
1: Yuvarlak deyince de ben. Hı. Al canım iç. Şöyle. Sakın kalkmayın
0: böyle
1: aşkım.
0: Kutular vardı eskiden,
1: Sana
0: hatırlıyor
1: çevirdim.
0: musun?
1: Ne canım?
0: Çeyizimize koyarlardı böyle istiridye görüntüsünde kadife kutular.
1: Ay sus ne gereksiz
0: Evet
1: şeylerdi.
0: ya. Sonra onu atamazsın, kıyamazsın atmaya.
1: Bir
0: Çöp.
1: dünya para verildi kalsın
0: Bir de bir
1: kalsın.
0: dünya para verirdik.
1: O şey olurdu. Şeye kadar bekliyordu. Bebek olana kadar. Sonra bebeğin böyle eşyaları konulur. Finalde çamaşır makinesinin üstünden yani banyodan. O zaman
0: Evet ya,
1: şey yapamazdık
0: sabun
1: o zaman.
0: koyardık.
1: Çamaşır makineleri banyodaydı. Hani böyle yerin yoksa gömme falan yapmıyorduk.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Oradan dalacağım böyle çöpe doğru.
0: Çok şükür bir vedalaşırdık en sonunda.
1: Evet. Ne saçma bir şey değil mi?
0: Kadife kutu.
1: Bir de toz tutar. Sinir olurum ben
0: Çok toz
1: ona.
0: tutardı.
1: Hadi elbise fırçasıyla temizle onu böyle. Kakala.
0: Yıkayamazsın.
1: Kakala tozlarını. Ay sus bak anılarım depreşti.
0: Ne günlerdi
1: Birinde görünce de
0: kızlar ya.
1: alırdık yani. Ne gerek var
0: Şimdi
1: kullanmak için?
0: sırada ne var biliyor musunuz? Gelsin mi?
1: Nermin söyle hadi.
0: Mardin'e gidelim mi?
1: Ay
0: Ne
1: gidelim.
0: zamandır gitmedik Mardin'e ya?
1: Vallahi kurban olsunlar o şehre de bir aşığım.
0: Çok güzeldi. Serpil'le bile tadı damağımızda kaldı. İyi ki o akşam çıkmışız seninle gezmeye. İsmi lazım
1: Sus.
0: değil, biri gelmedi ama ikimiz iyi ki
1: Bırak
0: çıktık.
1: onun çok önemli işleri vardı.
0: Çok sevindim gelmediğine.
1: Bu arada biz Nermin'le nereye gidersek gidelim. Organizasyondaki işimiz görevimiz
0: Bitti
1: bittikten
0: mi?
1: sonra.
0: Akşam böyle kafa kafaya veriyoruz biliyor musun? Çok keyif alıyoruz.
1: Azerbaycan'da da yaptık
0: Ay
1: onu.
0: o
1: Türkiye'de de,
0: korktuk ya bir
1: Dubai'de
0: de
1: de.
0: senle.
1: Yok orada ben korkmadım. Sen
0: Serpil'e diyorum
1: sürekli
0: ki
1: şey.
0: Serpil bir şey olur mu bize burada? Ya Nermin diyor ben varım bir şey olmaz. Korkuyorum ben böyle yabancı yerlerde gezmeyi.
1: Çıkıp işimiz bittikten sonra böyle minik minik minimal şehir turları yapıyoruz.
0: Biz Dubai'de akşam çıkmıştık
1: Kendi
0: tabii.
1: kendimiz tabii canım yürüyerek ta Marina'ya.
0: Oo, nerelere gittik? Kız var ya biz becerikliyiz. Vallahi becerikliyiz ha.
1: Gece gece Marina'ya gittik ayol.
0: Gecenin üçü müydü? İkisi miydi? Giyindim dedim hadi kalk beni uyku tutmuyor. Ama biz
1: Sıcakta
0: uyumuştuk herhalde değil mi? Birazcık
1: bir
0: ondan.
1: dinlendik sonra yaptık. Ama ne
0: Aha.
1: biliyor musun? Şehir çok sıcak
0: Uyanınca.
1: ya. Orada insanlar gece yaşıyor aslında.
0: Çok iyi oldu
1: Hani
0: ama orayı
1: sıcak
0: da
1: diye.
0: gördük.
1: Evet.
0: İyi oldu yani. Ben böyle seviyorum farklı yerler görmeyi. Bilmiyorum.
1: Bu arada onu ikimiz de çok sevdiğimiz için çok keyif alıyorum ben.
0: Aynen çok keyif
1: Senle
0: almıştım.
1: tatil yapmaktan.
0: Ay bir de biz mesela uzun yolda da mesela gidiyoruz mesela Ankara'ya falan. Çok güzel oluyor. Hiç sıkılmıyoruz uzun yolda.
1: Yok yok.
0: Biraz o bana giydiriyor, ben ona giydiriyorum. Yavaş müdür, yavaş müdür diye gidiyoruz.
1: Ha, sonra birbirimizden sıkılınca ben tespih çekiyorum.
0: Allah de Allah de diyorum. Eline veriyorum tesbihi.
1: Sonra bir şekilde geçiyor ya. Güzel
0: Çok
1: oluyor
0: hızlı
1: bence.
0: gidiyor valla.
1: Ben bu arada bak Ayhan'dan çok seninle yolculuk yapmayı seviyorum. Araba yolculuğunu.
0: Çünkü mızmızlık yapmıyoruz.
1: Ayhan çünkü yarım saatte bir mola veriyor Nermi.
0: Yok valla bak Melike de iyiydi o konuda. Hiç beni yormadı. Hiç mola vermedi. Uyudu zaten sağ olasıca giderken. Üç
1: Yalan.
0: buçuk saatte İzmir'deydim.
1: Maşallah.
0: 3,5 saatte basmışım
1: Ya,
0: Tabii.
1: Ayhan'la yemin ederim araba yolculuğu isteyecek benden diye korkuyorum. Hani Serpil arabayla gidelim.
0: Ben bunların şekillerini çok merak ediyorum nasıl olacaklar.
1: Ha tamam. Ama Nermin'le 15 saatlik yol giderim
0: Gidiyoruz
1: yani.
0: valla Ankara'ya gidiyoruz mesela hiç anlamıyoruz nasıl bitmiş. Bir gelmişiz aa. Diyoruz ki ne çabuk geçti. Allah'ım çok mu tatlısınız? Yelpaze gibi de oldunuz sanki.
1: Nermin bir de ötekine bakar mısın? Sana zahmet
0: O
1: canım
0: kabarmaya
1: için.
0: başlamış. Bovidik bovidik olmaya başlamış.
1: Ben Mari yapayım ben
0: Şekillerimiz
1: bunu.
0: gidiyor ama. Daha derin basmamız lazım.

0: Herhalde.
1: Yok oluyor mu? Yalan.
0: Çok derin basınca da kesiyor. Hamuru bir tık kalın yapmamız lazımdı.
1: Ama şey vardı, hamur iyiydi yani.
0: İyidir iyidir. Ne yapalım, biz yiyeceğiz. Sıkıntı yok.
1: Efendim, Mardin'in sokaklarını gezerken size bütün esnaf...
0: Hadi bakalım. Mardin'e selam olsun. Buradan Mardin Belediye Başkanımıza duyurulur. Biz ne zamandır gelmiyoruz, artık gelelim.
1: Derik Belediye Başkanımız.
0: Evet, Deri'ye gelelim hem de. Deri'dik. Biz o zaman Kaymakam Bey'in davetlisiydik. Valinin davetlisiydik. Çok güzeldi. Cumhuriyet'in 100. yüzyılına özel bir program yapmışlardı. 2 yıl oldu değil mi?
1: Evet.
0: Vay be. Ne çabuk geçiyor.
1: Gerçekten niyetiniz varsa...
0: Çok güzel bir şehir.
1: Mutlaka, mutlaka.
0: Bir su bardağı çiğ badem. Bir su bardağı ceviz. 125 gram bitter çikolata. 80 gram sütlü çikolata. 4 yemek kaşığı da kakaomuz olacak efendim.
1: Şimdi
0: burada çikolatayı çok güzel eriteceğiz. Yani biz mesela Mardin'de gece sokağa çıkmıştık. Böyle şeyler var orada genelde. Böyle atıştırmalık, böyle kuru yemiş dükkanları. Çok. Hepsinde bu atıştırmalıkları görebilirsiniz.
1: Ve özellikle o kadar kahvenin yanında. Değil mi Nermin?
0: Hemen ikram ediyorlar. Böyle karton kutularda Mardin kahvesi ikram ediyorlar falan. Böyle şeylerden hemen kapının önünde satıyorlar. Onlardan ikram ediyorlar. Orada çok izleyicimizi görmüştük o zaman. Bebekli bir hanım gelmişti yanımıza böyle kucağında. Anam diyoruz, her yerdeyiz, her yerdeyiz yani. Nermin Nefes Mutfağı. Direkt böyle giriyorlar. Yemek yapan kadınlar, yemekçi kadınlar. Bu güzel, keyifli oluyor. Bunları biraz doğrayayım bence.
1: Yok.
0: Bütün mü ekleyeyim?
1: Evet.
0: Bütün mü ekleyeyim?
1: Bütün. Bütün bütün Nermin'im. Şöyle ağzımıza layık.
0: Çok güzel ya. Var ya. Kuru yemişti. Badem ayrı benim için.
1: Şimdi Nermin'im, ben buraya
0: onu
1: önce
0: benmer usulü eritelim.
1: Pul çikolatamı boşalttım.
0: Sunumlarımız var.
1: Bu arada bunların hepsinin böyle olması çok hoşuma gitti. Biraz sütlü çikolatam da vardı. Onu
0: ne
1: da koy.
0: Hoşuna gitti?
1: Şunlarla. Hani setin takım olması.
0: Tersin. Almışız kız, niye kullanmayalım?
1: Evet.
0: Kakaomuz
1: var. Benim söylediğimi anladı.
0: Kakao da birazdan koyacağız.
1: Şimdi bura gözümüzden kaçmasın. Sana bir yağlı kağıt vereyim.
0: Yıllar sonra cevize alerjim çıktı yani. Düşünebiliyor musun? Ne bir şey bu hayat? İşte benmer usulü yaparken dikkat etmemiz gereken nokta, su kaynadıktan sonra efendim çikolataları ilave edeceksiniz. Asla kase alttaki suyla temas etmeyecek. Temas
1: hiçbir
0: ettiğinde
1: şekilde.
0: Çikolata bakın yanıyor. Yanmaya başladığında sertleşiyor ve maalesef o akışkan çikolatayla yola devam edemiyorsunuz. Maalesef edemiyorsunuz.
1: Böyle ödüm kopuyor ki tutunacak diye.
0: Aynen öyle. Oh oh oh.
1: Hemen. Nermin, belki senin çok eskiden vardı alerjin.
0: İncilerim açıldı. Ay, bu aynı deniz kabuğuna benzedi şu. Şu aynı deniz kabuğuna benzedi.
1: Sırtında çevir annesi.
0: Benim mi? Belki de. Yaşım belki ilerleyince senin çıktı galiba.
1: Hayır. Bence sen o zaman fark ettin ha. Ne dersin? Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Allah sizi inandırsın. Yoruldum.
1: Yasak.
0: Yasak ama olsun. Biraz oturalım.
1: Su getireyim mi?
0: Hocam ayağım ağrı hocam.
1: Nermin Hanım şeyini alabilir miyim? Suyunu. Bir küçükken, de benimkini rica edeyim kızlar.
0: Şey, dersteyiz ya Serpil. Hoca ceza veriyor, çöp tenekesinin önüne gidip tek ayak üstünde duruyor ya.
1: O zaman öyleydi, evet.
0: Ay, bir kere yaşamıştım onu. Çok iğrenç bir duygu.
1: Ay, ben çok utanıyordum Nermin.
0: Bir kere onu bana yapmıştım. Orada da bir şey mi eksik getirmiştim? Yoksa konuşmam falan, ben sınıf başkanıyım zaten. Hayatta böyle konuşanlara da
1: kesin
0: mı korkardım?
1: Bir şey yaptı.
0: Ne yaptım bilmiyorum. Serpil Hanım, sen de gel. Ondan sonra biz böyle oturduk, tamam mı? Kadir dedi, çöp tenekesini oraya dedi. Kaldırdı dayağını dedi. Anam, sen misin giden? Bütün dersin sonuna kadar da oturtmadı. Ne inatçı adamdı. Bütün dersin sonuna
1: ben
0: kadar
1: çöp
0: kovasının başındaydım. Bir de kokuyor.
1: Yorulmaktan değil, ben en çok utanırdım böyle. Bütün sınıf bana bakıyor diye. Bir kere de sıra dayağı yemişliğim var.
0: Ay, böyle döverler diye. Ay,
1: eskiden hani. Yok, orası şey, gideyim hemen gideyim. Tabii şöyle durayım. Hı. Ondan sonra orası bir yasaktı şey. Hı. Böyle yemiştik. Ay, ne utanmıştım.
0: Şunu tutsan kenara.
1: Yok, oturamam ben.
0: Bacağı. Artar mısın beni?
1: Yok.

0: Can, ben bir de çikolataya bakıyorum. Gel.
1: Ondan sonra Allah sizi inandırsın. O gün bugündür o çöp kovası muhabbetini hiç sevmem. Hatta ben bu çocuklarımı okula verdiğimde de öğretmenlere demiştim ya, böyle bir ceza vermeyin. O çocuğun psikolojisini çok etkiliyor, biliyor musunuz? Yapmayın. Tamam, çok kıymetlisiniz. Evet, bizden daha çok yoruluyorsunuz.
0: Şimdi yok ama ya.
1: Yüzlerce çocuğu şey yapıyorsunuz ama bazen çocukları sınıf içinde ne kadar yaramaz da olursa olsunlar rencide etmemek gerekiyor. Çünkü psikolojik olarak hatıra kalıyor, biliyor musunuz? Allah sizi inandırsın, kalıyor.
0: Tabii bak, bakın. Benim kaldı sıra da ya. Hey yavrum. O parmakların bir sızlardı Nermin.
1: Böyle.
0: Bir de şöyle yaparsa tut.
1: Hocam.
0: Çekme diyorum sana.
1: Hocam falan böyle.
0: Ha, şey hatırlıyor musun? Çekme diyorum sana elini. Vardı.
1: Ay, eskiden. Allah Allah, bu nasıl sevmek.
0: Ay,
1: bu nasıl gülmek. Bu nasıl. Birilerinin incisi çıktı.
0: Yalan.
1: İncisi çıktı.
0: Kız.
1: İnci. İkimizin incisi çıktı.
0: Kurban olsun.
1: Allah Allah.
0: Kaçak da yandı kadın.
1: Bu nasıl sevmek.
0: Bunun da az kaldı baktı.
1: Hocam, çıkarmış gibi yaptım bak. Bir daha götürmem.
0: Çıkarmış gibi.
1: Oo, çok güzel olduk.
0: Nermin, korktuğum başıma çok şükür gelmedi.
1: Şunun altına bakmak ister misin? Nasıl güzel. Şey, lavaş ekmek gibi oldular. Gelmedi değil mi?
0: Korktuğum
1: geliyorum
0: başıma.
1: O zaman.
0: Çok şükür.
1: Şimdi
0: çok şükür.
1: Kıymetli izleyenler, bomba anına geliyoruz. Bomba anı şu an burada sizlerle.
0: Akıtıyorken ben kaseyi aynen karıştırayım, olur mu?
1: Aynen.
0: Ya da bunu ben mi alayım, ister misin?
1: Getirsem.
0: Hiç onu sokma aşkım. Salla bana sürekli. Geliyorum. Bakar mısın?
1: Getir hadi. Kakaonun eklesek miydik?
0: Yok, sonra. Üstüne.
1: Birazcık içine alsa mıydık?
0: 30 saniyeni rica edeceğim.
1: At. Getir.
0: Dur. Geldim canımın içine.
1: Bence şöyle bir döküp karıştırabiliriz spatulayla. Ters düz.
0: Ya ben şey diye, hani çok getir, doğal dursun istiyorum diye.
1: Çok doğal duracak. Şimdi bakın efendim. Şöyle. Bakın.
0: Tutunamayanlar var mı?
1: Yok, hepsine geldi.
0: Yetti mi diyorsun?
1: Çok güzel oldu.
0: Hepsi kapanacak böyle.
1: Mardin'e götürdük. Mardin'in kahve yanında özellikle... Tamam, elin yandı.
0: Dur,
1: bırak
0: dur,
1: onu
0: hayır, bitti.
1: Alırız. Mardin'in özellikle kahve yanında lezzetli mi lezzetli bir atıştırmalığını yapıyoruz şu an. Bunun için ben marulsuyla, bakın, çok güzel akışkan bir çikolata yaptık.
0: Ay.
1: Bunları böyle bir karıştırdık.
0: Nermin'im.
1: Pişti mi o da?
0: Yer kalmadı Nermin.
1: Maşallah, bugün böyle birer kaşık birer kaşık kağıdımın üstüne koyuyorum.
0: Yok şey Nermin'im, üstüne pudra şey, ay affedersin.
1: Kakaoyu atacağım.
0: Yok, komple içine, kabın içine boşalt. Ben bunu sallayayım sana.
1: Yok, yanına sallanmıyor canım benim, yapıştı ya.
0: Ha, gelecek gelecek. Ellerini pisleteceğim senin ama. Hoyratçan Ermin'im, hoyratçan.
1: Sen dök hepsini, bence ben alayım.
0: Heh. Ben serpiştireceğim, güzel olur sana bak.
1: Bakın şöyle, o kendisiyle tutunacak. Çok ve bunu böyle ben şimdi kaşıkla çat çat çat çat.
0: At onun içine.
1: Atacağım.
0: Şey olur zaten, aha.
1: Dök, dök, dök. Bak, görüyor musunuz?
0: Ay, özür dilerim, bunu şey yapacağız ama çamaşır suyuna sokuveririz. Şunu dökeyim üstüne. Sanki biraz daha istiyor, biliyor musun, kakao o.
1: Bence isteme, boş ver. Çok acı olmasın. Olur mu, çok koyarsak acı?
0: Yok.
1: Yani. Tamam.
0: Hiç tutunmaması lazımdı ona çünkü.
1: Biraz daha getir o zaman.
0: Dur.
1: Bu şununla atacağım. Bu şimdi donacak ya zaten. Parça parça koparacağız. Çok iyi.
0: Bunlar böyle çikolatalarının şeyine, dışına. Evet, bu yetmedi aşkım, ondan öyle oldu.
1: Zaten şimdi çikolata donacak ya.
0: Donacak ama dışı şey kaplı olacak ya bunun.
1: Üstüne eliriz donduktan
0: sonra. Özlem getiriyor hemen. Şey
1: üstüne
0: eliriz. Ben böyle birbirlerinden uzaklaştırayım azıcık. Açayım aralarını.
1: Ne güzel oldular. Maşallah, subhanallah.
0: Evet. Şöyle açtım. Şu ara çok birbirine şey olmuş. İyi mi sence? Açtım.
1: Hı hı.
0: Bence iyi gibi.
1: Sen koparacaksın.
0: Öyle bırakıp atacağız kenara.
1: Dolaba bunu alsın. Hemen o çikolata onu sıkar.

0: Mardin'im. Yok böyle bir şey. Çok güzel tadı damağımda kaldı.
1: Bu arada o şimdi mis gibi kendi oda sıcaklığında bile şey olur Nermin. Ay. Bu pudra şekerinin de bu gözünün yerde olması şey. Kakaonun da beni. Ne aradın canım?
0: Tepsi kalmamış.
1: Kalmadı. Böyle tamam. Kalsın bu tarafta.
0: Aynen onu itelim öyle. Gel tut.
1: Tamam sen çok gelme aktüel. Şunu kirlettim ya şununla alacağım oraya bezle. Dur.
0: Şimdi kaç dakikamız var? Bu arada sunumu yapalım bence.
1: Neyimiz kaldı bizim?
0: Tamam bir sunum yapayım sonra diğer tarife geçelim.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Bunda neyi koyacaktık?
1: Geldim.
0: Buna... Göçmen böreği.
1: Göçmen böreğini böyle dağıtmış
0: evet
1: şeylere
0: ya.
1: Bak.
0: Beğenmedim ben sunumluklarımızı.
1: Evet hiç güzel değil o fikir. Nermin buna yaslandıralım böyle.
0: Getir aynen. Gözükmüyor çünkü. Ben seviyorum ki gözüksün. O kadar
1: şimdi
0: yapmışız.
1: Bunu ben senin elinin altından bak. Alayım.
0: Bunun bir tanesi daha var mı?
1: Aa. Bak bakayım.
0: Süper.
1: Şimdi.
0: Şöyle diğer tarifimiz çok güzel geliyor bu arada.
1: Melekleri
0: yeşil mercimekli kuskus salatası yapıyoruz. Vallahi Serpil sanki böyle şey olduk. Pastaneci ne? Gibi.
1: Evet bir de hepsi burada
0: döpsü
1: ya, değil mi?
0: Döpsü böyle. Şimdi. Allah Allah.
1: Allah'ım Nermin şuna bak. Pıt diye kaçmış nereye yapışmış.
0: Ben bir şey söylemişim yiyeceğim. Dayanamayacağım.
1: Hangisini?
0: Şunu.
1: Bunu gördün mü?
0: Çok güzel.
1: Kaçmış nereye yapışmış.
0: Çok güzel gözüküyor hepsi ya mübarekler.
1: Bu arada bakın altıda nar gibi kızardı. Yani şey özür dilerim nar gibi kızarmayacak zaten.
0: Yani güzel kızardı pişmiş.
1: Şey tam istediğimiz gibi.
0: Ay. Anca buraya sıvıştıracağım bu. İkiye fazla geldi gözüme.
1: Öyle mi?
0: Dolu dolu olsun.
1: Bunu keşke dönen bir şeye koysaydım böyle çevirirdim ben onu.
0: Evet.
1: Çok da güzel oldular. Maşallah izledim. Annesinin bağları. Yok oraya verme Nermin. Bana ver. Bana ver canımın içi. Orası böyle küt küt gözüküyor. Sen burada bir yerde. Aa o çok güzel oldu öyle. Bence. Ay.
0: Bak
1: sen şimdi şeye gideceksin değil mi oluşuna? Ay yavrum bak o da mezun oluyor ya kız şaka gibi.
0: Akşam büyük gün.
1: Nermin'in küçük ponçikide.
0: Son kazan dibinde.
1: Mezun ediyor.
0: Mezun ediyorum.
1: Çok şükür. Dursun alacağım.
0: Mezuniyeti var.
1: Vallahi.
0: Bakalım neler yapacak bana. Hadi gel birazcık.
1: Sana ne yapsın ayol?
0: Yok küçük. Şey. Bakalım bana neler getirecek. İlerleyen döneminde Kerem.
1: Allah'ım güzel şeyler nasip etsin.
0: Allah'ım ye. Ye göz hakkı. Göz hakkı. Nasıl dikkatli çekiyor bak. Hiç bakmıyor gördünüz mü? Ver hocama. Bak işte. Kameraman dediğin püf noktasıyla çeker. Bak hiç oradan almadı. Yemeğe devam ediyorum. Nereye bakıyorsun? Serpil'e bakıyor. Evet Ahmetçiğime getirdim. Al Ahmet. Bak Ahmet de kıpırdamıyor. Hareket çok önemli. Tamam süper. Sana vereyim mi? İster misin? Peşimden koşacaksın. Al bakalım. Kız çok güzel oldu Serpilko. Göz hakkı. Beğendiniz mi çocuklar?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Müthiş.
1: Bırak onu.
0: Ha?
1: Onu bırak.
0: Kurabiyem güzel.
1: Kurban olayım yemin ederim sana. Bombe.
0: Al Özlem'e. Özlem'e göz hakkı vereyim. Kakao getirdi bize. Afiyet olsun. Şimdi bunu nereye koyuyoruz?
1: Rica ediyorum. Bence onu şu beyaza koyalım. Şunu bugün evinizde ne olur deneyin.
0: Bence bugün evinizde hepsini deneyin. Vallahi hepsini deneyin. Birebir tarif. Börek. Bambaşka bak şimdi, boyutta bak.
1: Nermin'in surat ifadesine şimdi bakın ne olur.
0: Börek çok güzel.
1: Hiç saklayamıyor bak şimdi.
0: Börek tattık.
1: Gel hunharca ısır şimdi. Hart diye bak.

0: hunharca ısırıyorum, sonra bana diyorlar hunharca
1: ben ısırıyorum. Ben suçum hadi. Ama nasıl hunharca ısırmaktı?
0: Ben mi hunharca ısırmam
1: lazım? Tabii hard diye, hard diye ısıracaksın.
0: Tamam, yemek yerken de
1: söyle, kesin. Hadi.
0: Tadıyorum Serpil, hemen aşkısını. Ya benim çok tarzım mı?
1: Senin bunu beğeneceğini ben biliyorum. Damak zevkinden ötürü.
2: Çok güzel olmuş be.
1: Gel. Gel. Hadi gıdı gıdı. Sana
0: al. Abi yemek yemeyi
1: seviyor. Çünkü var kadın yiyemediği
0: için. Onun yüzünden böyle oldum. Dizim ağrıdı. Vücudum kaldırmıyor artık.
1: Yemek yemesini şey yapamıyor ki. Yediğini sanıyor yavrum. Yediğini sanıyor.
0: Ne yemiyorum da. Tartı da her gün 5 kilo fazla.
1: Sen bakma, o bozuktur kesin.
0: Hı hı.
1: Şey gibi biz de kavga edelim tartıyla. Neydi bir... tiyatro oyunumuz
0: var. Vallahi bugün her şeyi çok beğendim. Elimize sağlık.
1: Her şeyi çok. Bugün
0: ama
1: çok.
0: Ama bir şey eksik burada.
1: Salata.
0: Bir şey eksik.
1: Salata.
0: Yani bir şey yok yani bir şey. Bir şey eklememiz lazım.
1: Ya herkes kendi tarafına doğru ittirmesi. Şimdi bitti mi? Tabii ki bitmedi.
0: Çok güzel olmuş.
1: Yemin ederim kurabiyeye de.
0: İçindeki ceviz, üzüm.
1: Aşık olabilirsiniz. Şimdi geliyorum Nermin'im.
0: Götür. Yettim. Hadi götür. 5.
1: Ay.
0: İyi oldu, ortalığı kaldırdık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Evdeki malzemelerle kurabileceğiniz en şık sofrayı kurduk. Gerçekten bakın. Bütün malzemelere bakıldığında bir yufkacıya gittiğinizde yufkayı aldıktan sonra çok rahatlıkla yapabileceğiniz efsane bir tarif. Ama şu kurabiyeyi mesela pudra şekerini dökmeden böyle bir hafta falan saklayabilirsiniz. Dolaba kaldırın. Dolaptan çıktığında da bu böyle kıyır kıyır oluyor. Sadece üstüne bir pudra şekeri. Ya da önden bir fırınlama yapın dolapta saklayacaksanız. Fırınlayınca da hafif o dolabın nemini alıyor biliyor musunuz? Efsane olur bu. İçini ısırdığınızda böyle bulut bulut oluyor. Serpil Hanım hayırdır? Muhtemelen tepsi ağır geldi. Ben anladım. Tepsiyi vedalaşamıyor tepsiyle. Gelin mi yardıma? O kadar yani.
1: Nasıl koyayım o zaman? Taşın gel olmuş.
0: Ben şöyle bir bakayım.
1: Yok peçetelerim ay şu el kartını ver. Peçetelerim ıslanmış. Onları temizledim.
0: Evet efendim tamam. Sakin.
1: Yok bir şey yok.
0: Şey yeşil koymuş. Mercimekli.
1: Islanmış peçete.
0: Kuskus salatası yapacağız. Şimdi ben kuskus salatasını çok seviyorum. Kuskusu ben makarna olarak da çok seviyorum.
1: Pilav beni, olarak da.
0: Aynen şey olarak yormuyor yani böyle kayıyor gidiyor ya çiğnemeyi bile gerektirmiyor. Ve inanılmaz bir lezzeti var damakta bıraktı. 1,5 su bardağı kuskusu önden bir haşladık. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz. 3 adet közlenmiş kapya biber.
1: Bunun suyu çıkmıştı işte.
0: 9-10 adet salatalık turşusu. Özel sosunda 1 kase süzme yoğurt. 1 diş sarımsak, yarım demet dereotu, tuz. Üzeri için ise 1 su bardağı mısır, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Biz çok şimdi hazırız. Sizler hazırsanız o zaman kolları sıvıyoruz. Başlıyoruz yapımına. Şöyle ben...
1: Neydi? Yok onu yıkamamız.
0: Yıkanmamış. Su da tutma ona.
1: Mı?
0: Aha, kurumuş yapışmış bir şeyler. Bunun içine yaparım gel.
1: Yok bu olmaz.
0: Aha yıkanmamış. Tamam. Bunu zaten sürekli kullandığımız için daha rahat hareket edeceğiz. Şimdi başlıyoruz doğramaya. Bence büyük tahtaya getir. Ben bir kenarında turşuyu doğrayayım. Sen kapyanı doğra.
1: Yok ben yaparız. Sana yetişirim ki.
0: Ya bak, ne bileyim böyle sopra dedi.
1: Tamam.
0: Ve şunu da söyleyeyim, bu normal salatalara göre daha farklı bir salata. Gerçekten hoş bir salata. Biz de bu hoş salatayı bugün sizlerle paylaşalım istedik.
1: Ya çay saatinde bir şey yapmaya çalışıyoruz.

0: Çalışıyoruz Nermin. Böyle bir salata, işte efendime söyleyeyim bir meze. Mutlaka şey yapıyoruz. Bu arada bunun suyunu çeksin diye peçete koymuş ya. O da böyle suyu çekmiş, taşmış. Orayı hallettim kötü gözükmesin diye.
1: Anladım. Bazen
0: Üstlerini saklıyoruz çünkü bunların toz olmasın diye.
1: örtüyoruz. Onlar da sulanıyor tabii. Özellikle patlıcan, bu kapya biber tazlı olan her şey. Ve efendim günün bu güzel çay saatinin yanına efsane bir ne yapıyoruz? Salata hazırlıyoruz. Burada bir şeyler eksikti. Salata bu eksiği bence çok güzel kapatacak.
0: Bence de. At buraya ben de sana şey yapayım. Ama
1: Tamam.
0: zaten bu kadar yeter turşu.
1: Bence de çok koyduk.
0: Evet. Onu bana versen.
1: Şunu da koyarız. Şunu bana bir ezersen bıçağınla.
0: Gönder şu hocam.
1: Ben de
0: Gönder.
1: şunu şurada bir tuzumu atayım. Bak
0: Ay.
1: nasıl. Allah'ım.
0: Buraya gitti.
1: Ah sana tuz da onu bir. Özlemim yapışmış. Bak. Çıt çıt tuzunu iyice böyle tuz buz eder. Bu da mesela derslerde öğrendiğimiz bir şeydi. Üstüne hafif tuz atıp böyle.
0: Ezmek.
1: Hanımefendi der ki ezeceğiniz yok muydu? Vardı ama biz böyle yapmak istedik. Şöyle sarımsağını şimdi alıyorum içerisine. Üstüne tereyağı ile pul biberini yakacağız. Şöyle koyduk.
0: Burada biberin kırmızısı o.
1: Yoğurdun içine dereotunu da
0: Ha biliyorum
1: alacağım.
0: geleceğim.
1: Dereotunu da böyle incecik kıyın ki bu tarz makarnalarda çok yakışıyor. Benim annem mesela çok sever Amerikan salatası tarzı böyle şeyleri, salataları. Bugün ona götüreceğim. İnşallah oruç değilse tabii ki. Maşallah 7-24 o da oruç tutuyor.
0: Ay o gün
1: Bugün
0: söylüyordu oruç
1: Perşembe.
0: tutuyorum diye. Doğru.
1: Tutuyorsa
0: Senle
1: artık iftara
0: gittiğimiz gün.
1: koyarım onu. Hangi günde o gün?
0: Gittiğimizde. O gün de söylemişti bana şeydi. Aa sana verecektim lütfen.
1: Evet, onu ben alayım. Ve şimdi güzel güzel lezzetlendirmeye geçeceğiz. Allah'ım. Bakar mısınız? Bunu da hazırladım. Şimdi bunu alıyorum önce. Ekliyorum buraya. Güzelce önden haşladık. Bakın birazcık yağını fazla koyarsanız çok güzel oluyor. Şey yapmıyor, yapışmıyor. Şimdi üstüne yoğurdunu koyacağız. Turşusunu atıyorum içerisine. Şöyle. Birazcık tereyağı ile yakmanı istiyoruz Serpil Hanımcığım.
0: Finalede üzerine kırmızı toz biberi vereyim. Coşkuyu gitsin.
1: Aynen. Çok da güzel olur.
0: Şimdi.
1: Burada da kapyasını minik minik doğradık. Protein olsun istiyoruz ya. Bu yeşil mercimek çok yakışıyor. İçerisine birazcık da yeşil mercimek haşladık. Sıra oraya gidecek ve burada da yoğurduyla birlikte karışacak. Dereotu, sarımsak. Hem çok pratik hem de çok böyle yaz ayları için ferahlatıcı bir salata olacak. Dilerseniz içerisine biraz mayonez ekleyebilirsiniz.
0: Ama bence biz şimdi tereyağlı şey vereceğiz
1: Bakar
0: ya mısın?
1: mısınız? Of.
0: Olayı hafifletip
1: Bak, bak, bak, bak, bak.
0: yumuşatacak.
1: Harika bir görsel.
0: Burada şeyi hiç sevmem. Lavabodaki şeyleri ayırdım. Kakaolu kabıma diğerleri bulaşmasın diye.
1: Bakın gördünüz mü? Çok da pratik. Şipşak içerisinde hazırlayacağınız kuskusunuzu kaynattıktan sonra diğerleri zaten konserveleriniz varsa onlarla turşunuz işte kapyanız ilerleyebilirsiniz. Üzerine güzelce yakacağız. Biraz mısır ve toz biber. Sonrasında salata servise hazır. Bunun bir tadına bakmak istiyorum tuzuna muzuna.
0: Bir şüphe ettin değil mi?
1: Bir şüphe ettim.
0: Bence de bir bak da.
1: Ya
0: Sonra
1: beraber
0: ben de hiç
1: bakalım.
0: hoşlanmıyorum.
1: Sen bununla bak, ben bununla bakayım. Sen onunla bak, ben bununla.
0: Yalnız bak senin kadar alırım.
1: Tabii kaşığı iyi kullanmak lazım. Hmm.

0: Kaşık attım Nermin.
1: Attım. Yoğurt biraz ısınmış. Yoğurt soğuk olsa daha güzel olur.
0: Şu suyun içine kaşık at.
1: Kaşık atayım. Attım. Buna kaşık atılırım.
0: Evet.
1: Bunu yapın. Dolaba kaldırın. Ferahlatıcı bir lezzet olacak ya. Dolapta buz gibi olsun bu.
0: Bence de.
1: Böyle olmasın.
0: Zaten salatalar bu saatten sonra artık soğuk soğuk. Şimdi. Efendim. Mısırını da verdim.
1: Şöyle güzelce onu bir yağında kızdıralım, tamam mı? Mısır zaten tereyağını çok seviyor. Hatta dışarıda alıyoruz ya böyle karton bardaklarda. Onun vari. İnanılmaz lezzet oluyor. Şöyle.
0: Hiç yarma. Şimdi ben de geleceğim tepesinden böyle boş. Nermin'im şimdi bunlar patlamadan. Ben buraya kırmızı.
1: Çok güzel oldu biliyor musunuz?
0: Toz biberimi de.
1: Hmm.
0: Ekledim.
1: Kızlar efsaneyiz kızlar.
0: Hepsini buladım bakar mısın?
1: O ben? Bence bir tık daha kızarsın.
0: Niyeti var. Niyetini bozuk. Niyeti bozuk onun.
1: Bozuk mu? Yanar bozuk, mı diyorsun?
0: Patlar. Bence güzel oldu. Ve ben tereyağımı biraz yaktım ama. Şüphe mi ettin?
1: Yok çok güzel gözüküyor.
0: Şeyse bakabilirsin yani tadına.
1: Bakayım mı? Canım çekti.
0: Vallahi bak. Biz seviyorsun sen ben fark ettim. Yok ben yemeyeceğim.
1: Vermeyeceğim.
0: Kırmızı toz biberden önce
1: çocuklar yani istiyordu. Çocukları alıyorduk böyle. AVM'de.
0: Tabii bir de şey.
1: Baba mısır istiyor. Anne mısır istiyor. Her hafta sonu klasik bir AVM gezisi.
0: Bunları tam
1: ya,
0: olarak.
1: Hanımlar böyle bile yenir bu.
0: Şöyle istiyorum.
1: Geldi.
0: Onları da şimdi böyle tepesinden aksınlar.
1: Bakar mısınız? Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek?
0: Ada yeter.
1: Ne?
0: Daha şey mi var mı?
1: Bitti bitti.
0: Şey koyayım da ben. Benim artık kaptı benim.
1: Fark ettim fark ettim. Benim de öyle.
0: Şimdi.
1: Birimiz dizi birimiz kalçası. Ve Mardin'imin eşsiz görseli. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün sizlerin yorumlarını bekliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Beyaz TV ekranlarında şu zamana kadar yaptığımız gerçekten klas tariflerden bir gün oldu bugün. Bak gerçekten klas.
0: Hayır hiç kabul etmiyorum.
1: Hayır kabul etmiyoruz. Şu zamana kadar yaptığımız diyorum. Hep yaptığımız klas tariflerden birisi oldu bugün. Yani şu börek çay saatine, şu kurabiyenin içerisindeki o pofidik pofidik kabarık kalması kremanın, salatanın üstündeki o mısır detayı tereyağıyla nasıl özdeşti, istiridye şeklindeki o poğaçamız ince çizgileriyle içindeki kaşar peyniriyle, bakın efendim aman ya Rabbim dedirtecek kıvamıyla, bak hayatınızda göre bak, şuna bak bir, Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musunuz pişmiş, kabarmış bak.
0: Gördüm.
1: İşte bunlar böyle aslında ufak dokunuşlar ama gerçekten hanımların hayatını kurtaracak. Bak gözenek gözenek hamur bu çok önemlidir hamurda. O kadar güzel pişmiş ki gözenekleri var ekmek gibi gözüküyor hatta. Rengi, kıvamı muazzam.
0: Nermin'im.
1: Ben hiç, mesela biraz daha soğuturuz.
0: Ben hiç kakaosu bitik az. Ben hiç boş söylemem. Reçetesini alın diyorsam gerçekten güzel reçetedir. Beğenmediğimi Nermin gibi ben de beğenmedim derim. O daha hızlı söylüyor ama olsun.
1: Ben direkt söylerim.
0: Evet.
1: Hiç ikiletmem. Olmamış bu. Bunu böyle bir dolaba atın. Dolapta birazcık bu ferahlasın.
0: Kurban olsunlar seni verene.
1: Aynen. Kurban olsunlar. 500 kilo. Neyse hatta şimdi sezon yapacağız. Sezonda iyice zayıflayayım da Eylül'e geri alırız kiloları. Evet, şimdi şöyle güzelce
0: bak,
1: bütün
0: böyle hepsini... Böyle olacaklar bunlar.
1: Dolapta diyorum ya birazcık o çikolata kendini sıkarsa, ben marusuyla erittik ya, burası bizim stüdyo sıcak. O biraz kendini sıktıktan sonra tane tane ayrılıyor. Sizler de kahvenizin yanına hem bir sağlıklı atıştırmalık olarak görebilirsiniz, hem de bitter çikolata kullandığımız için içerisinde o bitter çikolata kan şekerimizi dengeliyor. Bu birden

0: açlık krizleri oluyor ya, tatlı krizleri falan. Gece böyle bir tane ağzınıza
1: attırıverin.
0: Attırıverin. En azından çikolata yemeyin, gofret yemeyin. Onlar biliyorsunuz tek başına başlı başına kalori yani.
1: Bak kakaoyu bulandıkça
0: efendim,
1: ayrılıyor.
0: Soframızı hazırlayalım. Güzel bir sofra hazırlayalım. Bakayım tabaklarımız orada. Bugün sunumda böyle şık bir sofra koyalım. Ondan sonra o güzel soframıza güzel böyle bir şıklık katalım. Çatalımızı bıçağımızı koyalım. Sizler tabaklarımıza bolca yorum yapmaya devam edin. Bu güzellikleri hep birlikte sofraya götürüyoruz. Çok kısa bir ara. Sizler ekran başından ayrılmayın. Reklam dönüşü Serpil Ahmet Bey'den hediye istiyorum. Bizim fotoğrafımızın altına yorum yapanlardan. Ahmet Bey'in hediyelerinden bir şey çıkar bize. Tamam, size özel fotoğrafımızın altına yorum yapandan seçiyorum. Hadi bakalım.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Doğru balık doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 259 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Haydi gel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: üzerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
5: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
3: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
9: Evet efendim, günün en tatlı ve en renkli anı tabii ki bizde sunum kısmı oluyor. İnsan emeğinin karşılığını şöyle sofrada şıkır şıkır görsellerle görünce tabii ki diyor ki vay be, ne güzel bir sofra olmuş. Vay be, dedirtti bana da yani. Şimdi hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki içinde bezesiyle, ceviziyle, sultani üzümüyle harika bir kurabiye hazırladık. Bu kurabiyenin üzerine hafif bir pudra şekeri gezdirdik. Açık ve net söyleyeceğim, üstündeki hamur, hamur değil yani, kıyır kıyır, hiç kilo yapmayacak bir görsel. Ve şu an ekrandaki o lezzet bence kendini açığa veriyor. Aralarından fışkırdı, bezelerimiz fışkırdı.
10: Açtılar ağzını.
9: Hemen yan tarafta göçmen böreği dedik. Göçmen böreğinin en güzel özelliği ise efendim bütün iç malzemesi yağ ile birlikte karıştırılıp sürüldü. Yoğurtla yapıldı. İçindeki lor peyniri biliyorsunuz ağır bir peynir değil, tam dengeyi sağladı. Kesinlikle. Kat kat yufkasıyla ekrandaki o görseliyle sizlerle buluştu. Fazla fazla yapın, dolaba atın. Mardin'e gittik. Mardin'in kahvenin yanına yapabileceğiniz cevizli, bademli, harika bir atıştırmalık, kan şekerinizi dengeleyecek. İçerisinde kakao ve bitter çikolatanın eşsiz aromasıyla sizi rahatsız etmeyecek bir atıştırmalık yaptık.
10: Kesinlikle.
9: Sofrada salata olmadan olmaz dedik. Kuskusun içerisine efendim neler neler koyduk. Kapyamızı koyduk, yeşil mercimimizi koyduk, turşuyu koyduk. Üzerindeki mısırı tereyağıyla birlikte yaktık. Yani görsel ye beni diyor, başka bir şey demiyor. En çok beğendiğim de istiridye poğaçamız oldu. İçerisine çok hafif kaşarla tatlandırdığımız pamuk gibi bir yapısı var. Yedikçe yiyeceğiniz, ortasında da çörek otuyla birlikte görseli şenlendirdiğimiz bir lezzet oldu. Yani Nermin'in Enfes Mutfağı yine bugün sizler için bence güzel bir alternatif sundu. Ama yarınki menü tamamen size hafta sonunu hazırlayacak. 10 çeşit, yanlış duymadınız, 10 çeşit kahvaltı menüsüyle Nermin'in Enfes Mutfağı yıkılıyor yarın. Kaçırmayın ve burada bir Serpil'in az önce söylediğim hediyesi.
10: Bu zincir marketlere de gelecek ama gelmeden sizin evinize
9: hocam,
10: geliyor.
9: Hocam hemen baştan seçiyorum, kapatmaz. Tamam hemen veriyorum, verdim. Hatice o gün 62. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş.
10: Hatice Hanım.
9: Bu güzelliği size gönderiyoruz efendim. Herkese şimdiden güzel günler diliyoruz. Allah

0: Guja ayakkabı ve çanta Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: 367 bin dolarımı çaldı, başkasıyla nişanlandı dedi. Suçlanan eş Ayşegül stüdyoya geldi.
1: Yüzü kapalı.
2: Seni alkışlıyorum.
1: Benim mi?
2: Tamam, sen de çok güzel.
1: Birazdan görürsün sen alkışları. Maskeli beşler. Görürsün birazdan.
2: Tamam.
1: Masken düştü.
2: Bir dakika, ben sana böyle bir şey söyleyeyim. Ben seni aldatmışım ya. Aha. Paranı da çalmışım ya. Aha. Bunun kanıtı nerede? Paramı çaldın diyor, aldattın diyor. Kanıt nerede?
1: Tamam,
2: ben burada milyonu önde, ben neden çıktım ben buraya?
1: Bak.
2: Ben buraya neden çıktım?
1: Beni dinle.
2: Alırım paramı, gezerim.
1: Sus, dinle. Ondan sonra ben her şeyi dökeceğim.
2: Dök. Ben de dökeceğim.
1: Ne
2: yapacağım? Senin yaptığını, karın kızının ne haklar yediğini, tamam, ben bütün bir dünyayı duysun, tamam, anlatacağım.
1: Tamam. Bana burada doğruları söyle. Bu iş bitsin gitsin.
2: Kanıtla o zaman. Madem bir şey var. Kanıtla.
1: Bak tekrar soruyorum.
2: Kanıtla.
1: Bak tekrar soruyorum. Söylüyor mu, söylemiyor mu?
2: Kanıtla.
0: Canlı yayında karşı karşıya gelen karı koca kozlarını paylaştı. Ayşegül'ün iddiaları herkesi hayrete düşürdü.
3: Muhammed, nereden nişanlısı olduğunu çıkardın?
2: Yalan.
3: Yalan etsin.
2: O yapmayın sana.
3: Ayşegül bir dakika.
1: Abla, 12.30'da TikTok'ta.
2: Konuş konuş. Çok güzel oluyor. Sen konuş.
1: Can var, Kibariye var, evlilik programı kuruyorlar. Annesi var, bir tane daha adam var. Fotoğrafını falan aldım, her şeyi aldım.
3: Dostun adı ne? Adı
2: hadi,
3: ne?
2: Hadi, hadi söyle. Ben söyleyeyim, Fatma.
1: Han.
2: Ha, Fatma Hanım.
3: Fatma kim?
2: Bunun, ben evlenmeden önce bir tane ilişkisi var abla. Ben seni, kocanı seviyorum, ben seni, kocanla evleneceğim.
1: Ha. Evli
2: annenin yanında bastım ya seni evde.
1: Abla.
3: Nasıl bastın evde?
1: Ha, tamam.
2: Balkona nasıl çıktım abla.
3: Ne gördün?
2: Bunu aradım. Yok, balkonda kuşun uçurduğu yerde yok. Ondan sonra çıktım abla, bunu ben tesadüf uygunsuz gördüm.
3: Nasıl
2: gördün? Telefonla çekiyor abla, uygunsuz vaziyeti kadınları bana gösteriyor. Bunu yaptım diye.
3: Kadın yanında mı?
2: Kadın yanında.
3: Ne yapıyorlar
2: mutfakta,
3: kadınla?
2: Mutfakta, uygunsuz vaziyette.
3: Çıplaklar yani.
2: Evet, ikisi de.
0: Ayşegül, Muhammed'i sevgilisiyle uygunsuz halde mutfakta yakaladığını söyledi. Muhammed çileden çıktı.
2: Ben yapmadım. Ben seni aldatmadım.
1: Sen
2: ben
1: mi?
2: Senden boşanmak sen için mi? Yemin ediyorum elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Sen,
2: ben senden boşanacağım. Ben senden kurtulacağım.
1: Nereye kaçtın?
2: Bir sus, ben senden kurtulacağım.
1: Bir sus değil. Sen nereye kaçtın?
2: Ben de benim evine kaçtım.
1: Ocak ayında ananın evinden nereye kaçtın? Maskeli.
2: Annemin evine gittim ben. Bakın
1: maskeli çıkar.
2: Çıkarmıyorum.
1: Hadi çıkar.
2: Çıkarmıyorum.
1: Tamam.
2: Benim maskemi takılır. Sen Fatma'ya takıl.
1: Ha?
2: Fatma seni bekliyor.
1: Abla, Fatma dediğin insan benim yenge dediğin insan. Beş vakit namazında
2: herkese yenge diyorum ama herkese.
1: Bak.

0: Türk ben kalkıyor. 6 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ya abla bu salak salak konu. Bu şizofren abla.
1: Evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü kaydeden Ayşegül, Muhammed'in sözlerine isyan etti.
2: Evliliğin içinde Ayşegül, bu aldatmayı geçtik. Muhammed sana nasıl davranır?
3: Çok kötü abla. Alkolü vardı, karı kızı vardı. Hı-hı. Yapıyordu eve gelmiyordu abla. 2-3 defa eve gelmedi abla. Biz annesine gidiyorduk. Hı-hı. Anne biz kahvaltı yapacağız sizde. Sizin eviniz yok mu buraya geliyorsunuz dedim.
2: Peki evin sorumluluğunu alır mıydı?
3: Aa, hiçbir zaman almazdı abla.
2: Günde
3: hiçbir zaman almazdı. Dışarıda bekar hayatı yaşardı abla. Biz gidiyorduk abla annesinin evine. Bu gidiyordu kadın getiriyordu eve.
2: Eve kadın mı getiriyordu?
3: Evet eve kadın getirdi. Kaç sefer abla İzmir'de de Ankara'da. Yapmadım da hadi.
1: Ayşegül çok konuşulan 367 bin dolar iddiasına yanıt verdi. Karı kocanın yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı.
2: 367 bin doların nerede duruyordu Muhammed?
3: Hadi gelelim. Çok güzel.
0: Gazinodaydı abla.
3: Gazinoda.
2: Muhammed anlattın parayı.
0: Gazinoda ben size dediğimi de anlattım.
2: Hayır nereye koydun? Evde neredeydi?
0: Ablacığım getirdim mutfağa koydum.
2: Mutfakta. 367 bin doları mı?
0: Evet.
3: Mutfakta. Muhammed mutfakta... Bey mutfağa getirecek. Bir babası dakika.
2: Mutfakta nereye koyuyordun parayı Muhammed?
0: Dolaba abla mutfak dolabı.
2: Mutfak dolabında saklıyordun. Biliyor muydu yerini Ayşegül?
0: Evet.
3: Abla yemin ediyorum paraları hepsi annesinin evine götürüyordu.
0: Ben bunun gibi şizofren. Ben bunun gibi kendi kendime
3: sen kurup yaptın kurup benim hale. Ben böyle değildim.
0: Değil miydin?
3: Ben böyle değildim. Muhammed tamam. Muhammed düzelirsin. Muhammed düzelir
0: sen
3: anne.
0: Sen böyle değildin.
3: Ben böyle değil. Ben susan bir insan. Kapalı kutuyu beni sana açtın.
0: Sen.
3: Ben konuşmadım
0: seni.
3: Hiçbir zaman.
0: Sen
3: ben sen aileye karşı saygısızlık yapmadım. Ama sen benim aileme karşı. Bir dakika. Bir dakika. Abla ne oldu biliyor musun? Ben bu ailesine karşı asla saygısızlık yapmadım. Tamam anne. Tamam baba. Dedim değil mi? Bu benim ailemin hattı. Senin annem böyle. Senin kardeşlerin böyle. Senin sülalen böyle. Sizden 5 para olmaz
0: evet,
3: dedi
0: diyorum,
3: bana.
0: Şu anda diyorum.
3: Ben sana bu hiçbir zaman bir şey demem senin haline. Sen de benim halime ağız alamazsın.
0: Sen de...
3: Ben açarsam çok kötü olur. Bir ay babası daha kaldırdı. Dövdürmek için.
2: Kim?
0: Ne?
3: Babası bile daha kaldırdı. Ne? Hadi ya anne.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
11: Evet.
12: Yüzen banka.
10: Madem böyle projelere açıksınız,
12: bende daha çok var.
10: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
13: Nasıl çıkarım ha?
5: sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
11: Benim bankam iş bankası.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Compete sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
2: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran? Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırır.

0: olarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
3: Türk filmlerini aratmayan hikaye.
4: 8 milyon bir kadın aşkına harcadınız.
5: İlk zamanlarda sesimi çıkartmadım. Neden eskort diye?
3: Eğlence mekanında tanıştı. Bir evini ve 3 tarlasını kaptırdı.
5: Bana dedim 3 tane tarlada. Vermem dedi.
4: Çocukların haberi var mı bu tarlalarının satıldığında?
5: Ablam kimsenin haberi.
3: İki çocuk babası Aydın evlilik vaadiyle nasıl dolandırıldı?
5: Bu sefer annesi babası oğlum biz kefiliz.
4: Siz ona 3 tarla bir ev verdiniz.
5: Ondan sonra evi terk etti. Babası beni bıçakladı. Yaraladı.
4: Sizi bıçakladı neden? Evet.
3: Gülşah'a kapıldım. Çocuklarımın hakkını kaybettim.
5: Kendi kızıma. 2000 lira aşk at. Bay efendim sen kendi kızına para atıyorsun. Biz de düşene tekme atmak yoktur.
3: Az sonra. Bir annenin dudak uçuklatan iddiaları.
6: İntihar değil eski video. O videoyu daha önce paylaştı çünkü.
3: Kardeşim oğlumun ölümüne sebep oldu.
7: Benim çocuğumun kız kardeşim sebep oldu.
4: Sonra hem babasıyla hem oğluyla evet. İlişki yaşıyor kız kardeşinin evet. Sonra.
3: Selma oğluma eşini öldürmesini teklif etti.
8: Teyze demek ne demek ya?
6: Sen benim oğlumu öldürdün. Ben ödü verdim sen oğlum.
3: Oğlum teyzesi ve sevgilileri yüzünden öldü.
8: Asla öyle bir şey yok.
6: Sen ne konuşuyorsun? Geldin karşıma.
8: Sensin beni tehdit eden.
6: Oğlan ayağı bunun bacağı ayağında, bunun bacağı oğlan bacağı ayağında.
3: Kız kardeşlerin büyük yüzleşmesi az sonra. Türkiye'nin konuştuğu yüzleşme.
9: Bana burada doğruları söyle. Bu iş bitsin gitsin.
4: Paramı çaldın diyor. Aldattın diyor. Kanıt nerede?
3: Kocam ve sevgilisini mutfakta çıplak bastım.
4: Annenin yanında bastım ya sen evde. Mutfakta uykusuz vaziyette.
9: Ya abla bu saat salak olmuş. Şizofren abla.
3: Para bende olsa lüks içinde yaşardım.
4: Ben buraya neden çıktım?
9: Delirdim.
4: Alırım paramı gezerim.
9: Sen,
4: ben sadece boşanmam. Ben sadece
9: nereye kaçtın?
4: Sadece bir yere kaçtım.
3: Karı kocanın 367 bin dolar kavgası nasıl sonuçlanacak?
4: Babası beni daha kaldırdı. Dövdürmek için. Hadi ya anne.
3: Az sonra.
10: Keyfiniz iyi mi? Bugün hanımlar mor giymiş. Hepsi para bekliyor. Mor neyin rengiydi? Paranın rengi. Allah'ım bu mor giyen kadınlara bolca para ver inşallah. Değil mi?
11: Hocam evet. Para ver gelirsin.
10: Renklerin enerjisel anlamları dünyada çok bilinir biliyorsunuz. Hep de kullanılır. Hanımlar bugün nedense aşkı değil parayı tercih etmişler. O da lazım tabii. Değil mi? Hepsi birlikte. Şimdi paradan bahsetmişken Muhammed Bey de biliyorsunuz geldi ve dedi ki eşim tam 367 bin dolarımı yani eşittir 16 milyon civarı paramı
11: 17
10: aldı.
11: Milyon, 17, milyon.
10: 17 mi? Çok iyi biliyor tabii. 17 milyonumu aldı gitti dedi. Ama biliyorsunuz dün eşi de geldi buraya. Eşinin de çok 17 milyonu var bir hali yoktu. Evini gördüğümüzde ama yok. Diyor ki o gömmüş saklıyordur diyor Muhammed.
11: Saklıyordur değil mi? Saklıyor.
10: Bir yerde saklıyordur. Ben bu parayı biriktirdim dedi. Gel bakalım Ayşegül. Namaste. Ayşegül de çok güzel bir kız.
11: Güzel mi?
10: Güzel mi? Niye öyle dedin güzel?
11: Manken.
10: Manken gibi gerçekten öyle.
11: Gerçekten öyle.
10: Evet.
11: Midem bulanıyor. Yüzüne bakamıyorum.
4: Neden? Tamam bir dakika. O zaman benle neden evlendin? Neden bana şu an çocuk yaptın?
11: Tamam.
4: Tamam hadi gelelim.
11: Ablacığım.
4: Neden evlendin?
11: Tamam kes sesini. Bak bana bağırıp durma. Haklı
4: sen bağıracaksan aşağılıksın.
11: Ablacığım ben bununla nasıl evlendim biliyor musun avukat bey?
10: Ha, nasıl evlendin?
11: Ben 10 yıl önce Fadime Babacan teyzesinin evindeydi bu. Teyzesinin evine gittim istemeye.
10: Uçuluyor.
11: Annemle annem evlendi diye gittik. Miş. Bakın gerçek gerçektir. Doğru doğrudur. Bir saniye. Tecavüz selam. Kes sesini.
4: Bir dakika. Öyle bir şey varsa neden evlendin? Hadi neden şu çocuğu yaptın? Babayı aşağılama.
11: Aşağılıyor mu?
4: Çıksınlar ki öyle bir şey varsa.
11: Tamam.
4: Çıkınlar. Arasınlar lan beni, bak yüzümüzü açtım.
11: Tamam.
10: Yani Muhammed.
11: Abla anlatmama müsaade edin. Lafımı kesmeyin.
10: Bir dakika. Sakin
11: lafımı kesmeyin
10: sakin
11: abla. Lafımı kesmeyin.
10: Ama Muhammed.
4: Ama abla, söyledim. Doğru, ama doğru. Söyledim ama Allah sızlasın ya.
12: Ama çok ağır bir şey söylüyorsun.
4: Ama bir şey söyleyeceğim. Ama
11: diye. Ben bunları 2 ay önce öğrendim. Her şeyini öğrendim. Bunu bu Murat diye biriyle yapmış. Bu var ya.
4: Tamam.
11: Ben tamam kanıt.
10: Bir dakika.
11: Abla bir saniye.
10: Ama çocuklarım var ondan.
4: Bak söyleyeyim
11: ya. Kalkmıyor.
4: Bak söyleyeyim ama ben çıkaramam. Ben
11: söyleyeyim. Çocuklarım var.
10: Bağırma canım.
11: Abla
10: lütfen.
11: Bak o çocuğu dedirme. İtiraf et. Diyorum hala.
4: Gel.
12: Otur
10: canım.
11: Ben
10: otur.
11: Mi seni rezil ediyorum? Doğru. Gerçek.
4: Pavyona düşmedim.
11: Var sen mi? De pavyona düşmedin.
4: Neden pavyona düşmedim? Yaşar sensin.
11: O dediğin ama şimdi o dediğin ama senin ama. Şimdi anan geliyor.
4: Şimdi anan geliyor. Ama varsa söylemeyecek laf var. Aman bu konuşulmaz.
11: Bir dakika. Ya bir şey yok kardeş. Bir durun ya. Doğru bir şey
4: ama. Beni alıversin.
10: Bağırma canım.
4: Yukarıda şahidim ki seni. Allah beni alıversin.
11: Yanılmazsa Allah benim de alıversin.
4: Allah benim burada ne işim var?
10: Bir sakin ol canım. Bir sakin ol.
11: Öyle mi?
10: Ya bağırma
11: ya. Bu iş bitti.
12: Muhammed.
4: Boşanacağım.
11: Tamam.
4: Boşanacağım.
10: Bir sakin ol. Sakin ol. Bir şey yapmaya
12: çalışıyor. Muhammed.
10: Ya Muhammed. Dur.
11: Öyle mi?
10: Yeter ya.
11: Niye abla? Doğruları söylüyor.
10: Ya senin çocuğun annesi yeter.
11: Dün burada bu kadını koruyordunuz abla.
10: Ne
11: gerçek gerçek.
4: Yok ki.
11: Gitmişsin. Ne yapmışsın? Oynuyorsun. Ananın benim evimde akşama kadar. Bir saniye.
4: Çekelim çektim.
11: Tamam bir saniye.
4: Çekelim boşayacağım beni. Çektim lan.
11: Bir dur.
4: Annenin
11: videosu var önünde. Diyor ki abi bir saniye.
12: Sakin.
11: Bir konuşuyordu. Ben sakin abi.
10: Ahmet bir sus.
11: Doğruları anlatıyorum.
10: Ahmet sus da bir konuşma.
11: Ama beni konuşturmuyor
10: ya. Bir konuşma, bağırmayın.
11: Ben bağırmıyorum abla. Sus da anlatayım her şeyi.
10: Bir dakika.
11: İtiraf ediyor mu etmiyor mu?
4: Ben seni aldatmadım.
11: Sen mi?
4: Aldattın şu anda.
10: Kanıt ol. 5 dakika çıkarın.
11: Tamam.
4: 5 dakika çık. Kanıt olun kanıtım.
11: Burada bir dakika.
4: Gel lan kanıtım çok.
11: Çıkarsam yayına bir daha girmem.
4: Girme lan. Girersen yine sus. Girme lan.
12: Böyle olmaz.
11: Niye girmiyorsun biliyor musun? Niye girmiyorsun biliyor musun?
4: Girme
11: sen
4: oğlum girme. Sen
11: dursun.
4: Para çalmışım ya.
11: Sen
4: bu kardeşim ta İzmir'de kahvedir lan oğlum.
11: Sen
4: ta İzmir'de kahvedir
10: kahvedir. Bir 5 dakika oturacağım.
11: Kutul diye değil mi? Girmeyeyim değil mi?
4: Girmeyeyim lan. Girme oğlum bir şey yok ki.
11: Ya hacım bırakın ya.
4: Bir şey girecek.
11: Vallahi ben de bir şey yok.
10: 5 dakika dur.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Sus.
4: Ne yapıyorsun? Neden çıktın lan?
10: Gel.
4: Çıktım oğlum. Arasınlar lan cülaler. Umurumda değilsin oğlum.
10: Otur bakalım sakinleşin. Otur sakinleş. Otur.
4: Allah sen belanı versin.
10: Bir sakin ol Ayşegül. Bir dur.
4: Sen belanı versin. Şey gibi adamla evlendin mi? Geçiyor.
10: Bir dur ya. Sizde alsanıza 2 dakika ya.
4: Keşke ölseydim.
10: Ayşegül şimdi bir sakin olalım. Ben sana sorayım o zaman.
4: Sor abla.
10: Sen nasıl Muhammed'le tanıştın?
4: Allah görücüsüyle. Teyzemin hakkımı helal etmiyorum. Herkes de duysun.
10: Hiç bağırma bak. Hiç kimsenin
4: hakkımı helal etmiyorum.
10: Bağırma Ayşegül.
4: Dediler ki abla çok iyi bir çocuk. Tamam ben evinde barkın iş değilim abla. Yeter ki iyi olsaydı. O da yoktu abla. Valla ben bunu 9 sene çektim.
10: Şimdi baştan başlayalım bak. Sakin. Nasıl tanıştırdı? Ne dedi teyzen sana?
4: Direkt çok iyi bir tane çocuk dedim. Evine sahip çıkar dedim. Mahremetli dedim. Evine barkına bakar yani böyle kırık kızı
10: yani
4: falan yok dedi.
10: Yani bir yerde mi tanıştınız siz? Nerede buluştunuz ilk?
4: Nerede tanıştık? Yozgat'a geldi. İzmir'den Yozgat'a geldi. Öyle tanıştık abla. Hı hı. Ben bunu böyle bilecek olsam vallahi evlenmezdim abla. Bir gün nişanlı kaldım abla. Bu adamı tanıyamadım
10: bir dakika,
4: ki.
10: İzmir'de mi tanıştınız siz?
4: İzmir'den Yozgat'a geldi abla bu.
10: Aha.
4: İzmir'den Yozgat'a gelişti.
10: İzmir'de mi yaşıyormuş?
13: Evet,

0: evde yaşıyordu. Yunus Mete geldi işte, ben dedim. Ben annesine dedim ki ben
1: canım,
0: kızı beğendim dedi.
1: Bir saniye tadı.
0: Şunu bir madem beni beğenmedi ya. Abla. Heh. Madem beni beğenmiyor, neden benimle evlendi? Beğenmiyorum diyor ya. Hı-hı. Neden benimle şu an çocuk yaptı abla?
1: Tamam, şimdi siz tanıştınız. Yunus Mete geldi. İlk birbirinizi nasıl gördünüz?
0: Böyle gülücüsüyle işte abla. Geldiler istediler öyle.
1: Sen beğendin mi Muhammed'i?
0: Zaten dün yaptılar abla.
1: Sen beğendin mi Muhammed'i ilk görüntü?
0: Yok, beğenmedim abla.
1: Çirkin geldi sana.
0: Beğenmedim abla.
1: Peki sonra?
0: Valla dedem çok iyi birisi. Geldi bana.
2: Alamazsın abla.
0: Öyle yani. Hı hı. Yoksa dayamak yaşın geçiyor dedi.
1: Hı hı.
0: Evlen dedi. Yuvarlan olur dedi. Ben ikna ettim abla. Öğlendim. Severek evlenmedim ama sevseyim ben bu adamla mı evlenirdim? Tipinde umurumda değil. İsterse çirkin olsun, umurumda değil. Yeter ki insan olsaydı
1: sonra
0: abla.
1: Sonra evlilik ilk günleri başladı. Nasıl davranıyordu sana?
0: Çok kötü abla. Hele çocuk olduğunda 10 saatim değişti abla.
1: Ne yapıyordu?
0: Böyle ne yapıyordu abla? Durdururken bağırıyordu. Böyle oturuyorduk, konuşuyorduk abla. Çay nerede? Bir çay yüzünden kavga ediyordu abla benimle. Vallahi boşanacağım abla, daha yeter. Daha yeter abla, keşke mezara girseydim ama adamla evlenmeseydim. Keşke ölseydim abla.
1: Hep sana kötü davrandı diyorsun sen. Sonra çocuk oldu, 3 çocuk yaptınız.
0: Evet. O da annesi seni! Benim oğlum ben kötü denir dedi!
1: Gülmüyor
0: ben kötü denir dedi! Ha. O da annesi istedi! Madem ben kötüyüm şimdi, neden ben kötüyüm istediler?
1: Bağırma. Sonra bir şey söyleyeceğim. Sonra ilişki kötü oldu ve seni de aldattı.
0: Evet.
1: Ayrılmak istedin sen.
0: Ankara'ya geçtik abla, ben bitirdim.
1: Hı hı.
0: Gerçekten bunu adam değil abla, bunu adam değil. 10 metre bir şey diyeceğim. Ayağını küfür etmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Belasını versin.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra işte abla ben dedim, annemi de aradım işte. Anne dedim ben buna uğraşamıyorum. Gerçekten uğraşamıyorum. Direkt size geleceğim dedim. Abla valiz yapıyorum, çantamı bakıyor. Ben parası almışım, neden çantamı döküyor?
1: Bir dakika, çantanı ne zaman döktü ve boşalttı?
0: Çocuk eşyalar yapıyorum abla. Ben buna kıyafetleri falan bakıyor işte. Bunları çoğu nereye götüreceksin? Neden götürüyorsun? Birazını bırak, evi gelmeyecek misin? Araba. Ondan sonra abla baktı böyle. Bunlar ikisi, üç tanesi fazla dedi. Geldim, gerçekten bıraktım abla.
1: Hı hı.
0: Ben 3-4
1: yani
0: tane kıyafetle geldim.
1: Yani sen evden gitmeden önce çantanı muhabbet
0: evet,
1: karıştırdın
0: ya. Evet, çocukların kıyafeti de var, ne kadar döktü ortaya. Evet döktü. Madem parası var abla, bu çıkardı o zaman abla.
1: Yani sen gitmeden
0: parmağımdaki
1: önce çantanı...
0: Parmağımdaki yüzüğü varana kadar satmak istedi abla. O benim dedim. O yüzüğü satamazsın dedim.
1: Peki Ayşegül, sen hiç bu parayı gördün mü?
0: Görmedim abla. Heh. Görecek olsaydım abla, benim burada ne işim var?
1: Hı hı.
0: Gördük olsam ben bu yayında ne işim var? Kaçarım abla, hayatımı yaşarım.
1: Hı hı.
0: Alırım çocuklarım, valla alırım abla. Hı hı. Niye vereyim ki?
1: Ayşegül, sen hiç ben böyle bir para görmedim.
0: Görmedim abla.
1: Muhammed Bey, ben bu parayı hiç görmedim.
0: Görmedim ki.
3: Dün yayında diyor
0: vallahi
3: ya.
0: Valla görmedim.
3: Evet,
1: bir dur bir Ayşegül, bir dur.
3: Gazino aldı diyor. Ya abla yapmayın ya, benim üstüme oynamayın ya.
0: Gazino'yu kendin
3: aldın. Ya bırak ya.
0: Gazino'yu kendin aldın.
1: Parayı nereye kendi koyuyordun tam olarak? Bir dakika
3: ablacığım,
1: Ayşegül.
3: Gazino'daydı para.
1: Gazino'daydı.
0: Gazino'ya ben çıktım, ruhum geldi belki aldım.
1: Bir dur Ayşegül, bir Muhammed Bey konuşsun.
0: Ruhum geldi aldı belki.
3: Komik.
0: Evet çok
3: ne
0: komik.
3: Ne anlatayım sen ablam, söyle anlatacağım.
1: Sen parayı Gazino'dan eve mi getirdin?
3: Abla ben en başından anlatacağım.
1: Anlat.
3: Parayı anlatayım şimdi.
1: Tamam.
3: Ben gazinodan parayı eve getirdim.
1: Evet.
3: Evet.
1: Gazinodan kazandıkların bunlar senin.
3: Hayır abla ya. Ben sizi söylüyorum. Siz benim üstüme hala oynuyorsunuz.
1: Ne oynamasın? Gazinodan kazansan ne olacak?
3: 10-11 yaşından beri biriktirdiğim para abla bu.
0: Abi çok biriktirdin. Ben neden görmedim? Ben neden aç kaldım evde çocuklarım birlikte? Neden aç kaldım?
1: Bir dakika.
0: Bir meyve bulamıyorum.
1: Ayşegül. Ayşegül bir dakika, bir Muhammed Bey'i dinleyeyim, sonra sana
0: abla,
1: söyleyeceğim.
0: Abla yalan söyle. Biz
1: tamam,
0: bir
1: kendi anlatsın
0: abla.
1: Bir kendi anlatsın.
0: Anlat,
1: sonra
0: anlat.
1: O paraları eve mi getirdin? Çocukluğundan
3: evet.
1: beri biriktirdin. Evet.
0: O yüzden
3: yani en son ben de oradan parayı getirdim evime.
1: Evet. Sonra
0: aynı kıyafetleri giyiyorsun. Farkında
1: sonra
0: mısın?
3: Ne?
0: Aynı kıyafetleri giyiyorsun, farkında mısın?
3: Evet.
0: İzmir'den beri.
3: Meteliğim kalmadı çünkü. Meteliğim kalmadı. 8 aydır benim ağzını aldığın annem olmasa benim çocuklarım bile aç kaldı. Parasız pulsuz bıraktın beni.
0: Senle bu sen yaşıyorsun.
1: Bir dakika. Muhammed Bey kim geldi biliyor musun?
3: 3 tane çocuğa.
1: Muhammed Bey
3: annem
1: burada. Bir dakika, kim geldi? Ersin Bey, hani parayı gördüm diyen Ersin Bey var ya, o burada. Bir gelsin Ersin Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Heh, buraya oturabilirsiniz. Ersin Bey, merhabalar, evet, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Muhammed Bey'in bir iddiası var. Boşanacak onlar. Zaten bence hiçbir arada durmasınlar. Yok. Ama diyor ki Ayşegül benim 367 bin dolarımı çalıp...
3: Hiçbir arada durmasınlar da ki abla, bir saniye. Benim abla haklarımı, paramı,
1: birbirinize
3: pulumu...
1: zarar veriyorsunuz.
3: Ben niye zarar veriyorum abla?
0: Beni çocuğunuz var, çocuğunuz.
3: Hayır, ben ona soruyorum abla.
0: Beni öldürecekti abla.
3: Lütfen, kabul et.
0: Beni öldürecekti.
3: Kabul et. Ne?
0: Senin baban beni öldürecekti, daha kaldırdı.
3: Daha kaldırdı.
0: Seni buradan var ya, bilmediğim seni cenazeden çıkardı dedi.
1: Tamam, bir Ersin Bey konuşsun. Ersin Bey, Muhammed Bey'in iddiası 367 bin dolarımı aldı diyor Ayşegül. Ben de metaliksiz kaldım. Siz diyorsunuz ki ben bu parayı şahidim diye söyledim.
2: Şahit olduğum para şöyle. Bizim kasamızda olan bir paramız vardı.
1: Evet. Sizin birlikte miydi kasanız?
2: Evet. İşletmeciyiz sonuçta.
1: Evet.
2: Aşağıda biz de sonuçta personel para veriyoruz. İlk başta bir paramızın olması lazım. Ama o kadar para olduğunu düşünmüyorum yanımda.
1: Ne kadardır Ersin Bey? Ortalama.
2: Dolar olduğunu gördüm ben. İçini görmedim yani.
1: Dolar olduğunu.
3: Abla, yani
1: var mıdır bir 300 bin dolar orada?
3: Yani meblasını
1: bilmem. Söyle bir dakika bakayım.
2: 300 bin dolar olabilir mi ya? Bence olamaz.
1: O kadar para yoktur diyorsun.
2: Yok.
1: Yani bir 15, 16, 17 milyona tekabül edecek bir dolar miktarı.
2: 17 milyon parayı ben kasaya koymam. Siz koyar mısınız?
1: Yani.
2: Dükkana. Sonuçta kaç tane personel var orada?
1: Yani ne olacağı belli değil. Bir de evin dolabına koymuş mutfakta.
2: Ekmek değil bu sonuçta, para.
1: Siz arkadaşsınız. Bakın Ersin Bey diyor ki böyle bir para ben görmedim bu kadar fazla. Vardı doları ama diyor. Bu kadar çok değildi diyor.
3: Bizim yalanla işimiz yok. O çocuk da meblasını bilmediği için öyle söylüyor.
1: Hani görünce de biraz parayı bilen göz karar der ya.
3: Ablacığım bakın, ben dün bu arkadaşımla konuştum. Dedim ki kardeşim sen nasıl bir şey düşünüyorsun dedim bu parayı. Bu para dedim 360 bin lira gibi bir para.
0: Biri yani... sancarı, biri tava işte. Biri sancarı, biri tava. Bir ya da kapak. Çok güzelsiniz.
2: Ya bana serbestsizlik yap, olur mu?
0: Birisi yalan söyler, o da şey
2: ben
0: yapar.
2: Ben burada net konuşuyorum, bana bak. Sakın.
4: Söylemiyor adam.
1: Ben ama dedi ki Ersin Bey, bak o kadar para yok diyor zaten.
0: Evet. Ama ben o parayı görmedim. Ben evde parayı görmedim.
3: Abla, bakın 360 bin lira ya. Yani avukat beyin dediği gibi 36 tane veya 37 tane 10 bin lira para. Ya bak dün de gösterdim. Şunu alabilir miyim kardeşim? Yani böyle üstüde koyuyorsunuz yan yana. Ya şu kadar mı gösterdim? Yani bir. Şu kadar bir para ya. Hepsi bu ya. Üç tane yan yana para bu ya.
0: Bir şey sorabilir miyim?
3: Bu kadarcık bir para.
0: Esra abla bir şey sorabilir miyim?
2: Abi şu para
3: yani
2: dediğin...
3: Bu diyor ki...
2: Evet. Abi,
1: söyle Ersin Bey, siz
0: belki bu kadar para nereye gitti?
1: Para
0: yani,
1: öyle bir para yok diyorsunuz.
2: Siz parayı görmediniz mi? Yani sonuçta kasaya girecek meblağ belli.
1: Ne kadarlık bir kasadan bahsediyoruz bu arada? Birazdan söz vereceğim. Ne kadarlık bir kasadır büyüklüğü?
2: Ya nasıl diyeyim mi? Kare gibi düşün.
1: Yani şu kadar, şöyle mi?
4: Küçük bir kasa mı?
1: Küçük bir kasa mı?
2: Küçük kasa değil, o kadar da değil. Yani ortalama boyunu söyle. Şöyle bir diyeyim. Bir metreye yakın diyelim. 1.50.
3: Yani benim tarif ettiğim şey...
1: Bu 367 bin dolar mı?
3: Nasıl oluyor ya?
2: Bizim odaya yaptılar bu.
1: Bu yani sanki
4: fazla...
3: Ben,
4: fazla ya.
3: Ben biraz fazla gibi geldi ediyorum. Bana. 300, bakın ablacığım. Ben benim, o zaman yani meblağı yanlış mı söylüyorum? Bakın. Hı. 36 tane 10 binlik sayı.
1: Evet.
3: Öyle bir para.
2: Dün mü hesapladın?
1: Muhammed Bey kasada duran.
3: Ne?
2: Dün mü hesapladın?
3: Yok. Hayır, avukatın da dediği gibi benim de, ben daha önce tarif ettim bak, o da dün de söyledim. Şöyle bir para ablacığım, bu para.
1: Peki bu parayı evde kaç gün tuttunuz mu?
3: 10-15 gün gitmeden 10-15 gün önce eve getirmiştim, aldı
1: getirdim. Peki niye kilitli bir yere koymadınız, hani böyle mutfak dolabındaydı?
3: Nasıl
0: bir dakika, bir şey sorabilir miyim Esra abla, lütfen Allah razı olsun.
3: Tamam, sorabilirsin.
0: Abla tamam, beni otogaraka Muhammed Bey götürdü.
3: Annesi otogaraka, ameliyat olacak
0: diye arabayken gündüm. İkimiz birlikte bindik çocuklarla falan. Peki o zaman o çantayı görmedi mi? Burayı görebilirdi. Ben 3 tane çanta yaptım.
3: Ki,
0: bir iki çocukların bir çantası, bir dakika, İki çocukların çantası, bir tane benim çantam vardı. Bir tane çanta neden durabilir? Neden? 3 tane çantayla gitti. O çantayı bir tanesi yedekte görebilirdi. Abi. Neden görmedin? Sen otogara kendin bıraktın beni.
3: Sen
0: tamam, o parayla
3: ki,
0: ben gittim. Yola gittim. O para çalınmaz mı?
3: Tamam, sen bana dedin ki...
0: O para yollardı tamam, falan, otogarda tamam, falan çalınmaz mı? Ben de hiç anlamıyorum.
3: Anlattın, derdini anlattın. Şimdi sıra bende, bırak.
0: Bir dakika. Tamam Esra abla, bak bunu söylemezsem çatlayacağım. 250 TL için, yorgan yüzü için gözüm mosmor yaptı. 250 TL. 2 milyar da demiyorum ha. 200 TL millet duysun, 200 TL için.
1: Nasıl 200 TL için?
0: Organ yüzü için.
1: Ne oldu?
0: Abla bir tane araba geldi, tamam mı, böyle organ yüzü falan satıyor. Benim de hoşuma gitti abla. Yırtıktı, çok eskiydi organ yüzlerim. Dedim ki ben zaten değiştireyim bir organ yüzünü dedim. Haksız mıyım abla? Kim istemez yırtık organ yüzüne yatmak? 200 TL. Uygun değil mi? Güzel fiyat. Aldım abla, geçiriyorum eve. Getirdim abla. Ben dedim ki bu organı götürüyorsun dedi. Yüzümü de mosmor yaptı abla. Al bu organcıyı ver dedi. İstemiyorum evimde dedi. Ben dedim ki 200 TL 1 milyar dedi. Kurban olayım dedim ya. Bu mu yapılır dedim ya. Bu mu yapılır abla bana? Bu mu yapılır? 200 TL lan. 200 TL.
3: 250 diyordun. 200'e düşme.
0: 200 TL dedim.
3: Yalanında
0: 1 milyar dedi.
3: Yalanında boğulma. 250 dedi. 250 dedi.
0: 200 TL.
1: Ayşegül. 200 TL'lik evet. Çok fazla buldu ve sana şiddet uyguladı diyorsun.
0: Evet 200 TL abla. 200 TL TL.
1: Ne diyeceğim Muhammed?
3: Abla yalan. 200 TL arıyordu. 200 TL arıyordu.
1: Ya, herkes 200 ya da 250 bir organ yüzü.
3: Yalan abla diyorum ki yalan.
0: Ben yorgan yüzü.
4: Yorgan olay olmadı mı hiç?
3: Nasıl?
4: Yorgan alma iade olay olmadı mı hiç? Yorgan yüzü.
3: Abla abicim. Ablacım abicim bu her şeyi alıyordu. Evin perdesi her ay değişiyordu.
0: Yırtıktı.
3: Yırtık olabilir. Tamam değiştiriyordu diyor.
0: Değiştirme. Keşke değiştirmeseydin.
3: Ben kötü bak.
0: Keşke almasaydın.
3: Bakın almıyordum.
1: Değiştiriyordu ama tabii bunlar çok
0: basit bir yapıyordu. Laf ediyordu abla. Abi mesela bu kod geçirildi abla. Onun lafa lafını yapardı.
1: Öyle, ama bir şey söyleyeceğim Ayşegül. Yani Muhammed Bey size şey söyleyeceğim. 367 bin doları olan bir hani yorgan yüzü ya da perdeyi düşünmez.
3: Ben düşünmüyorum. Değiştiriyordu diyorum. Bakın.
0: He, değiştiriyordu.
3: Almıyordum yani.
2: Ha, şöyle bir şey
3: ben
2: de var.
3: Ben bakmıyordum yani. Bakın Muhammed kendi ağzıyla söyledi.
2: Bir dakika susar mısın?
0: Peki neden dedin ki sene için? Bir dakika dur bir dakika.
3: Boş konuşma ya.
1: Bir dur Ayşegül.
2: Muhammed Bey'in şimdi şöyle bir durum var. Bizim işletmelerin ruhsatları pahalı. Hı. Muhammed Bey'in üstünde olan ruhsat nereden geldi Muhammed'e bilmiyorum. Ama pahalı yani bu
1: ne
2: ruhsatlar.
1: Ne kadardır Ersin
2: 5-6 milyon.
1: 6 civarda. Milyonluk ruhsatı mı vardı Muhammed Bey'in?
2: Evet.
1: Kiralamamıştı, kendine aitti.
2: Bize öyle dedi. Hı-hı. Ruhsatı ben görmedim sonuçta. Hı-hı. Ben müdüriyette oturdum. Anlaştık. İşletmeyi aldık. Personelimi dizdim. Daha sonrasında bir olay oldu. Ayrıldık.
1: Yani, Muhammed Bey o işi bıraktınız mı?
3: Ablacığım.
0: Bırakmadı abla. Hala devam ediyor.
2: Yok abla. Kapalı dükkan.
0: Hı-hı, kapalı.
4: Hı-hı. Ruhsatı şey. İptal
0: edildi. Karı kız kim arayacak pavyonda? Kim bakacak?
4: Niye?
2: Abicim, borçlardan dolayı.
3: Borçlar bir dakika.
2: Yok olmaz mı? Abicim yani bunlar.
3: Ruhsatları yenilemem lazımdı. Yenileyemedim. Hı-hı. 5 kuruş param kalmadı. Yani hı-hı. Benim dediğim parayla bu sizin gösterdiğiniz paranın arasında dağlar kadar fark var.
0: Abla bir şey daha sorabilir miyim?
3: Yani
0: çok
3: benim
0: önemli.
3: Dediğim para farklı bir para bu fark. Hı-hı. 360 bin dolar. 360 bin dolar ya. Bu dediğiniz para sizin 3 milyon 600 bin lira gibi. 3 milyon
4: niye
3: 600
4: yenilemedin? 367 bin doların vardı da o ara hani eve götürdün. Yenileseydin ruhsatını o ara.
2: Muhammed o zaman aracı falan vardı. Hı? Ya gözümle gördüğüm şeyleri inkar edemem.
3: Yoktu.
2: Aracı falan vardı.
3: Bu gittikten sonra zaten
2: abi,
3: başladı
2: bu olay. Bir konuşayım. Geldim buraya. Aracı falan vardı gözümle gördüm. Hı-hı. Beraber de eğlenmeyi de gittik doğru.
0: Evet karı kız Allah evet. Biz de siz aç aç suçlu çocukları bekliyorduk.
2: Ablacığım sen niye evet. Böyle üstümüze geliyorsun?
0: Çünkü haksız.
2: Huzur verseydin abla.
0: Çocuklarım hatırına.
2: Sen nasıl var? 10 sene nasıl birbirinize katlandınız? Vallahi 3 tane çocuğa yazık.
3: Ya bu...
0: Ben çocuklar için söylüyorum. Zaten şimdi alkışlıyorum ama
3: bu,
0: ben çocuklar için katlanamadım.
3: Bu her yerden kaçıyor.
0: Dayanamadım. Sizin
2: çok terbiyesiniz
0: lazım.
2: Sizin yanınızda çocuk yetişmez.
0: Yetişmez zaten. Evet, yetişmez zaten. Böyle bazen yanında yetişmez zaten.
2: Senin yanında yetişir mi abla?
0: Muhammed suçlu. Değil diyor Ayşegül suçlu. Ben de zaten günah keçisi benim Ayşegül zaten.
1: Bağırmadın Ayşegül.
0: Zaten günah keçisi benim zaten benim.
1: Bağırmadın Ayşegül. Bağırmadın
2: Ayşegül. Oğlan zaten.
1: Bir dakika bir yaratım.
3: Oğlanın zaten diyor bakın. Benim çocuklarım.
1: Bir dakika Ayşegül'ün annesi bağlanacak. Bir çantayla gelmiş Ayşegül. O çantayı bize gösterecek. Merhabalar.
3: Bir çantayla mı gitmiş? 6-7 çantayla gitti.
1: Bir dakika bir deneyelim.
0: Allah belanı versin.
3: Eğer yalansa
2: sen
3: Allah belanı versin.
2: Çantaya. Ha? Altı çantaya bakmadın
1: bir
2: mı?
1: Bir bela baktın okumayın. Işte, bir dakika. Annesinin adı ne?
0: Bir tane bir
3: daha mı? Yüzünü niye göstermiyor?
1: Ha?
3: Söyle ne? Neden
0: söyle ne?
3: Niye?
1: Şükran Hanım.
3: Yüzünü göstersin ben.
1: Bir dakika
3: ben
1: bir durun.
3: Şükran
1: Hanım. Ben konuşamıyorum sizin konuşmanızla.
0: Şükran Hanım. Merak etme.
3: Tamam bak. Koy.
0: Buyur Esra Hanım.
1: Şimdi biliyorsunuz damadınız Muhammed Bey'in bir iddiası var. Ayşegül 367 bin doları alıp gitti diyor. Ne söylemek istersiniz? Size getirdiğini söylüyor çantayla birlikte.
5: Hanımefendi bana Ayşegül küçücük bir çantayla geldi. Bu benim Kur'an-ı Kerim çantamla.
1: Çantayla mı geldi?
5: Ben bir ay aradım bu çantayı. Ayşegül almış. Bu çantaya 350 bin dolar sığar mı? Allah için.
1: Peki sadece bu çantayı.
5: Ben ona sigara parası vermişimdir. Kaynana param yok dedi. Okulun önünde hatırlatırım Muhammed sana. Vermedin mi vicdansız 250 lira 300 lira vermedin mi çıkarken?
1: Deli deli.
5: Şey o bana dedi ya. Benim kızıma gelelim. Esra Hanım. Benim kızıma gelelim. Bir dakika.
1: Bir dur.
2: Abla siz ne kadar terbiyesizsiniz ya.
5: Esra Hanım bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Bir şey söyleyeceğim. Canlı yayındayız. Lütfen küfür hakaret etmeyin.
4: Ayıp ya.
1: Küfür etmeyin.
0: Boşanmasan kurtulacağım zaten.
1: Şimdi
0: ben de boşanacağım zaten.
2: Ben de boşanacağım.
1: Siz başka çanta yok mu? Çocuklarda var ya. Belki başka çantaları da vardır.
5: Niye gitmiş boşanmış?
2: Boşanmış mı?
1: Nasıl boşanmadı?
5: Bu üçüncü. Bir de nişandan ayrılmış. Benim kızım.
2: Ben üç defa nişandan
5: ayrılmış. Oğul ortaokula gidiyordu. Orta sondu. Ya. Evlenme çağı geldi dediler. Yaz tatiline gittim. Ablam dedi ki helal süt emmiş. Biri çıkarsa evlendirelim. Benim kızım tecavüze uğramadı. Benim kızım tertemizdi.
2: Oo tamam.
1: Şükran Hanım.
5: Kendi dosyasını arkasına dönsün baksın bir kere.
2: Tamam.
1: Şükran Hanım önce bir çek.
5: Daha karısının boşandığı karısının elbiseleri yatak altında duruyordu.
2: Tamam.
5: Şükran babası Hanım. Neden tekrar karı getirmiş de annesi Şükran evden Hanım. Gitmiş.
1: Şükran Hanım, bir saniye. Tamam. Şükran Hanım bir tek tek lütfen. Şimdi siz diyorsunuz ki benim kızım tek bir çantayla geldi ama demin dedi ki Ayşegül bir üç çantası vardı
0: ama
1: galiba.
0: Ama onları götürdüler. Çocukları alıp giderken çantalarını ben yaptım. Ağlı götürdüler. Tamam. Çocukların çantası gitti abla. O çanta bizde yok.
2: Çanta vardı.
0: Olsaydı annem çekerdi zaten. Çocukların çantası vardı.
1: Evet.
0: Dedi ki bunun babası. Ben çocukları alıp geleceğim diye çantalarını hazırla dedi. Hı hı. Ben de verdim çantalarını. İki tane çanta vardı zaten.
1: İki tane çanta vardı.
2: Evet. Evet. Bir şey
1: bu çantada çocukların kıyafetleri evet. vardı. Abla. Onu
0: hatta
1: Muhammed
0: sığmadı hatta
1: mi?
0: Kendi çantamı da koydum. Aslında kıyafetlerini görmek istemiyorum. Çünkü çok ağlıyordum.
2: Abla bir şey soracağım.
0: Lütfen. Sonra Muhammed. Çantamı verdim abla.
1: Bir dakika bir Muhammed de cevap versin.
2: Heh. Senin bir tane böyle gri bir çantan vardı ya sırt çantası. O da vardı ya. Bu gri vardı bir de çantası. O vardı değil mi?
0: O,
2: bir de.
0: Onu ben getirmedim evde. O sizin evde. İyi bakarsın görürsün yatağın altındadır.
2: Hayır.
0: Ben o çantayı almadım.
2: Kamera
0: sen fazla eşya ben almadım.
2: Kamera
0: çünkü bakıyordun.
2: Bir gri çantası vardı.
0: İnşallah çıkar ortaya.
2: Onun içindeydi para.
1: Gri çantayı götürmedim diyor. Bir eve bakın bakalım evde mi?
2: Hayır.
0: Bir bak bakayım. Belki ben götürmedim. Ben oraya şu an çantayla geldim.
2: Sonra evi komple döktük biz.
0: Aha, belli.
1: Parayı aramak için mi?
2: Parayı götürdüğünü biliyorum abla zaten. Diana dedi ki ben dedi götüreyim. Yani bir de 530 mu 580 milyar 600 binden yakın bir param vardı nakit Türk parası.
0: Ben çanta
1: aynı bundan.
2: Bir saniye abla. Heh. 150 bin lirasını bana verdi. Dedi bir hafta içinde geri geleceğim. İdare et. Ben yiyordum. Ben harcıyordum para.
1: Çok olunca harcıyordun sen.
2: Çok olunca değil. Ben sürekli harcıyordum. Sürekli.
1: Neye harcıyorsun Muhammed mesela?
2: Abla yani.
0: O para mesela, bitecek para değil. Bitecek para değil. Yesen de bitmez.
2: Bir saniye ya. Mesela abla gidiyorum abi bana bir yardımcı ol diyor. Para veriyordum o derece. O kadar yani.
0: Sen gidip dükkanını topla.
2: Evet.
0: İyi doyurursun
2: benim
0: karnını.
2: Benim dükkanımda mesela yatırdığım insanlar vardı. Yani dükkanımda yatıp kalkıyordu insan.
1: Yani sen insanlara yardımcı
2: oluyordun. Tabii ki.
4: Kendi yiyip içmiyor muydun
2: kendim
4: o parayı?
2: Kendim de yiyip içiyordum.
4: Nerede harcıyordun
0: şey
4: o kadar?
2: Orada
0: ya.
2: Burada.
0: Hocam bir şey sorabilir miyim?
2: Bir sene boyunca alkol tükettim. Hanımefendi beni bana gazin aldırdı. Ablacığım
0: ben.
2: Ya bir saniye.
0: Ben mi? Ben seni affedersin de ben sana demedim mi? Bana sormuyordun ki. Bayındırdaydık tamam abla bir dakika. Bayındırdaydık ben keçişi yapacağım. Madem o kadar zengindin de neden ilet bakıyordun? Neden arada giriyordun? Neden arabanı dürttün ki ev yoktu? Araba yoktu. Amur ağzı içine bakıyordun.
2: Benim.
0: Evet.
4: Aracı vardı bu arada.
0: Evet.
2: O da bir
0: tane
2: o da.
4: Kusura bakmayın.
0: Evet.
4: Bir tane daha araç aldı. Binek bir araç küçük.
2: Bunlara şahidim gözümle.
1: Yani iki tane aracı vardı. Bir böyle taşıma şey, hayır, taşıma aracı gibi.
2: İlk herhalde başta taşıma aracı vardı. Sanırım satmış. Sonradan bir ek aracı.
3: Dün itiraf etti zaten. Yayında.
1: Ses, İki tane aracı nereden vardı diyor Ersin Bey.
2: İki değil.
3: Dün yayında itiraf ettin.
2: İlk başta bir aracı vardı. Büyük ihtimal sattı. Yani
1: sattıktan sonra ikinciyi
2: aldı. Evet, ikinciyi aldı.
0: Anandır anan. Anan şimdi, anan.
1: Annesi Şükran Hanım hattımızda mı?
3: Benim anamdır değil mi?
0: Ben sana...
1: Annelerinize laf söylemeyin.
0: Ben çünkü atıp da gitmedim. Şükran sen adam olsaydı açıklığın başında duruyordum zaten. Şükran adam değilsin.
1: Biraz bize yani damadınızla kızınızla bir dakika... Damadınızla kızınız arasındaki problemi anlatır mısınız?
3: Senin evin yandı.
1: Şükran Hanım.
5: Esra Hanım, çamaşır makinesi madem o kadar şey zengin muhabbette. Çamaşır makinesi evine niye almamış? Suriyelilerde yıkıyormuş. Ayşegül'e sorsana. İki ay Suriyelilerde çamaşır yıkadı benim kızım.
1: Bir soralım bir dakika. Çamaşır makineniz yok muydu evde?
0: Hayır yoktu.
3: Ablacığım benim evime hani sürekli bozuyordu bak. Elektrikli süpürgeyi alıyorum bozuyor.
0: Nasıl bozuyor?
3: Abla ya bir saniye.
1: Bir anlatsın.
3: Alıyorum bozuyor abla. Makine aldım.
0: Gerçekten çok zorluyorum.
3: Makinesi vardı. Çamaşır makinesi. Aldım. Bak doğruları söylesinler ben söylerim. Aldım bozdu. Aldım bozdu. Kapağı ya hani insan gibi kapatılır değil mi? Kapağını kırmış mesela su akıyor oraya götürmüş. Bir 10 gün falan öyle kullandı. Sonra makine aldım. Budur.
1: Yani aldığınız her şey ne kadar zaman içinde bozuluyor mesela? Aldınız.
3: Abla insan gibi kullansa insan gibi olur. Anlatabiliyor muyum?
1: Mesela ben yıllardır 7 yıldır mı 8 yıldır aynı çamaşır makinesi.
4: 10 yılı geçti
1: abla,
4: bizim.
1: Bir soru bilirim ya. Çok uzun yıllardır aynı çamaşır. Yani çamaşır makinesi nasıl
4: alıyor? Bir soru bilirim yani
0: lütfen. Abla ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bizim İzmir'deyken makinemiz var. Çamaşır makinesi. Daha İzmir Ankara'ya geldi.
3: Ya biz buraya çamaşır makinesi
0: için geldik. Bir dakika.
3: İki dakika.
0: Laf konuşuyorum bir dakika. Abla ne oldu biliyor musun? Biz İzmir'deyken kullanıyorduk abla. İzmir'e Ankara'ya taşındık tamam mı abla? Sonra bunun lastiği var ya abla dönüyor ya böyle. Lastik yırtılmış abla. Lastikten su akıyor. Evet
1: lastik. Konuşmayın ha.
0: Lastikten su akıyor abla. Bu bozulmadı. Bozulma yok. Ama abla ev mutfağı göl götürüyordu abla. Dedim ki makine bozulur. Ben dedim ki iyice biter bozulursa iyice dedi komple dedi. Şimdi idare et dedi. Ama abla mutfağı banyodun abla. Oturma odası şey.
1: Kalido, su akıtıyor. Her yere su gidiyor.
0: Su içinde. Madem o kadar zengin neden çamaşır makinesi almadı? Ama sonra ne oldu biliyor musun? Çamaşır sıkmamaya başladı.
1: Evet.
0: Sıkmıyor abla. Sonra Suriyeli abla dedim ki abla dedim bir makinemi çamaşırımı yıkayabilir misin? Abla böyle bir iki defa yıkadı. Ben mi kartlı? Abla bizim apartman kartlı çalışıyor. Kartı veriyorsun abla basıyorlar. Biz de geçen 2-3 defa kartım bitti abla. Muhammed daha gelecek eve. Kartı susuz da kaldım abla ben. Susuz da kaldım abla.
1: Susuz nasıl kaldın?
0: Abla
1: nasıl
0: su gitti kart.
3: Söyleyeyim mi abla?
0: Kart yok abla evde. Ben, kartı su olmamış.
4: Yüklemen lazım
3: abla,
4: Ankara'da.
3: Şöyle anlatayım.
0: Evet.
3: Ben böyle değil ya bazı yerlerde.
0: 3-4 gün susuz değil kaldım hatırlarım. Sen karı kız peşine gez.
3: 3-4 gün. Ablacığım bakın.
0: Gelmiyordun ki.
3: Bugün sabahleyin.
0: Geliyordun.
1: Evde nasıl su kesiyor? Bir anlatsın
3: ablacığım,
1: bir dakika.
3: Kartlı oluyor evet. Yani sayesler. Bugün sabahleyin şey nasıl diyeyim size su bitmiş. Kalktık su bitmiş. Ben de kahvaltım falan filan yapıyordum. Çıkıyordum mesela. Saat 2 oluyordu, 3 oluyordu. Geri geliyordum. Mesela bakın ben dükkanı kiraya da verdim. Yani dükkanda duruyordum o zaman da. Anlatabiliyor muyum? Yani mecbur duruyordum.
2: Mecbur diye değil ya. Şimdi
3: bir saniye kardeşim.
0: Evet evet mecbur duruyordum.
3: 3'te geliyordum evet, ya. 3'te diyor. Yok. 1'de bizim dükkanımızın ruhsatı kapanıyor. 1'de 1.30'da geliyordum.
0: Bir dakika.
3: Kartı takıyordum. Su geliyordu yani bu.
1: Yani ne kadar kesik kaldı suyun o zaman?
0: 3-4 gün abla. Gelmedi abla. Karı kız peşine geziyordu. Pavyondan eve gelmiyordu abla. Pavyonda karı karı gördün mü abla? Böyle, abla bir kere kendine böyle telefon çekmiş. Karı da böyle. Masada burada. Bu yanlarında karı var böyle. Karı da şurada oturuyor. Yok. Allah belan versin ki burada oturuyor.
3: Çektin değil mi?
0: Çektin Allah belan versin.
3: Tamam paylaştır.
0: Böyle.
1: Yani kadınlarla gezmekten eve
0: bakmıyordu.
1: Bakmıyordu diyorsun
0: abla. Bunlar mı yalan lan? Böyle oturuyordun lan kadınların yanında böyle.
2: Dükkanımız ilk açıldığı zaman.
0: Yalan mıydı?
1: Evet Ersin Bey bir dakika.
2: Dükkan ilk açıldığı zaman.
3: Paylaştırmazsın ama o yüzün gözün birbirine girsin. Yolsağımız
1: daha vardı. Bir durun.
2: Hep beraber dükkan açılmadan bir de eğlenelim. Oturduğumuz yarım saat. Yanında karı yoktu o zaman.
1: Pavyona mı gittin?
2: Yok eğlence merkezi. Eğlence. Club tarzı.
0: Evine de bakmadı. Madem bu kadar gezmişim evine de bakmadı.
3: Bir sus lan.
0: Bizim açığımızdan susuz kaldık.
3: Bir sus var mısın?
1: Şimdi anlatsın Muhammed Bey.
3: Ufak bir tane abla.
1: Söyle.
3: Bir dakika. Doğru bir tane. Ben doğruya doğru söylüyorum. O dediğiniz yere de gittik. Gazinoya da gittik.
0: Ben... Ama sen belanı versin. Gazinonun kış gebertselerdi seni.
1: Evet.
3: Ben mekan sahibim abla. Mesela bu adam mekan sahibi. Beni davet ediyor. Gidiyorum. Mecbur ya. Arkadaşa gidiyor değil mi? Birbirimize yardımcı oluyoruz. Gidiyoruz. Ama bizim yanımızda mesela öyle bir şey yok. Boş konuşuyor. Hani biz şey yapsak da masamızın yanına oturturuz. Yani karşısına oturturuz. Mecbur masaya güzellik olsun diye, mekana güzellik olsun diye yapılır bunlar. Bu iş budur. Bak doğruya doğru.
2: Bir de çok kötülüyorlar. Şimdi gece çalışan insanlara ben bir

0: çalışanı değil yani, kaç kişi ekmek yiyor? Garsonu var, komisi var, işletmecisi var.
1: Zıkkım kökünmüş.
0: Ya bunlar klaba gidince bir şey olmuyor. Pavyon denince kötüleniyor. 60 tane insan var, 60 tane farklı hikaye. Dinlemeden eleştiriyorlar.
2: Evet.
0: Ya yazık değil mi insanlara? Abi, onlar bilerek değil.
3: İnsanlar çocukları için neler çekiyor biliyor musunuz?
4: Bir dakika, Ayşegül Hanım'ın dediği şey çıkıyor. O kadar çok dışarıda geziyordu ki eve
1: evet,
4: bakamıyordu
1: anlamında söylüyor.
0: O, dükkan
4: eğer
0: duruyordu.
4: Yani evinin rızkını başkalarına yediriyorsa o kötü evet. Onu hiçbir kadın istemez.
0: Bizim ortaklığımız 2 gün sürdü Mehmet Bey'le.
1: 2 gün mü?
4: 2 gün sürdü.
0: Evet 2 gün son. 2 gün. Yani konuştuk. 2. gün olumsuz olmaya başladı. Çünkü anladık. Kadro dizildi. Para çıkmadı. Birinden çıkıyor, birinden çıkmıyor. Herkes cebinden vermek zorunda değil.
4: Tabii. Giderler,
3: o zaman ben işletmiyordum, kiradaydı.
0: Giderler çok büyük. Bir dükkanın gideri 1 milyon.
4: Hı-hı.
0: Çünkü personel 1 milyon eksiyle giriyoruz. Yani gidiyor, nasıl yani bir kişi 2 kişi versin?
4: Peki,
0: büyük mevlalar
4: şimdi
0: bunlar.
4: Şimdi ben tabii ki diğer Muhammed Bey'in aklındaki önemli soruyu anneye sormak istiyorum. Şükran Hanım. Muhammed Bey'in bir iddiası var.
5: Efendim diyor ki, Esra Hanım.
4: Siz kızınızı nişanlamışsınız başkasıyla evli yani şu an evliyken.
5: Yok ben nişanlamadım. Benim kızımı araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hiç kimseyle nişanlayamadım. Hatta ben evlendirmeyi hiç düşünmüyorum.
4: Hiç evlenmesini istiyorsunuz.
5: Benim çocuğum özel vallahi çocuk. Yani. Evlendirmeyi düşünmüyorum. Muhammed kendine başka birini arasın. Bir de bu şunu söyleyebilir miyim? Ben çocuklarını, torunlarımı yalnız bırakmak istemezdim. Bu yuvayı yıkmak istemezdim. Ama Muhammed her gün işkence çatalı bağrına batırdı. Çocuğumun harita gibi suratıydı geldi ki.
1: Tırmaladı.
5: Sabah 5'te kapıya attı.
0: Niye geliyor?
5: Ya etmediği işler kalmadı. Çok kötü dövdü çocuğumu. Zor durumda kaldım. Ben kötü anneanne değilim. Ben Ela'yı bırakmak istemezdim.
4: Yani torunlarınızı da almak isterdiniz ama kızımı kurtardım diyorsunuz elinden.
5: Ben isterdim. Ben torunlarımı çok özledim. 8 aydır ben Ela'nın resmine bakıp yatıyorum vallahi. Esra Hanım Müslümansan inan.
4: Tabii. Peki Muhammed Bey sizin yani bir anne olarak şimdi her anne bunu yapar. Eğer çocuğunuzun evliyken şiddete uğradığını bilirseniz
3: ablacığım
4: kurtarırsınız.
3: Yok öyle bir şey. Yok öyle bir
1: ablam,
3: şey.
1: Ablam raporum var.
5: Var öyle bir şey. Aa, Muhammed evet. Bağrına evet. Çatalı Allah. Batırmadın mı sen Muhammed? Ya, ben Ayşegül banyo yaparken söylemez ayıp. Dedim ki kızım bu bağrındaki iz ne? Muhammed çatalı batırdı dedi ya Ayşegül konuşsana kızım.
1: Gözümü de çektim sana gösterdim anne. Gözümü de çektim ya.
4: Ayşegül çatal mı batırdı
5: evet,
4: sana?
5: Evet. Tamam gözü de mordu. Çocuğun gözüne sandalyeyi vurmuş kafasına. Mosmor etmişti abla. Muhammed abla. Sen terbiyesizlik yapma. Bak yedik içtik bak yediğin abla. Tabağa tükürme.
4: Şükran
5: beni abla. Orada sen rezil etme bak ben anlatırsam ben seni tam rezil ederim bak.
3: Her gelip
5: ben şikayetçiyim senden bak. Benim namusuma leke getiriyorsun. Ben aklını başına.
3: Sen namusunla şu anda bak fotoğrafın videoların geliyor. Ben gelkelemiyorum. Ben delirmeyiz.
5: Sen bira şişelerini içerken Ayşegül Suriyelilerde çamaşır yıkıyordu.
4: Peki bir duralım. Ayşegül.
5: O kadar
4: senin dar
3: problemin. Sen bu kadının abla bir abla bir sen. Sen bu kadının vasfı değil misin? Sen bu kadının vasfıysan benim karşıma
1: gel. Bir dakika. Esra abla bir şey söylüyor. Bir dakika.
3: Ben
1: söyle abla.
3: Ben burada.
4: Raporun var mı?
1: Evet var abla.
4: Ne zaman aldın?
1: Heh. Bu Ankara.
3: Süper. Buraya,
1: annemin yanına geçirken dedim. Annem dedi ki şey alalım gözün geçmeden anneme dedi şey yapalım dedi. Aynı alalım dedi. Ana telefonu çekip anneme de attım. Annemin telefonunda da vardı. Aynı telefonunda da vardı.
3: Bak şimdi.
1: Çekip
3: bak
1: şimdi. Anneme attım.
4: Peki rapor aldınız mı?
1: Evet aldık raporu. Boşanmak için. Boşanacağım diye aldım evet
4: peki,
1: aldım.
4: Peki Asıl hocamıza bir avukata sorun. Darp raporum var diyor. Bunu
1: evet o
4: abi.
3: Şimdi raporun cevabı geldi ama abi.
2: Bir dakika darp raporu varsa darbın Muhammed tarafından yapıldığı da sabitse bu boşanma sebebidir. Net bir şekilde.
1: Açtım zaten.
2: Muhammed'i de kusurlu hale getir. Yani darp vardır ama evet. Darbın sebebi de Muhammed'se. Yani yan yana oldukları bir dönemde Muhammed beni darp etti diye. Hı hı. Hem Muhammed
1: evet,
2: hakkında dava açılır.
1: Asliye
2: Ceza
3: peki
2: Mahkemesi'nde.
3: Peki ben abi şey yapabilir
2: kadına
3: miyim?
2: Kadına karşı şiddetten
3: ben,
2: dolayı.
3: Ben bu
2: hem
3: iftiraya karşı
2: boşanma
3: dava
2: sebebidir.
3: Açabilir miyim?
1: Ay şimdi
3: benim komşumla birbirlerine giriyorlar. Polislik oluyorlar. Kapıya polis geliyor.
1: Aa bir dakika o kadını da görmeyeyim. Gözüm osmor olduğunu. Polisler de gördü.
4: Ha. Şey şimdi telefonda bir beyefendi var. Kendisi bizi cezaevinden arıyor. Açık cezaevinden arıyor. Merhabalar.
6: Merhabalar.
4: Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra Hanım.
4: Çok teşekkür

0: Teşekkürler. Buyurun beyefendi, ne söylemek isterdiniz?
1: Esra Hanım, ben uzaktan o mekanlarda gittiğimizden tanırım bu şansları.
0: Ha, tanıyorsunuz ikisini
1: ama
0: de.
1: Ama çok ses olduğu yüzden ses gelmiyor şu anda.
0: Ha, ben duyuyorum sizi.
1: Arkadan çok ses geliyor, o yüzden ses gelmiyor. Yani ben bu gittiğim mekana, ben önceden Yozgat'ta yatıyordum. Sonrasında buraya nakil geldim. Yani az bir cezam var, keşke dışarıda olsam da katılabilsem. Yani tanıyorum şansları, öyle tahmin ettiğim kadar bir para birimi yoktu.
0: Ha, bu kadar
2: beni
0: parası...
2: tanıyor musunuz?
1: Evet.
2: Beni mi tanıyorsunuz?
1: Ama ismimi söylemek istemiyorum.
2: Tamam
1: size.
2: İsminizi istemiyorum. Beni mi tanıyorsunuz, İtalyan'ı mı tanıyorsunuz?
1: Muhammed isimli şahsı tanıyorum.
2: Tamam, sizin beni nerede gördünüz?
1: Var. Yani mekan işletmeciliği falan bir konu söz konusu ama benim gördüğüm kadarıyla
2: ben
1: hani...
2: Ben mekan işletmecisi bu... değilim kardeşim.
1: Bence de yani. Çünkü şef garson muhabbeti olduğundan tanıyorum sizi.
2: Tamam, süper.
0: Garson
2: yalanın çıktı ortaya.
0: Bey.
2: Sağ ol.
1: Yok, hani bu şef garson muhabbeti
2: tamam,
1: var ya.
2: Tamam, sen İtalyan'ı tanıyorsun kardeş. Sen yalan yanlış konuşma bana. İtalyan'la
3: kimmiş
2: lan bahsetsen.
0: İtalyan kim? Ha, siz Ersin. İtalyan mı adınız
3: lakabım,
0: sizi?
3: Lakabım öyleydi.
2: Bir tüm mekanda garsonluk, şeflik yaptığım bir şeyim yok.
0: Böyle biraz lakabı İtalyanmış, öyle giyiniyorsunuz diye herhalde, öyle
3: evet,
0: mi?
3: Evet.
1: Doktor, ben İtalyan mı filan tam şu anda da göremiyorum ama daha gördüğüm
2: İtalyan
1: kadar
2: bu.
1: Bir tane televizyon var zaten.
2: İtalyan.
0: İtalyan yani, bıyıklı biri.
1: Evet, evet.
0: Ha, bıyıklı mı?
1: Evet, yani çok da samimi değillerdi zaten bu yanındaki kişiyle dedikleri gibi.
0: Ha, ikisi samimi
1: sürekli,
0: değil.
1: Ben sürekli giderim böyle yerlere. Dışarıya çıktığımda da gidiyorum, izine çıktığımda. Yani şu anda tahminimce o bayana da bir iftira atılma var ablacığım.
0: Evet. Siz seyrediyor musunuz cezaevinde bizim helal programı?
4: Helal olsun abi sana.
1: Evet, evet. Diyoruz.
4: Helal olsun abi evet. Sana.
0: O yani gördüğüm kadarıyla o kadar para. Peki parası olmadığını nasıl tahmin ettiniz? Tanıyor musunuz?
1: Tahmin değil, tanıyorum. Konuştuğumuzda bir insan zaten abla bir giyinişinden bir şeyinden belli eder. Yani para harcamasını
2: tamam,
1: bir insan
2: peki.
1: Kendime bakımından
2: tamam,
1: belli
2: peki,
1: eder
2: peki,
1: yani.
2: Peki,
1: ona
2: peki.
1: 17 milyondan bahsediyorsunuz.
2: Peki evet. Lütfen ya bir saniye ya.
1: Bekliyoruz beyefendi sizi. Bir saniye
2: siz
1: de ben de çok sürem çok benim.
2: Tamam
1: sıkıntı
2: peki
1: yok.
2: Siz beni nerede gördünüz? Hangi mekanda gördünüz?
1: Abicim Yozgat, ben şu an diyorum ki sana cezaevindeyim.
2: Ya bırak sen şimdi, hangi mekanda gördün beni? Ben gittiğim mekanlar bellidir. Hadi bana konuş.
3: Kendi mekanda
2: ya, bir sus ya. Dur.
1: Ya
2: yalanın adını nasıl bak bu arattırıyor. Bunun dostluğu
0: mekanın
2: belki.
0: Mekanın adını hatırlıyor musunuz?
1: Tam hatırlamıyorum, yalan olmaz, yalan söylemeyeyim. Hatta bir tane bir bayan vardı yanlarında. İsmini hatırlasam söyleyeceğim.
2: Tamam, hangi
0: peki,
2: mekanda ya? Beni
0: yani
2: tanıyorsun,
0: bir
2: mekanı mı tanımıyorsun?
0: Bir konum olarak
1: sizinle
0: yani...
1: görüşmek için aramıştım ama yani oradan cevap böyle yaparlarsa kapatmak zorunda
0: kalacağım. Tamam,
2: bir ortaya çıktı zaten.
0: Yani yeri neredeydi? Ankara'da mı bahsediyoruz?
1: Abla ben dışarıda da Yozgat Yerköy'de de şanslı gördüm.
2: Of, tamam.
0: Şimdi
2: ya bırak kardeşim, kapat ya. Kapat ya, yalanını
0: ya. Bir
2: dakika,
0: ben konuşuyorum konumla. Niye
2: kapattın? Tamam, sen kapatın. Yani benim konumu kapat.
0: Hayır ya, ben konuşacağım. Peki bir şey soracağım.
1: Tabii ki ablacığım.
0: Ankara'da gördünüz mü?
3: Aldılar çocuğu.
1: Ankara'da mı?
0: Evet.
1: Abla ben Ankara'da da Maltepe'de, Cebeci'de, Ulus'ta kendileri mekancıysa bunları çok iyi bilir. Oralarda da gezen insanım. Mekan ismi vermeyeyim şu anda diğer şeylerimizde.
2: Hangi mekanda, hangi?
1: Mekan ismi vermem gerekiyor mu sana ya? Ben seninle mi görüşüyorum? Ben burada...
0: Konuşmayalım.
2: Abi,
0: hayır, böyle şeyler konuşmayalım.
1: Konuşma sen be, ben burada
2: yalan
1: sen,
2: abi.
1: Ben de görüşmek için adamım.
2: Yozgat'a, Mozgat'a
0: tamam.
2: Ben gitmedim. Bir
0: çok
2: de bunun
0: teşekkür
2: için
0: ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok
2: boş konuşuyor ya. Bunun dostudur ya.
0: Muhammed bir şeyler deme.
2: Tanışma. Ama senin dostun.
0: Hayır, hayır. Öyle bir şey demedim.
2: Milleti yalanla
0: sizle ilgili
2: atmayın.
0: Bir şey söylemiyorum.
2: Nikahlı ben ona diyorum ki itiraf etmiyor. Kabul edecek artık.
0: Neyi kabul edecek?
2: Her şeyimi çıkaracağım. Boşanmaya geldim. Paramı istiyorum. Paramı
0: tamam.
2: Ver boşanayım.
0: Bir sıkıntın yok bende, yok. Zerre kadar yok. Lan canım Allah. Bir dakika, Ayşegül avukata soracağım. Bak şimdi Hasan hocamıza soracağım. Bir sakin ol. Hasan hocamız şimdi bu ikisi boşanacak. Karı kocalar boşanacaklar. Şimdi Muhammed diyor ki benim paramı aldı.
2: Ama
0: Ayşegül
2: bakın.
0: Diyor ki ben almadım. Hukuken bunun ne olduğunu bir soralım. Hukuken bu ne? Ne yapabiliriz?
2: Bakın avukat bey.
3: Bana sordu ya ya. Bir sus ya.
2: Bugün sordun mu diyorsun?
0: Cenab-ı Hakk'ın.
3: Muhammed. Bana sordu ya.
2: Çaldı
3: sana
2: değil ya, o yüzden diyorum.
3: Şimdi
2: çalmadı.
3: Çalma değil. Alıp götürmedim. Bir kere bu paranın varlığını ispat etmesi gereken Muhammed.
2: Bakın tekrar
3: paranın
2: söylüyorum.
3: Varlığı daha ispat edilmedi ki buna emanet veyahut da götür diye veyahut da çal.

0: aldı diye bunun
1: nasıl
0: eline getirdi.
1: Nasıl ispat edebilir parayı?
2: Şöyle ispat söylüyorum ama.
0: Ya bir banka hesabından çekmişti.
2: Para, o para değil. Bakın.
0: Ya başka bir tanık. Mesela bugün tamam. Ersin geldi. Ersin geldi dedi ki evet ben biraz para gördüm. Dolar da gördüm. Ama dedi o kadar değildi.
2: Evet o doğru mu?
0: Yani değil. 367 bin dolar gibi bir para görmedi. Görülse bile ispatlansa
3: görsem
0: bile.
3: Unutmam o parayı.
0: Bunun götürüldüğünü de ispat etmesi gerekir Muhammed'in. Yani Ayşegül çaldığını götürmediğini çalmadığını ispat etmek zorunda
2: tamam.
0: değil. İspat yükü Muhammed'de. Götürdüğünü veyahut da çaldığını ispat edecek Muhammed.
2: Tamam,
0: bunu da ispatlayamıyor. Diyor ki bu parayı diyor götürdüdür yanında. Kanda diyor ki götürmedi. Götürdüğünü nasıl ispatlarsın bana? Dolayısıyla varlığını ispat edemediğimiz, Ayşegül tarafından götürüldüğünü ispat edemediğimiz bir para var. Bu mahkemede Ayşegül'ün lehine, Muhammed'in aleyhine değerlendirilmiş.
1: Ne diyeceksin Muhammed Bey?
4: Var.
2: Şimdi avukat bey tamam.
1: İspatlamadan hukuken bir alacağım
0: olmalı.
2: Bir saniye lütfen. Benim ailem diyor ki. Onlar o parayı gömdü. Ben de biliyorum sen gömdüğünü.
4: Gömdü mü?
2: Tamam. Ya bir sus.
4: Senin o kadar mı paran vardı? Şş,
0: dur ya.
2: O kadar değil o fotoğraftaki para.
1: Tamam. 370 bin dolar.
0: O değil o değil. O fazla.
2: O değil. O gözüken gibi değil.
0: 10 bar ya.
2: Yani fotoğrafta bile bak. Televizyon benim üstüme oynuyor. Bak avukat mıydı söylüyor. Televizyon bile benim üstüme oynuyor.
0: Gülme ya.
2: Abi hep böyle bu. Bu var ya, buna hiç kimse sahip çıkamaz.
1: O kadar tabi yağında yok lan senin. Normal hayatta da yok.
2: Otelden kaçıyormuş. Şimdi bakın. Bu para yok değil mi?
0: Nasıl ispatlayacaksın? Soru bu. Bu paranın varlığını ve bunun
2: böyle
0: tarafından
2: bir para
0: götürdüğü.
2: Var diyorum size. Sizin gösterdiğiniz para farklı.
1: Bak yok diyor Ersin. Ya, geç yok onu. Diyor.
3: O kadar miktar yok yani.
2: O fotoğraftaki para var.
0: Değil, değil ya.
3: 376 bin dolar.
2: Öyle bir para yok.
1: 376 onu demiyor ya. 376 bin dolar.
3: Abi siz anlamıyor musunuz? Bak.
2: Tamam ya neyse. Benim öyle bir param yok mu?
3: Kasada para görsem. Bir dakika abi o zaman.
2: Ya benim öyle bir param yok. Benim öyle bir param yok mu? Tamam benim öyle bir param yok.
0: Var da ispatlayamıyorsun. Var da olabilir.
2: Ama gösterdiğiniz fotoğraf
1: değil. Ya fotoğrafı boş ver. 370 bin. Yani 17 milyondan bahsediyoruz.
2: Ama sizin gösterdiğiniz Türk parası gibi 17 milyon.
1: Gösterdiğimi boş ver. İptal et.
2: O yanlış. Ama benim üstüm oynanıldı.
0: Yanlış o.
2: Beni arıyorlar.
0: Ya kardeşim onu unut. Yanlış o.
1: 370 bin dolar ne olduğunu bilirsiniz. Ersin Bey sizce kaç para vardı orada?
3: Ortalama. Sahte miydi, gerçek miydi? Oradaki olanı bilmiyorum.
2: Sahte para da...
3: Bir dur abi ya. Hemen rolleniyor. Bilmiyorum yani sahte midir, gerçek midir. Kasadaki parayı gördüm. Yani şöyle bir dize vardı.
1: Dize, ince evet, bir dize. Kaç dolardır sizce? 50 bin, 60 bin?
3: Ben nereden bileyim?
0: Ya şöyle düşünün anladım. Yani bir balya...
2: Bir balya mı vardı?
0: 10 bin dolar.
3: Yürüşçüsüz diyor.
0: Bir dakika 10 bin dolar gibi düşünün.
3: Sıkıntılı mısınız abi?
0: 10 tanesi 100 bin dolar.
2: Öyle anladı avukat bey.
0: Bir tanesi balyası 10 bin dolar.
2: Kasanın içi mi doluydu? Bir deste olur.
3: Hayır abi şöyle. 1, 2, 3 diye düşünün. Hadi 2 deste olsun. Şu kadar şu kadar desek 2 deste olsun.
0: 6 bin dolar ya. En fazla.
2: 6 bin mi?
0: 60.
2: İçi komple mi doluydu? Nasıl? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki ben.
0: Kardeşim şundan 6 tane diyor. Şundan 6 tane. 6 balya diyor. Bir tanesi 10 bin ya. Bir tanesi 60 bin.
1: Hiç bankaya girmedi mi bu parayı? Hep elden mi aldınız siz? Hayır. Bu paraları elden biriktirdiniz. Evet. Elden biriktirdiniz.
2: 10-11 yaşından beri biriktirdim.
1: Muhammed Bey bakın Hasan Hocam dedi ki
2: beri
1: hukuki mahkeme önünde hakkınızı arayabilirsiniz. Çünkü ispatlamanız gerekecek.
2: Ben ispat... Evet tamam.
1: Bu süreçte ne yapalım? Soruyorum size. Sana da soracağım.
4: Ben boşanacağım.
1: Bu süreçte boşanma işlemlerine başlayalım mı?
4: Başlayalım hemen.
2: Ya bir sus ya.
1: Bir dur Ayşegül. Bir Allah. Muhammed Bey'e soralım. Ne yapalım?
2: Şimdi bakın. Ben boşanma işlemi yaptığım zaman ben bu parayı hiçbir şekilde alamam. Doğru mu? Bir. Doğru
1: hayır,
2: değil
1: iki
2: mi?
1: İki türlü de aynı davanı açacaksın.
2: Hayır olmuyor bir saniye.
1: Olmuyor mu?
0: Anlaşmalı boşanmada kadın kabul etmediği için zaten bu parayı. Dolayısıyla o, bu benim, protokole konu
2: benim
0: olmaz.
2: Benim param...
0: Çekişmeli boşanma davası
2: uçuyor.
0: Açması lazım.
1: O zaman
0: İspat
1: çekişmeli boşanma.
2: Benim param uçuyor bir saniye. Gelin. Benim param uçuyor o zaman. Şimdi bakın. Bana tefeciden annesi.
4: Yok ya abla. Vallahi yok ya.
2: Para aldırdı. Tamam mı?
1: Tefeciden kim para aldırdı size?
2: Annesi. Benim tarlam. Yani annesi babası rahmetli oldu. Tarlalarım var. O var satılacak. Bana verilecek.
1: Ne kadar para
2: benim.
1: Aldınız tefeciden?
2: 50 bin dolar aldım. Ev alacağım.
1: 50 bin dolar
2: diye.
1: Aldınız.
2: Bir de 2 milyon Türk parası yani 2 milyon bir depo yerden para aldım. Yani bu para 5 milyon paraya tekabül ediyor. Bir su alabilir miyim?
4: Sen o kadar paran yoktu ki. Senin o kadar paran yoktu zaten.
1: Tefeciden ne zaman para aldınız Muhammed Bey?
3: Nasıl tefeciymiş?
2: Bu gitmeden Bir ay, bir buçuk ay önce annesi geldi benim evime.

0: Ya otobüste geldi. Bir gün kaldı, kalmadı, çıktı gitti. O zaman sen mıskayı koydu elime.
1: Peki Muhammed Bey, merak ettim.
0: Ben, 360... ben bu gelmeden önce evimi boyamıştım. Orada muskalar
1: Muhammed
0: yoktu.
1: Muhammed Bey, 367 bin dolarınız varsa neden 50 bin doları tefeciden aldınız?
0: Ablacığım ben haberi var. Ben tefeciyi aradım. Böyle böyle alıyorum dedim.
1: Ama
0: bak,
1: 367 bin dolarınız var
0: niye
1: ya.
0: Niye ben kendi param vereyim abla?
1: Peki tefeci size
0: zahir. Ben kendi param verirsem vermez. Bu her geldiğinde annesi bu hanımefendiden. Bu hanımefendiden. Ya da kendisi ya bu veriyordu ya.
2: Ben veriyordum. Bir sor. Kartlarım abla bir şey söyleyeyim. Bak bana şu soru geldi. Bir dakika. Bir dakika.
3: Bağırmadan.
2: Abla.
1: Bağırma canım.
2: Bak şimdi onu biliyor musun? Bir dakika anlatayım. Babasının kartları var, tamam mı? Babasına veriyordu. Annesine veriyordu. Babacısına 1 milyar para verdi abla. Bana dedi ki 1 milyar sen mi çaldın dedi. Benim gözümü gözümü hani yine mor dövdü. İki defa dayan yedim abla ben bunu Ankara'da. 1 milyar şimdi dövdü abla.
0: Defalar dedim. İki defa dövdü.
2: Bir dakika.
0: Duydunuz değil mi?
2: 1 milyar şimdi dövdü. Meğer sen babacısına vermiş. Götür bu oğlum.
3: Tamam.
2: Götür bu oğlum.
3: Bağırma.
1: Bir saniye.
0: Abla bakın kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine itiraf ediyor abla. Yalan şey.
2: Bir milyar lan.
0: Lan evet.
2: 1 milyar lan. Abla bana 1 milyar için insan mı dövülür ya? Bir para için insan mı dövülür ya?
0: Buraya gelme amacını söyleme.
1: Muhammed Bey bir dur.
2: Param bak sen. Varsa da yerinde bile çoksun. Benim de bir paralar.
1: Ayşegül Hanım bir susar mısınız? Lütfen.
0: Buraya gelme amacını söyleyeyim ya.
1: Bir dakika bir şey soracağım, merak ediyorum. Tefeciye hala borcunuz var mı?
0: Var.
1: Tefecinin telefonunu bize verir misiniz?
0: Hayır.
1: Ver.
0: Bir dur. İçiyorsunuz.
1: Ha?
0: Tefeci bu.
1: Evet ne olur olacak?
0: Ne?
1: Ne olacak?
0: Burada adamlar yıllara bağlanır abla.
1: Ha?
0: Adamları yıllara bağlarsınız.
1: Nasıl yani yıllara bağlarız?
3: Şimdilik bağlanmaz yani. Söyledim.
1: Yayında konuşmayacağız.
0: Hayır ben ismini vermem. Vermeyeceğimi o da biliyor.
1: Her nasıl ismini söylüyorum vermeden tefeci oluyor?
4: Sen tepicisin o zaman. Onalı baş şey yapıyorsun.
1: Hayır sen konuş. Muhammed Bey bir saniye Allah aşkına ya.
0: Ya boş konuşuyor ya.
1: Muhammed Bey. Aranızda konuşmayın.
0: Her şeyi itiraf ediyor. Hala benim üstüme oynuyor bu televizyon ya.
1: Niye senin üstüne oynuyorum? Tefeciyi ver sen konuş tefeciyi.
0: Veremem tefeciyi.
1: Tamam arkada sen konuş biz de duyalım borcunu.
0: Hayır.
1: Niye?
0: Hayır.
1: Neden?
0: Hayır abla. Ben
1: öyle bir şey yapabilir miyim? Çünkü Muhammed bana şu mantıksız der.
0: Bir delikanlı adama yakışır mı? Veyahut da bir delikanlı adama.
1: Ne yapacağız mı?
0: Bakın diyorum ki şey abla. 4-5 ay boyunca yalvardım genelinde çocuklarım için. Çocuklarım için. İhanetini anladım, öğrendim. İhanetin affı olmaz.
2: Boşan sen. Bak avukat burada, avukat tamam, abi burada.
0: Tamam boşan. Zaten ben boşan.
2: Para nerede diyorsun? Ben diyorsam ki Muhammed beni affet. Özür dilerim. Ayakkabı alsam.
0: Aradın
2: buraya
0: oğlum.
2: Gel lan dersin.
0: Sahtan
2: ben sen boşanacağım.
0: Sahtan
2: ben boşan diyorum. Sahtan ben sen diyorum. Affet. Çocuklarım için de.
1: Ayşegül.
2: Adam affet. Ne kadar fezer.
1: Ayşegül. Bir dakika. Ersin Bey bir şey söylüyordunuz.
0: Aradın
1: bir
0: ya söyleyeyim,
1: bir durun.
3: Benim buraya gelme amacım şu.
1: Söyle.
0: Af yok.
3: Bu iki arkadaşımız.
2: Yoksa ben sizden tuzağa kadar sevmiyorum.
3: Evlilik durun ilişkisi 10 sene şansa gitmiş. 3 tane çocuğa yazık olmuş.
0: Evet.
1: Doğru
3: benim
1: diyorsunuz. Evet.
3: Düşüncem yani buraya gelme amacım o 3 çocuk. Allah sizden rica ediyorum.
2: Ben boşanacağımı istemiyorum.
3: İzin 2 tane insan iyi bir ebeveyn değil. İkisi de çocuklarından faydalı olamaz.
0: Ben.
3: Hı-hı. Olamazsınız abi.
1: Bir dur.
5: Bravo İtalyan, vallahi helal olsun.
0: Ya ben bu
3: sen
0: ben doğruyu
3: bağırıyor
0: söylüyorum. Bu böyle olmuş.
3: Bu çocukların psikolojisi bozulur.
2: Bunun yüzünden.
0: Evet, ben boşanıyorum.
2: Ben çağırıyordu. Evet. Adam neydi ki?
3: Ben bu çocukların gelecekleri için doğru yerlere
0: kalkıyor
3: gitmesi lazım.
0: O kalkıyor oturuyor.
3: Ben de istemem çocukların annesinden babasından kesinlikle ayrılmasını.
0: Yok bu iş bitti.
3: Ama
0: ben boşanacağım.
1: Aha.
3: Yazık.
0: Ben boşanacağım. Evet. Benim çocuklarımı dövüyormuş ya.
1: Peki şimdi Muhammed Bey sizin için de bir dakika bakın
0: mahkemeye
1: Ersin Bey ya doğru bir şey söyledi. En önemli sizden daha önemli kim var? Çocuklarınız. Çocuklar. Ama sizi de hakkınız olduğunu söylüyorsanız hakkınızı aramak sizin de hakkınız. Hasan Hoca ile konuşacağız. Bir dakika.
0: O yüzden kızdım abla siz.
3: Bana
0: boşamıyorum
3: bana,
0: seni dediniz.
3: Bana kalırsa bak bak.
1: Hayır
3: bana,
1: hayır boşamıyor değil boşanmanız lazım.
0: Boşanacağım
2: ben. Ben boşanacağım.
5: Bana kalırsa.
2: Ben seni zaten sevmiyorum ama sen sana
5: bana kalırsa.
0: Sen beni sevmiyorsun.
5: Sizin Muhammed Ayşegül sizin bu saatten sonra bir saniye bile yan yana gelmeniz çok tehlikeli.
1: Evet.
0: Evet, evet ben istemiyorum boşanacağım.
5: Zaten öyle. Çocuklar için de tehlikeli
0: evet,
5: ikiniz
0: için. Benim çocuklar.
5: Gel şu parada ısrar etme.
0: Abi nasıl etmeyeyim?
5: Israr etme.
2: Yok öyle parası.
5: Anlaşmalı bir şekilde bu ilişkiyi bitirelim. Bakın gerçekten.
2: Yok öyle parası.
0: Anlaşmalı bir şekilde bitirelim.
5: Bize de dua edeceksin.
1: Anlaşmalı boşalın.
5: Anlaşmalı bir şekilde
0: evet,
5: bu işi
0: evet,
5: bitirelim.
0: Evet. Ama para.

0: Sara'yı unut kardeşim.
1: Abi nasıl hayır, unutuyorum?
2: Bak, abi üç tane
0: çocuğum var. Beni dinle. Bak beni dinleyin. Mutlu olacaksınız. Tamam, kurtulacaksınız birbirinizden. Çünkü siz birbirinizden kurtulacak çiftsiniz.
1: Abicim
0: o kadar kötüsünüz.
1: Hiçbir şey yok.
0: O kadar kötüsünüz.
1: Evet evet. Doğru. Ama bakın o kötü olan ben değilim.
2: Sensin.
0: Sen de öylesin.
1: Ben değilim.
2: Sen de öylesin. Siz bir bu protokol için bir düşünün.
1: Hayır protokol yapalım. Yapalım.
0: Ben yapacağım.
1: Paramı kabul etsin.
3: Türk filmlerini aratmayan hikaye.
2: 8 milyon bir kadın aşkına harcadınız.
4: İlk zamanlarda sesimi çıkarttım. Neden eskort diye.
3: Eğlence mekanında tanıştı. Bir evini ve 3 tarlasını kaptırdı.
4: Bana dedi 3 tane tarla ver. Vermem dedi.
2: Çocukların haberi var mı bu tarlaların satıldığında?
4: Ablam kimseye haberi.
3: İki çocuk babası Aydın evlilik vaadiyle nasıl dolandırıldı?
4: Bu sefer annesi babası oğlum biz kefiliz.
2: Siz ona 3 tarla bir ev verdiniz.
4: Ondan sonra evi terk etti. Babası beni bıçakladı. Yaraladı.
2: Sizi bıçakladı neden? Evet.
3: Gülşah'a kapıldım. Çocuklarımın hakkını kaybettim.
4: Kendi kızıma. 2000 lira aşk at. Bay efendim sen kendi kızına para atıyorsun. Biz de düşene tekme atmak yoktur.
3: Az sonra.
2: Evet Aydın Bey dün geldi ve bize dedi ki ben evlilik vaadiyle dolandırıldım. Bir evim 3 tarlam gitti. Ve aslında kötü hayat şartlarından bu kadını kurtarmıştım. Birlikte yaşadık, evlenecektik. Ben ona yardımcı oldum sonra beni terk etti gitti dedi. Öyle değil mi Aydın Bey?
4: Evet.
2: Siz paranızı ve tarlanızı istiyorsunuz.
4: Ben tarlalım versin. Ben parasını kalan para da istemiyorum bundan. Tarlalım versin.
2: 3 tane tarlanız evet. Var. Değeri ne kadardı bu tarlaların?
4: Şu anda 5 trilyona yakındır.
2: 5 milyonluk tarlanız evet. Üstüne gitti Gülşah.
4: Evet.
2: Gülşah nasıl bir kadındı? Ne kadar yaşadınız siz Gülşah'la?
4: Gülşah ben 2019'da tanıdım.
2: Evet.
4: O hayatta tanıdım ama 2022 yılında bana geldi. Ama arada ben bunu birkaç sefer bıraktım. Hatta 2023 yılında da, 24 yılında da ben bırakıp memleketime gittim. Yani taşındım buradan. Ama memleketime geldi beni aldı. Her seferinde yani ayrılmak istedi. Tamam ben ayrıldım gittim. Memleketime yerleştim. Her şeyde bir ay sonra, iki ay sonra geldi beni aldı. Bir şekilde aldı ama geldiğinde hep benim başıma bir olaylar geldi.
2: Hı hı. Peki siz niye sürekli Gülşah Hanım'a para, ev, tarla verdiniz?
4: 2022'de ev verdim ama tarlaları bu son olayda işte babası ben vermiyordum. Yine diyorum babasıyla annesi.
2: Kefil oldular.
4: Evet.
2: Kefil oldular bakın, verdiler.
4: Açık ben söyleyeyim. Ben Gülşah Hanım'a hep de ben vermem dedim.
2: Peki bu kadın niye sizle evlenmekten vazgeçti Gülşah?
4: Bilmiyorum ki.
2: Hani siz diyorsunuz ya kötü hayattan kurtardım, çok iyi baktım.
4: Evet. Ha, şimdi gelirse derse ki bana iftira atar. Ona bunu kardeşim o kadar ben kötüysem ben memleketten niye aldın gazeteler? Bıraktım gittim.
2: Aydın Bey siz Gülşah Hanım'ı aramışsınız buraya gelme demişsiniz. Neden?
4: Hayır.
2: Öyle demişsiniz kendisine.
4: Ya ben de ona gelme. Ya benim o da hatta bana çık yayından.
2: Ne diyorsunuz anlamıyorum.
4: O da bana dedi çık gel yayından.
2: Hı
4: hı. Tanıdım versin.
2: Tamam neden gelme dediniz Gülşah'a?
4: Gülşah'a geldim ben. Ha. Gelme demedim ki. Gel dedim.
5: Demişsin.
2: Demişsiniz.
4: Ya kendisi bilir. İster gelsin ister gelmesin. Ama
2: gelmeden zaten nasıl olacak? Gelmesi daha iyi değil mi?
4: Gelmesi benim için daha iyi.
2: Evet bir gelsin o zaman. Gülşah Hanım gelin bakalım. Gülşah Hanım burada. Hoş geldiniz Gülşah Hanım.
6: Hoş bulduk merhabalar.
2: Buyurun oturun nasılsınız?
6: İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Aydın Bey'in bazı iddiaları var. O da 3 tarlasını ve bir evini almışsınız. Evleneceğim deyip paraları alıp kaçmışsınız.
6: Evet. Peki biz ne zaman tanışmışız kendisiyle bir sorar mısınız beyefendi? 2019'da tanıştık.
2: Evet.
6: Bir arkadaş tavsiyesine kendisiyle tanıştık. Bir beraberliğimiz oldu 7 yıldan beri.
2: Evet.
6: Hani bu dolandırıcılık olsaydı bu adam 7 yıldan beri neredeydi?
2: Hı hı.
6: Ben onu kendisine sormak istiyorum.
2: Söyleyin Aydın Bey.
4: Ben bir şey söyleyeyim. 2019'da tanıştık eyvallah. Ben bunu kabul ettim. Ama 2022'nin Kasım ayında bana geldi. Yani evime taşındı.
2: Evet.
4: Ama arada daha diyorum ya ayrılmak istedi. Tamam ben gittim memleketime. Kendim gittim.
2: Aydın Bey Gülşah Hanım'ı görünce biraz heyecanlandınız herhalde.
4: Hayır. Sadece bak diyorum ki memleketime gittim. İki sefer gittim ben memleketime yerleştim.
2: Hı hı.
4: İlk seferini geldi beni aldı. Hatta çünkü eski olaylar karıştırırsak daha kötü olacak.
6: Yok hepsini karıştır biz buraya yüz yüze konuşmaya geldik.
4: Yani ben oradan dönüşte beni öldürmeye dahi çalıştılar.
2: Kim öldürmeye çalıştı sizi? Gülşah mı?
4: Yani erkek arkadaşı ikisi.
6: Peki sebebi neden?
0: Erkek arkadaşı.
2: Erkek arkadaşı mı vardı?
4: Evet. O yüzden beni çağırdı. Gökhan, ismini verin. Gökhan Yalçın Çelik.
6: Bizim bundan sürekli hani birbirimizle anlaşamıyoruz beyefendiyle. Ben her seferinde bırakıyorum gidiyorum. Tehdit ediyor. Babamın evini basıyor. Ev basıyor. Kafama silah dayıyor. Yolumu kesiyor. Olur olmaz iftiralar atıyor. Ben de bıraktım. Onunla zaten kendisi evli. Evlenemeyeceğiz. Yani boşanmış olsaydı bu zamana kadar alırdı beni.
2: Evli mi şu an?
6: Şu an evli kendisi.
4: Hayır evli değilim.
6: Bir bakın ne zaman boşanmış. Madem öyle bir bakın.
4: 2023 yılı anlaşmalı boşandık.
6: Bir araştırmanızı istiyorum. Bir araştırın, kendisi şu an evli. Onu da nereden öğrendim? Ben dolandırıldığım gün benim kaydımı kendi üstüne çekecekti. E-Devlet şifresinde evli çıktı beyefendi.
2: Niye evli yazıyor devlet
6: şifresinde? Boşamıyor ki karısını.
4: Bilmiyorum, işleme girmemiş. Biz sadece ama son bu sefer savcılığa gittiğimde benim boşanmış olduğumu çıktı.
2: Boşandınız kesin
4: evet.
2: Yani.
4: Boşanmış
6: bana eşimden ayrıldığını söyledi. Ben bekarım dedi. Nikahım yok dedi. Adam evli çıktı. Ve ben de hiçbir zaman evliliğe yanaşmadım.
4: Bak hani diyorum ki 2019 yılında sette evli olduğumu biliyor. Çünkü dava gördüğümü de biliyor.
6: Ama bana boşanacağını söyledi, bir türlü de gerçekleştirmedi.
4: 2023 yılında Esat'tan o da beraber gittik. İkimiz
2: siz
4: gittik.
2: Aydın Bey dediniz ki ben çok kadınsız kalmıştım, o yüzden Gülşah'la oldum.
6: Hayır yok öyle bir şey. Telefonda 1000 tane escort numarası kayıtlı tanıştığımızda. Evet. Evet. Bütün dokümanlar çıksın ortaya.
4: Çıksın.
6: Çıksın.
2: Yani siz hep kötü yola düşen kadınlarla mı oldunuz?
4: Hayır. Bir Gülşah var, bir ondan önce bir Özge diye bir bayan var.
6: Ya kötü yoldan nasıl biliyor musunuz? Ben size anlatabileyim mi? Bundan sevgili...
2: Sizi teyze ederek söylüyorum yani.
6: Sevgili yaşarken ben bundan sürekli hani bir şeyler istedim. Vaat etti, aldım.
2: Bu
6: evet.
2: Şey.
6: Ya ben zaten kendi ihtiyaçlarımı kendim karşıladıktan sonra benim kocaya ne ihtiyacım var ki o zaman? Niye onu yanımda gezdireyim ki?
4: Abla.
6: Gerek yok o zaman.
2: Yani siz dediniz ki Gülşah Hanım tabii ki birlikte olacağım adam bana
6: ben,
2: bakacak.
6: Evet öylelikle zaten onun yanında durdum. Bütün ihtiyaçlarımı da karşıladı. Bu benim zaten doğal hakkım. Benim adımı eskorta çıkarttı.
0: Ha. Allah Allah.
6: Olay buradan kaynaklı.
4: Bir dakika. 2019 yılında ne iş yapıyordun?
6: Ne iş yapıyordum? İspatla, kanıt istiyorum. İspatla.
2: Ne
6: bizim aile dostu. SMS'leri çıkar, kayıtları çıkar.
4: İsimleri verim.
6: Yağlacığım, böyle anlatayım. Ben bekar bir bayanım. Anlatabildim mi demek istediğim? İstediğim adamla ben takılırım. Bu benim doğal hakkım. Şimdi yanlış anlama, evli kadınlar takılıyor.
2: Yani sevgilim de onlar benim.
6: Evet,
2: diyorsunuz.
6: Neden başta parasını yiyorum diye. Diyor ki parasını alıyorsun. Alırım ya kardeşim.
4: Ablam.
2: Sevgilim de para alıyordum. Ben onu iş olarak yapmıyordum
4: bak,
2: diyor.
4: Bak bir dakika.
6: Ya para dediğinde ablam kiramı öder, suyumu, ceyranımı, üstüme başıma, ekmeğimi. Ya ben mecburum. Çalışmıyorum, etmiyorum. Kendim zaten hastayım ben. Kan hastalığım var bende.
2: Geçmiş
6: hani benim çalışma gibi mümkün bir şeyim
2: yani
6: yok.
2: Yani siz diyorsunuz
6: ben eskortluk yapmamışım. Mekanda çalışmamışım. Hiçbir şey yapmamışım.
2: Neden öyle dediniz Aydın Bey?
4: Bakın var.
6: İftira atıyor abla.
4: Yüksel Değirmenci. Büyüminler. Kapaklı da
6: hepsi bağlansın. Hepsi bağlansın. Kanat ben buraya yüzleşmek için geldim.
4: Ya, Yüksel Değirmenci değil. 65
6: bizim
4: yaşında
6: aile dostumuz abla.
4: Şey
6: aile dostumuz. Kendisi
4: ne
6: de isterseniz dostu? Gidin kendisiyle görüşün. Çerkezköy'de yeri.
4: Ben size mesajları... Yayına çıkışta
2: siz demek ki bakın Gülşah Hanım diyor ki ben öyle bir meslek yapmıyordum.
4: Yapıyor ablam. Ben nereye buluyorum bunu?
6: Takılıyordum. Tutturmuş bana
4: neden
6: parayı tanıyayım? Nereden kazanıyor? Nereden
2: takılıyormuş.
6: Seni ilgilendirmiyor. Ben nereden kazandığımı. Zengin adam buluyorum, takılıyorum. Bu benim özel hayatım. Bunu kimse ilgilendirmez. Şimdi evli kadınlar nikahı kıyıyor kaçıyor. Yanlış anlama. Kendi eşi abla.
4: O zaman evli
6: bununla
4: adam,
6: evli.
4: Altına giyiversin.
6: Abla. Kendi evli.
2: Şeyi...
6: Eşi de evli. Birisiyle
2: abla,
6: beraberlik yaşıyor
0: abla,
6: kadın.
0: Abla tasvip edilmeyecek şeyler
2: tabii,
0: ama var böyle
2: evet,
0: şeyler.
2: Tasvip edilmeyecek şeyler
0: var ama
2: var. Yani Gülşah Hanım diyor ki.
4: Ablam bak.
2: Ben zengin erkekle takılıyordum diyor.
4: Abla,
6: takılıyorum abla. Ben bekar insanım. Canım bana birini istesin takar koluma giderim ya. Kimse ilgilendirmez
4: o
6: ki.
4: Zaman,
6: yoksa bak, onlardan para alıyorsun yok eskortluk yapıyorsun.
4: Şunu söyleyeyim abla.
2: Sizinki doğru değil, siz de evlisiniz. Gülşah
4: ben, bak ben boşanma davası görüyorum.
6: Kaç defa bıraktım abla. Bak biriyle evlenecektim, adını soy ismini vereyim. Gökhan Çelik'le evlenecektim. Adamın arabasını kırdı. Evini bastı. Tehdit etti, CİMER'e şikayet etti. Hiçbir zaman beni hiç kimseyle evlendirmedi. Ben bundan çok çektim.
2: Neden?
6: Hepsinin araştırılmasını istiyorum. Çerkezköy Adliyesi'nde 50 tane dosyamız var. Bunu her seferinde şikayet ettim, geri çektim. Üst mahkemede şu an onun kağıdı.
4: Ben diyorum ki Bartın,
6: İyilikçe
4: ben
6: dedim bak Aydın televizyona çıkartma beni. Çıkarsam şu an sen ceza alacaksın. Uyarmama rağmen bir de baktım arkadaşım dedi. Senin deli dedi yayında. Şok oldum. Bir de altına yazdım. 8 milyonumu dolandırdı. Bu ayakkabılar nedir ya ben 8 milyonluk kadın olsam. 4 milyonluk arabaya binerim abla. Ben milletin evinde yatıp kalkıyorum. Yol param yoktu, sizden istedim.
2: Peki Gülşah, bu tarlalarımı aldı diyor. Heh,
6: o olaya gelelim ablacığım. Evet. Şimdi bu arkadaş bir tane bodrum evi var. Ben o evde onunla beraber yaşadım. O eve de gelip bakabilirsiniz. Biz dedik ki bir evimiz olsun. Ev almaya kalktık. Facebook üzerinden biz bir ev bulduk. İkimiz gittik hatta. Baktık, yaptık, ettik. Ondan sonra neyse bankadan dediler ki havaleyle parayı yollayacaksın. Benim okuma yazmam yok. Beni ben kullanmıyorum. Bunun üstüne ben parayı attım bankadan. Tuttuk tapuda.
2: Ne kadar para attınız?
6: 1.200.000.
2: Evet.
6: Avukatlarla falan filan hepsi 1.5 milyona yakın. Sonradan ben bu arkadaşı uyardım. Bak oğlum bizi dolandırırlar. Yapma etme, gel bu işten vazgeçelim. Ya dedi, sen bana inanmıyor musun, güvenmiyor musun? Ben kaç yaşında adamım dedi. Bizi niye dolandırsınlar dedi. Ben buradayım, sen hiç korkma dedi. Neyse, bana ev verecek vatandaşla karşılıklı otururken Aydın Bey o anda daha hiçbir şey söylemeden tak parayı karşı tarafa attı abla. Hı hı. Açıklama da yazmadı. O anda adam bizi engelledi. Benim para çöktü.
2: Tamam, söyleyin.
4: Parayı sabah saat 8.30-9.00'da ben hesabıma gönderdi. Kendi bankasından, benim evet. Bankama. Benim bankamda o kadar para göndermeye yetişim yoktu. Hı hı. Biz evi 1.400 lira anlaştık. Ben limitimi 1.200 lira açtırdım. Kapıya gittik. Ev sahibi de onu, ev sahibi de orada. Ama bize ev sahibi, ev sahibim demiyor. Hı hı. Bak o da şey, o da burada.
6: Tamam, ben doğruları anlatıyorum zaten.
4: Ev sahibi,
6: ben,
4: ev sahibim demiyor. Bana ibanlar geldi. Dedim ki bak ibanlar, bu ibanlar mı? Adamı bu ibanlar atacaksın, ev sahibi. Biz sonradan öğreniyoruz ev sahibi olduğunu. Sonra tapu memuru bizi çağırdığı zaman, ben Gülşah'ın okuma yazması olmadığı için şahidim birisi benim, birisi oradan bulduk.
6: Kamera kayıtlarını da getirebilirim abla.
4: Orada bulduk. Sonra tapu memuru karşımıza çıktı. Dedi ki Gülşah'ın ev sahibine, alışverişiniz bitti mi? Hatta dedim ki yani
0: parayı gönderdiniz mi?
4: Ya bayağı alışveriş yaptınız mı? Sonra ev sahibi dedi ki para gelmedi. Baktım paraya, ben attım oraya 970 bin lirasını attım. Sonra ev sahibi para gelmedi, iş yaptı. Yani düşme dedi. Abicim şey geldi bana ev sahibi başka bir hesaba. Aynı hesabı 400 bin lira daha atmamız lazım. 400 bin lira atarken ev sahibi de yanımda.
2: Yani dolandırıldınız.
4: He.
2: 1.5 milyon gitti evet. Abla.
4: Ama suçu bana veriyor. Ama sen orada ben
6: onu uyardım. Ben bak değilim. Bizi dolandırırlar, ederler, gel havada... çıkalım yok. Yok.
4: Ben o davadan şahitim.
6: Ben sana güvenerek parayı verdim. Değilim. Ben şahit mahit anlamam.
2: Şimdi bakın okuma yazması yok kadının.
6: Ben sana güvenerek ben bu yola çıktım. Beni sen dolandırdın onlarla beraber.
4: Tabu da zaten ikisi beraber. Yani ev sahibi demiyor ki ben ev sahibiyim diye.
6: O senin sorunun işte, benim sorunum değil.
2: Size yollamış.
6: Ben sana verdim ki, arkadaşım, dolandırmasaydın bak, paramı. Kaptırmasaydın. Ben seni bilirim.
0: Kadın sana parasını göndermiş, bir ev alacak. Doğru mu?
6: Evet.
0: Sen de özen yükümlülüğüne aykırı hareket edip dikkatli titiz davranmamışsın.
6: Evet. Parayı pat diye attı, saniyede attı parayı.
0: Para gitti, evi de alamadınız.
6: Gitti. Alamadık.
0: Evet. Sen burada kusurlusun. Yani abi, suçlu değilsin. Abi. Suçlu değilsin. Kusurlusun. Kadın çünkü diyor ki ya Aydın bana yardım et.
4: Sonrası ama
0: sen
4: sonrası,
0: de gidip saçma sapan bir para gönderiyorsun. Bakın, para da gitti.
6: Ablacığım, bütün hepsinin bende ekran görüntüsü var. Buradan çıktıktan sonra ben hepsini sana göstereyim.
4: Ev sahibi, ben ev sahibim demiyor.
6: Eve geldik.
4: Ben kiracıyım dedi. Hatta ikimiz gittik.
6: Ama tamam. Sonradan biz eve geldik. Bir dakika, biz eve geldik abla. Kendi aramızda tartışma yaptık, ettik, şardır burada. Aydın dedim, bunun bedeli sen ödeyeceksin. Tamam Gülşah, ne yapacağım? Benim dedi param yok. Ben kredimi orayı çekemem. Benim dedi köyde tarla var. Hı hı. Gel dedi, senin üstüne vereyim. Tamam mı, tamam. Bir dakika, sırasına konuşalım. Ben buraya kavga yapmaya gelmedim. İnsancı anlatmaya geldim derdim. Ben kabul ettim abla.
2: Yani o senin gönderdiğin paraya karşılık sana tarlalarını
6: verdi. O da bana şart koydu. Oradaki gelen parayı bana vereceksin ve biz ev alacağız. Ben onunla ne kadar ayrı olmama rağmen ben o paranın arkasına yine düştüm. Hı hı. Sözümü tuttum. Sonradan ben bunu bırakınca bu anlaşmayı bozdu. Hı hı. Madem öyle bir şey vardı, madem dolandırıldık, madem babam sana söz verdi, niye 7 ay bekledin?
4: Nasıl 7 ay?
6: Dolandıralı 7 ay oldu.
4: Tamam, sen evden gidip kaç ay oldu?
6: Neden gidip de demedin dolandırdı?
2: Neden bekledin?
6: Ben evi terk edince adam çıkıyor her seferinde. Beni dolandırdı. Ben evdeyken
2: yani
6: bana demiyor.
2: Yani senin terk etmeni mi yediremiyor?
6: Onu yediremiyor. Bizim kavgamız da nereden başladı onu da anlatayım abla sana. Biz çok kavga yaptık. Aşırı derecede. Bak, size dosyaları bir görsem şaşırırsın. Her seferinde birleştik. En sonun bizim ayrılığımız kızının yüzünden. Hı hı. Kendisi çalışmıyor. Bir emekli maaşı var. Kiram var, suyum var, ceyranım var. Benim bir tane kız çocuğum var. Babasıyla yaşıyor. Onun masrafları yaşamıyor. Biz kendi yaşıyoruz. Masraflarım var. Benim yanımda en babası geçen Kurban Bayramı'nda aldım onu zaten. Okula yazdırdığım tarihi bile belli, buraya getiririm. Bu vatandaş o çocuğun masraflarını karşılamıyor. Benim masraflarımı karşılamıyor. Sürekli kızına gidiyor para. Hı-hı. Bana aylık 5 milyarlık alışveriş yapıyor dolaba. Ben bir ay nasıl onunla idare edeceğim? Edemem. Aydın neden böyle yapıyorsun? Aydın etme. Ya konuşma ya diyor. Benim kızımın diyor yuvası diyor bozulacak diyor. Adam diyor çalışmıyor diyor. Benim kızım dul mu kalsın? Çoluğu çocuğu aç mı kalsın? E sen beni namusun olarak görmüyorsan, evinin sorumluluğunu yüklenmiyorsan senin yanında durmam.
2: Giderim.
6: Ayrıldım. Sonra kızınla bunun konuşmalarını yakaladım abla. Kızı olur olmaz kelimeler yazıyor babasına. İşte sen o kadına parayı yediriyorsun. Sen utanmıyor musun? Şöyle bana olur olmaz hakaretler ediyor. Neyse ben de tuttum kızınla konuştum. Şöyleden böyle kız da diyor ki ya benim babam diyor evli diyor. Senin diyor evli adamların işin ne ya diyor. Neden benim annemle diyor hala diyor nikahlı ol diyor. Tabii diyor bizi bakacak diyor. Barışmak kesinlikle istemiyorum. Aydın Bey nereye gidiyorsa gitsin. Hı hı. Bütün her şey anlattığım bu. Beyefendi sonra ne yapmış? Gitmiş beni adliye şikayet etmiş. Bunun daha önceden bir tane arkadaşı var. Muharrem
2: evet,
6: Yazıcı.
2: Evet, Aydın Bey siz de cevap verin.
4: Bir dakika ablam işte ben de konuşayım. Biz geldi. Bana dedi ki tarla ver. Bak açık ve net. Benim tarla vermem. Ben sana bir kere evimi verdim evlilik vaadiyle. Ben sana tarla vermem.
6: Ama ben 200 milyar verdim o eve karşılık. Sen de Ukraynalı kadını tamam. İş yeri açtın. Dur, dostuna. Hatırla.
4: Ondan söyleyeceğim. Benim tarla...
6: Bir dakika abla. Ukraynalı bir tane kadın getirdi abla. O kadına iş yeri açtı. Gülşah'ın borçlarını ödemiş. Ben dün yayını izledim. Yok bana para vermiş. Yok benim borçlarımı ödemiş. Yok benle yemiş içmiş.
2: Gülşah Hanım sizleyken mi Ukraynalı kadın getirdi?
4: Hayır.
6: Ben onun hayatındaydım.
4: Bakın şöyle bir şey. Ben tarlalarımı vermedim. Buna vermedim.
2: Ukraynalı kadını bir söyleseniz Aydın Bey.
4: Hani?
2: Ukraynalı kadın.
4: Ukraynalı kadın savaşa ilk savaşın çıktığı zaman.
2: Ha, savaştan kurtardınız.
4: Merhaba. Savaştan geldi.
6: Çok. Kaçtı. Aşırı.
4: Ama ben çok severim sonra yapmasını. Baktım, iş tehlikeye gidiyor. Evden gitsin diye Gülşah'ı çağırdım. Ondan sonra
2: peki,
4: gönderdim.
2: Peki Aydın Bey Ukrayna'daki savaştan nasıl kurtardınız kadını?
4: Kendisi geldi. Bir tablo oynadı.
2: Savaştan kaçınca evet. Nasıl tanıyor? Nasıl tanıyorsun? Gerçekten çok yardımsever.
4: Hayır bakın ben diyorum ki tavla oyun oynuyorduk biz sanalda.
2: Tavla oynarken tanıştık. Nasıl gördünüz savaştan kaçanı?
4: Ya öyle daha önceden oynuyorduk bizimle beraber. Yani sanal alemde.
2: Sanal alemde Ukrayna'da da tavla oynuyordunuz.
4: Evet. Yani savaş çıkınca o benden tarafa geldi.
6: Evi benim üstüme.
2: Savaş çıkınca gelme dediniz.
4: Gidecek yer arıyordu. Bana geldi ben de.
2: Sen
4: sonra,
2: çıktın
4: savaşta. Biraz sonra zaten
6: bu şeyi yaptım. Çok hayırsever bir vatandaş kendisi. Ben anlatayım konuyu.
2: Peki geldi Çerkezköy'den size ne yaptınız?
6: Evine
4: bir
6: getirdi.
4: Biraz sonra zaten bu şeyi yaptım.
2: Nerede durdu bir ay?
6: Evinde Veli Meşe'de.
2: Evinizi aldınız.
4: Yok kendi evimde duruyoruz ama benim kendi evim vardı.
6: Çorlu'ya beraber evet. Gittik işyeri aradık kadına işyeri açacak.
2: İşyeri açtınız.
6: Kadın hayır. Ondan nikah istedi hayır. Evli olduğu için kıyamadı.
4: Gülşah yalan söyleme. Allah,
6: bütün kayıtlar bak. Çıksın.
4: Bak.
6: Rabbim şşt, her tamam. Şeyi biliyor.
4: Tamam.
6: Her şeyi biliyor. Onu geçtim abla. Ukraynalı'yı neyse kapattım.
2: Bir dakika bir söylesin.
4: Bir dakika ablam bir dakika.
2: Ukraynalı'yı geçtim.
4: Şey
6: şimdi senin eşine geleceğim.
4: Bir dakika
6: sıra.
4: Sus. Bir dakika sus. Sadece dinle. Allah şahidim.
6: Ben de Allah'a şahit tutarak geldim.
4: Baya Kur'an-ı Kerimleri kızın yüzüne yemin etmiş mi etmemiş mi?
6: Ben ettin Allah'tan mi? Korkarım, ettin Kur'an'dan mi? Korkarım.
4: Ettin mi?
6: Elde basarım,
4: ettin
6: öperim
4: mi?
6: De ben öyle bir insanım bak.
4: Ettin mi?
6: Beni buraya kimse
4: ettin
6: ettim.
4: Mi?
6: Ettim.
2: Ne ettiniz ya?
6: Ettim.
4: Kur'an'a yeminler ettim. Neyi ettiğini söylesin abla?
2: Aydın Bey.
4: Neyi ettiğini söylesin?
2: Neyi yemin ettin?
6: Seni bırakmayacağım
4: ama daha bana bunu söylesin.
6: İlk zamanlar çok iyi bir insandın ama sonradan bozuldun.
4: Niye?
2: Niye?
6: İnsan neden? Hep aynı çıkmıyor.
4: Abla ondan değil.
6: Neyden?
4: Bak ben babası bıçaklamadan önce ben.
6: Tamam babam seni niye bıçakladı?
4: Anlatsana. Kız kardeşin yüzünden.
6: Neden?
4: Kız
6: kardeşimin namusuna laf hayır. Söyledin. Yanlış anlama benim kız kardeşim hiç evlenmemiş. Kız nasıl cinsel tamam. İlişki yaşar? Bir başkalarıyla dakika. Abla.
4: Şş, 40 yaşında adamı niye yamadın o zaman?
6: Bu Aydın Bey.
4: Bir dakika 40 yaşında adamı niye yamadın o zaman kardeşine?
6: Namusuna dil uzatıyor. Anneme el kaldırıyor.
2: Aydın Bey
6: 9 yaşında
4: bir çocuğu bakın şöyle söyleyeyim.
6: Tehdit ediyor. Sen evet sen ekran değil, görüntüleri var.
2: Aynı anda değil lütfen.
4: Bak bir dakika söyle. O zaman tamam 20 yaşındaki kız kardeşi 40 yaşındaki adama nasıl
6: yamadın? Ya onun kararı seni ilgilendirmez. gönül bağlısıydı.
4: Kime yaptı? Gökhan Yalçın kimin kardeşine yaptı?
6: Ya benim kardeşimin sevgililerinden sonra ben namusundan bahsediyorum.
4: Sen ne yapıyordun?
6: Senin bana onda gözün tamam. Var karışıyorsun tamam. Arkadaşım.
4: Bak ben bir şey yapmadım.
6: Aydın babası, Bey niye kardeşim? Kız kardeşimi çok kıskanıyor. Daha

0: belki onda da gözü vardı. Ben bilmiyorum.
1: Bak. Kardeşi
0: çok
1: ormanlarda
0: Efe kardeşimi
1: arabı çizdirdi. Benim yüzüme attılar. Benim yüzüme attılar. Hatta
0: Aydın
1: bir kurban bayramını kuşa bana
0: Bey.
1: Sordu ki. Dedi
0: Aydın
1: ki,
0: Bey niye karışıyorsunuz kız
1: bakın,
0: kardeşine?
1: Ben karışmıyorum. Olay şu.
0: Yok senin kardeşin oraya
1: ormana
0: veriyor. Bir dakika.
1: Ormana da araba çiziliyor. Kız kardeşi araba kullanıyor. Araba o gece vakti gecenin 5'i 4'ü ormanlarda çiziliyor. Araba benim sizden vermişim. Kuşefendi ayrı ya. Benim üzerime atıldı. Babası benim kahveye geldi. Hatta oturdum kahveye.
0: Sen arabayı çizdin diye babam seni bıçakladı öyle mi?
1: Ondan sonra kahveye geldi. Hatta bana sordu. Sen mi çizdin benim arabamı dedi baba. Yok dedim bana niye soruyorsun? Ben senin arabana ne işim olur malın dedim. Git kızına sor. Hı hı. Hatta yan tarafıma geçti oturdu. Bir bardak çay içti ondan sonra evi aradı. Annesi evden ekmek bıçağına getirdi. Kahvenin önünde beni bıçakladılar.
0: Ama
1: annesi buramdan tuttu.
0: Aydın Bey siz demişsiniz ki babasına ben Gülşah'ın kız kardeşiyle de birlikte olacağım. Ablam her şeyi söyledi. Babamı işinden bile
1: ablam,
0: attırdı.
1: Ben zaten yani korktum ne biliyor musun?
0: Belediye işinde çalışıyor. Aynı anda
1: iftira.
0: Değil lütfen.
1: Ben korktum iftira.
0: İftira değil.
1: Korktum iftira.
0: İftira değil.
1: İftira atılmayacağım.
0: Değil.
1: Allah izniyle
0: iftira değil. Allah izniyle zaten ben de buradayım.
1: Ben bu kadar kötüydüm diyorum. Bak ben size ne diyorum? Ben bu kadar kötüydüm.
0: Evet.
1: Madem zengin adamlar yaşıyordum.
0: Seni
1: ben,
0: 50 kere şikayet ettim zaten.
1: Niye aldın?
0: Şikayeti geri çektirdin.
2: Aynen, lütfen.
0: Kayıtlar çıksın.
1: Bak benim memleketten niye aldın?
0: Ettim.
2: Peki durun. Gülşah Hanım, Aydın Bey diyor ki ben madem bu kadar kötüydüm niye benimle ilişki yaşamadın?
0: Abla 50 kere şikayet ettim. Kendi
1: bırakmadı. Ben bıraktım ablam.
0: Gelin Çerkezköy Tekirdağ'sını araştırır. 50 kere şikayet ettim.
1: Ablam.
0: Bırakmıyor.
1: Benim, ne diyorum bak
0: bıktım.
1: Bıraktım. 2024 yılı ben bıraktım gittim memleketime. Niye arkamdan geldin?
0: Tamam ben Bartın'a geldim.
1: İkisine niye geldin?
0: Geldim kabul ediyorum.
1: Niye geldin?
0: Abla bizim beraberliğimiz var onunla. Ben onun köyüne gidip geliyorum.
1: Hayır. O zaman Gökhan Yalçın Çelik de var. 7
0: yıldan beri biz beraberiz.
2: Aynı anda konuşunca olmuyor.
1: Ben diyorum ki o zaman Gökhan Yalçın Çelik de var.
0: Ben gelip gidiyorum seni. Olabilir.
1: Ben varken ben niye çağırdım?
0: Tamam olabilir abi. Gökhan da olabilir. Rahmet Tüp de olabilir.
2: Şimdi siz ne istediğinizi söyleyin. Tek
1: ben sadece gitarlarımı istiyorum.
0: Ben de paramı istiyorum.
1: Ben para çünkü ben şahidim.
0: Kefil ver. Hayır sen kefil oldun o paraya.
1: Çünkü bir dakika utanılır. Ben buna vermiyordum dedim size. Baştan dedim. Anası babası.
0: Anam babamın konu yok ki burada.
2: Peki Aydın Bey. O zaman o dolandırılmayı Gülşah Hanım mı karşılasın istiyorsunuz?
1: Hayır,
0: tabii paramı o yolluyor.
2: Hani parayı yolladınız sahte bir yere gitti ya.
0: Ablacığım, bana bedelini kesiyor. Biletini bana kesiyor.
2: Nereden biliyorsunuz?
1: Zaten
0: tamam sen bekle
1: tutuldu.
0: O parayı. Sen bekle.
1: O da biliyor.
0: Gel burada anlaşma yapalım. Onu sana üstüne devredeyim.
2: Tamam. Tamam.
1: Hayır,
0: bak
1: istiyorum.
0: Kabul etmiyorum diyor. Ben
1: çünkü
0: de bunu kabul etmiyorum.
1: Çünkü tarlanın 5 milyon. Bak tarlanın 5 milyon değeri 5 milyon.
2: Tamam çek kredi de değil. Lütfen bir konuşsun Aydın Bey.
1: Tarlanın değeri 5 milyon. Onun da konusu 1 milyon.
0: Abla bak onca kişinin gözünün önünde söz veriyorum. 1 milyonu versin direkt devredeceğim üstüne.
2: Madem tarlanın değerinin 5 milyon olduğunu bir dakika.
1: Ben sorayım ablam.
2: Tarlanın bir değerinin 5 milyon olduğunu biliyorsunuz. 1 milyonluk para karşılığı 5 milyonluk tarla
1: hatta
2: veriyorsunuz
1: ya. Hatta ben ne diyorum?
2: Niye yaptınız?
1: Evlilik vaadi.
0: Çünkü
1: ben yanaşmadım. Bak ben ne diyorum?
0: Yok,
1: bu şahı istediğini vermedim. Bak bu şahı istediğini vermedim.
2: Evlenecek diye 5 milyonluk tarlayı verdi.
0: Abla evlenseydim 7 yıldan beri zaten evlenirdim. Kurban olayım. 7 yıldan beri biz onunla beraberiz. 7 sene evlenmedim de. Bundan sonra mı evleneceğim? Param gittikten sonra mı?
2: Bir sorularıma cevap verin. Siz hiç evleneceğinize dair Aydın Bey'e söz verdiniz.
0: Hayır abla evlenseydim dünden razıydı o. Ben evlenmedim yanaşmadım. Kendisi evli. Nasıl
1: değil
0: evlenek?
1: Ablam değilim ya.
2: Evliyse
0: abla dön
1: ablam.
2: Şimdi o zaman bir sonucuna soralım. Hasan Hocam, şimdi bu sonuçta dolandırılma sebebi ya da en azından aracı olmuş Aydın Bey. O para gitmiş. Ne yapılabilir?
3: Şimdi burada vekalet ilişkisi sözlü de olabilir, yazılı da olabilir. Gülşah Aydın'a demiş ki...
2: Hocam bir ara vermemiz
3: çok
2: gerekiyor.
3: Net bir
2: kısa
3: şey
2: bir aradan
3: tamam,
2: sonra.
3: Tamam.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise

0: Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne

0: yapmalıyım? Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira.

0: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek.
7: Doymayana pop kek pop kek. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle golf

0: sadece durladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: De böyle. Otobit'te.
10: Tam o anda biliyor.
11: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
20: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
21: Şimdi ben tabii arada hocam size soracağım ama bir şey de görüyorum. Aydın Bey o kadar bakıyor ki Gülşah Hanım'ı hala seviyormuş gibi bakıyorsunuz.
22: Ya bence bugün çağırsa gider.
21: Bir dakika bakayım ha.
22: Yok ama çok canım yandı. Gerçekten canımı çok yaktı. Vazgeçmezdim. Hatta o da her zaman söylüyordu bana. Bak ilk seni tanıdığım zaman bana diyordu ki seni 50 adama değişmem. Benim için öyle
21: keşke
22: söylüyordu.
21: İlk günkü gibi kalsaydın. 50 tane dosya açılmasaydı. Hasan
22: hocam
21: siz söyleyin şimdi. Gel dese
22: sen
21: gider
22: sevsin
21: diyorsunuz.
22: Valla yani şu Gülşah hadi elini uzatsa gel de demesin. Yani ağzından kelam çıkmasına gerek yok. Elini uzatsa bence koşa koşa gider.
21: Doğru
22: gibi
21: mu?
22: Bir hali var. Ben öyle hissettim. Aydın.
23: Ben çünkü canım çok yaptım.
22: Gülşah sen ne diyorsun?
21: Ben ona çok şans verdim.
22: Yani çağırsan gelir ama değil mi?
21: Evet gelir. Benden yüzüm
23: ben de çağırsam o da gelir.
21: Benden yüzüm
23: ben de çağırsam o da gelir.
21: Ya ay bir bakayım.
23: Çağırma.
21: Ben de çağırsam.
23: Ben de çağırsam o da gelir.
21: Çünkü, çok dolduruşa geliyor. Yani çok aşırı
23: ben buraya geldim
21: kimi
23: ama.
21: Kimi dolduruşuna geliyor? Bir tane kızı var, bir tane Muharrem Yazıcı var, tefeci. Bir de onun.
23: Ya kızı bakın, benim kızım tamam.
21: Çünkü ben kendi gözümden kızının yazdıklarını
23: bak,
21: gördüm.
23: Şu var. Bazı yerlerde yalan söylüyor, bazı yerlerde doğru
21: söylüyor. Baba.
23: Benim kızım.
21: Annem sana geri dönecek baba deyip kadın bile bunu kafaya alıp karısıyla birlik olup bir şikayet bile ettiler. Evi ilk devrettiği dönemler bana. Benle beraber yaşıyor yanlış anlamayın. Akşam oğlumu kolumda yatan adam karısından birlik olmuş arkamdan hiç çevirmiş.
24: Şimdi karısı diyorsunuz eski karısı mı şimdi de karısı mı?
21: Hayır eski karısından gidip beni şikayet ettiler. Polis bana ters kelepçe taktı. Benim gene haberim yok adam yanımda. Arkamdan hiçbiri çevirdiler. Karı koca.
23: Eşim ben, eşim ben değil eşim. Evin işesi için.
24: Şimdi siz de tabii tarlayı veriyorsun sonra beni dolandırdı.
21: Tabii tabii öyle söylüyor. Aha, öyle söylüyor. Hep de şikayet
22: doğru
21: ediyor beni.
22: Doğru da söylemiyor. Muhtemelen beni dolandırdı diye söylüyor.
21: Kabullenemiyor. Kabullenemiyor. Bırakmamı kabullenemiyor.
24: Aslında ilişki çocuklar anlatmadı. Da kızıyordur. Niye bizim hakkımızı kadına verdi?
21: Hı-hı. Tabii.
24: Onlar da o zaman size öyle anlatıyorsunuz. Siz arayı bulmak için bir şeyleri ters tut ediyorsunuzdur.
21: Ya şimdi öteki taraftan da bekliyor ışık. Öteki taraftan ışık yok. Şimdi benden de yok. Kaldı ortada.
23: Anası babası bunu anası babası kefil olmasa yine vermem.
21: Baksana.
23: Çünkü niye biliyor musunuz?
21: Ya ben annem babamın bak, evinde kalmıyorum. Sen nasıl anam babamın nasıl bakıp da vermişsin?
23: Canım bir dakika. Bak Avukat Bey az önce benim dışarıda yarımı baktı. Gördünüz.
0: Bayağı bildiğin ciğeri sürmüş.
21: Onu namus için yaptı. Benim için yapmadı.
24: Her şey.
23: Babası bıçakladı. Bakın bıçakladı.
21: Ama evlenmemiş gibi iftira attığı için o bıçağı.
23: Bana eve geliyorlar. Niye geldin acaba? Niye o zaman ayrıydın? Niye geldin eve? Ne vaat verdin ablam? Ben o davayı çekmek için bana ne vaat verdin?
21: Ben Aydın'dan ayrıydım o olay yaşandığında. Evet. Benim kız kardeşime...
23: Söyleyin.
21: Abla yayında küfürlü konuşabiliyor muyuz?
24: Yok.
21: Konuşamıyoruz değil mi?
24: Hayır.
21: Olur olmaz kelimeler yapmış. Her yere yaymış. Babamın evine gitmiş hakaret edilmiş. Benim babam çöp.

0: Aydın Bey'e gittim, şikayetini geri çektirdim. Doğru mu?
1: Ha, neydi?
0: Doğru.
1: Ama ne vaat.
0: Ama benlik bu olay yaşanmadı.
1: Ama ne vaat verdin?
0: Namus
1: ne
0: olayı için oldu.
1: Sor bakayım, kesin sorun.
0: Ne için? Ben o anda başkasındaydım. Evlilik mi dedi? Nasıl vereyim sana?
1: Sen de asayi ömür boyu bırakmam dedi.
0: Abla o zaman ben Gökhan Çelik'teydim. Evlilik vadesi diye bir şey yok.
1: Hayır.
2: Siz başka bir ile mi birlikteydiniz?
0: Evet. Onlar o olay yaşadığında. Ama benlik bir durum yoktu.
2: Ben anlamadım valla. Programın sonuna geldik. Yarın 13'te görüşmek devam üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Bayram gözün dört aç. Yabancı kimseyi apartmana alma. Kapı da kilitli olsun bütün gün. Ha, bu arada bizden kimse dışarı çıkmayacak bugün.
1: İnce Hanım da dahil mi peki?
0: Kimse dedim Bayram.
1: Esra Hanım peki?
0: Bizden dedim Bayram. O çıkabilir.
1: Anladım. Han Bey, bilmediğim bir durum mu var acaba?
0: Tedbir amaçlı. Bak, sana güveniyorum. Gözünün tutmadığı, tanımadığın herhangi birini görürsen mutlaka beni ara.
1: Esat Bey, hariç tabii. O gelirse alayım mı içeri?
0: O ne alaka şimdi? Nereden çıktı?
1: Ya dün geldi de yine gelirse alayım mı diye sordum. Hikmet amca alma diye tembihlemişti çünkü.
0: Esat buraya mı geldi?
1: Evet. Gülben Hanım'la konuştular.
0: Madem babam öyle tembihlemiş, alma onu da içeri. Hadi gidelim.
2: Derdim yokmuş gibi bir de sapık çıktı başıma. Çok güzel oldu. Ben nasıl buluşacağım Esat'la şimdi? Nasıl? Allah'ım yarabbim ya. Bu çocuk niye bana taktı ki? Niye yani? Ne oldu ben? Ben hiç anlamıyorum. Umut da vermedim ki ben ona. Durduk yere. Yani şimdi aslında durduk yere değil. Ben çok hoş bir kızım gerçi. Bayağı bir anlamlı yüzüm var benim, biliyor musun? Yani şimdi klasik güzellere benzemem ki ben. Benzemiyorum. Benim kemikli böyle yüz hatlarım falan acayip ilgi çekici. O da fark etmiş demek ki, normal. Ne yapsın? Ay ya bu Han'la? Ya Han'la konuştuysa? Yani ne bileyim, benden bahsettiyse, duygularını anlattıysa? Var ya, hayatta ben çıkamam artık dışarı. Burada hapis hayata yaşarım. Hele ablam duysun, bak şu pencereden kafamı uzatmama izin veriyor mu? Yandık.
3: Başım ne yapıyorsun Gülben yine kendi kendine? Salonun orta yerinde kimle konuşuyorsun?
2: Abla.
3: Ne?
2: Pencereden baktım, bir düşündüm. Güvenliğimizi kontrol ettim. Hep onlar aklımdan geçiyordu pır pır.
3: İyi tamam, asayiş berkemezse odanın ortasında duran südüklü poşeti al da yukarı götür.
2: Orada mı
3: koymuşsun oraya?
2: Abla ben dur, hemen hallediyorum, tamam. Pardon dur.
3: Ay, bir şeysin ya.

0: Dediklerimi denedin mi?
1: Hmm,
0: denedim. Hiç işe yaramadı vallahi. O ne öyle ya? Şarıl şarıl su sesi. Hayır, yani o sesi dinlemek hiç yoksa bile getiriyor insanın. Getirir yani insanın şeyini yani.
1: Aslında ben ikimizi rahatlatacak bir şey biliyorum.
0: Ne?
2: Şu renge bak ya, içim daralıyor gördükçe.
1: Hadi.
2: Oh. İyice yapıyorum.
3: Öyle mi yapılıyor? Ha.
2: Hadi bakalım.
3: Dur, dur. Ne yapıyorsun? Usta gerek buna. Hayır, biz beceremeyiz bunu böyle. Aa.
2: Yok, sen merak etme. Ben konuştum, sordum ustaları, iyice öğrendim. Artık elimizden geldiği kadar. Hadi bak, sen de dene. Çok zevkli.
3: Yok ya. Ya yanlış yaparsam? Yazık, ziyan olur güzelim boya.
2: Gülbencim, bütün evi boyamayacağız. Sadece bu duvarı boyayacağız. Hadi.
3: Ya yok, hayır. Han kızar şimdi bana. Ben hiç elimi süremem vallahi. Hiç yapamam.
2: Kızamaz. Bize evden çıkmayın dedi. Biz de onun dediğini yapıyoruz işte. Ne yapalım, evde sıkıntıda ölelim mi? Hadi bak, gel. Gel boya. Terapi gibi. Hadi. Yani lafın gelişi olarak.
1: Hadi, hadi bak fırçayı al. Senin de fırçan var. Al, beraber ben gösterdim demin sana. Ha.
3: Şunu yapıyorum.
2: Yukarıdan aşağı. Ha, ha. Yukarıdan aşağı. Bir
3: akmasın, damlamasın şimdi yerlere.
2: Evet. Hadi bakalım.
3: Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bu renk acayip kir gösterir. Bak.
2: Yok.
3: Gösterir.
2: Bu öyle senin bildiğin boyalardan değil. Bu silinebilir, yıkanabilir boya.
3: Nasıl ya?
2: Aynen, bunun temizliği çok kolay.
3: İyi, tamam o zaman. Tuz ruhuna da dayanıklıysa hiç sıkıntı yok.
1: Şaka yaptım ya. Sen çok saf bir kızsın ha. Hemen de inanmıyorum, saf kız.
2: Bakalım bu renk sende nasıl
3: duracak? Hayır, tamam, şaka yaptım ben. Tamam, söz. Aha, buldum. Ya aferin Gülben sana, bak. Aferin, ben çok zeki bir kızım, biliyor musun sen?
1: Ne oldu?
3: Şimdi senden bir şey isteyebilir miyim? Sen zaten çok iyiliksever bir kızsın ya hani zaten.
2: Yapabileceğim bir şeyse?
3: Yaparsın. Çok basit bir şey. Şimdi ben hani ablam beni burada biliyor ya. Hazır o beni burada biliyorken iki dakikalığına bir dışarı çıkıp gelsem olur mu?
2: Nereye?
3: Esat'ı görmeye gideceğim. Ya ama bana çok önemli bir şey söyleyecekmiş, ne olur. Bak, sakın ona söyleme. Vallahi bozuşuruz. Bayağı bozuşuruz.
2: Hanımı çıkmayın demişti Gülben.
3: Ama iki dakika kapının önüne çıkacağım ya. Zaten Esat da yanımda olacak. O beni korur zaten. Hiç merak etme. Hadi ne olur. Ne olur ne olur. Lütfen. Lütfen vallahi. Hadi hadi. Ne olur ne olur.
2: İyi, tamam peki.
3: Tamam. Bunu bırakayım mı?
2: Sen şuraya bırakabilirsin, ben yaparım.
3: Çok teşekkür ederim ya. Sen gerçekten nereye koyayım şuraya?
2: Bırak bırak onu.
3: Ha, olur mu? Arada çok işe yarıyorsun, biliyor musun? Ben böyle koydum ben bunu. Şaka yaptım, görüyor musun? Vallahi bak, yani çok iyi bir kızsın sen. Çok, gerçekten.
2: Aa, bir de bir şey diyeceğim.
3: Şu renk o kadar iyi ki. Bak, içimi açtı. Gerçekten ne kadar zevkli bir kızsın. Maşallah sana. Maşallah. Hadi devam et.
2: Hadi.
3: Çok iyisin. Hadi hadi, vallahi.
2: Acele et.
3: İyi öğrenmişsin.
2: Acele et.
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Hadi geçmesin.
2: Tamam. Da.

0: Gülben! Neredesin be kızım ya? Hadi!
1: Şey, su alıp yukarı çıkacağım abla tekrar.
0: Niye yukarı çıkıyorsun ya? Yardım etme ona.
1: Abla, Han rica etti şimdi. Onu boş bırakma, evden çıkma, tembihledi falan. Ne yapayım ben şimdi? Yalvardı hep.
0: Allah Allah! Kendisi karısına sahip çıkamıyorsa sen ne yapacaksın? Hayret bir şey, bize mi kaldı? Üstüne kilitlesin kapıyı tamam, o zaman. Bağırma. Duyarsa duysun.
1: İyi, yalvardı zaten. Ben de şey dedim, tam aklım kalmasın dedim. Söz verdim. Bir gün çünkü idare edeceğiz. Ne yapalım abla? Çıkarmayacağız evden kızı.
0: Tamam, çok yorma kendini o zaman.
1: Tamam.
0: Hamallar gezdi buralarda. Bizim buraları temizlememiz lazım. Leş gibi oldu.
1: Tamam tamam, ben şimdi bir su alıp yukarı çıkacağım. Sen devam et, hiç mi olur?
0: Sus be.
1: Çok güzel.
0: Komut veriyor bana. Çok güzel ne? Sana mı kaldı? İş mi öğretiyorsun?
1: Hayır abla, aşk olsun.
0: Bensiz. Ya.

0: Zehir gibisin vallahi Gülben. Korkulur senden.
1: Esat, geldin mi? Tamam, ben şimdi çıktım, geliyorum. O zaman görüşürüz çay bahçesinde. Tamam. Kolay gelsin Bayram.
2: Gülben Hanım, çıkamazsınız, olmaz.
1: Hayırdır? Ben senden mi izin alacağım, anlamadım.
2: Ya Han Bey'in kesin talimatı var, bugün kimse dışarı çıkmayacak.
1: Bana bak Bayram, benim tersim çok pistir ha. Sen benim sinirimi gördün mü hiç?
2: Yok, siz nazik, kibar bir hanımefendisiniz.
1: İyi, öyle kalmamı istiyorsan çekil önümden.
2: Ama Han Bey dedi ki...
1: Ne dediyse dedi. Ben de dışarı çıkacağım diyorum. Var mı bir itirazın? Allah Allah ya, senden mi izin alacağım?
2: Gülben Hanım.
1: Sana mı soracağım canım ben ne zaman nereye gideceğimi?
2: Ama Gülben Hanım, olmaz ki böyle.
1: Hayret bir şey ya.
2: Ya Gülben şimdi. Ya arasam bir dert, aramasam bir dert. Ya uf.

0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Şurada hemen şey yapayım.
0: Yap yap.
1: Çok vaktim yok çünkü benim de. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Şey, az vaktim var.
0: Tamam, bir otur.
1: Dur hemen şunu sereyim toz içinde. Oldu mu?
0: Oldu oldu, güzel oldu bence.
1: Heh.
0: Otur.
1: Oturayım. Evet, dinliyorum seni.
0: Tamam tamam, bir otur. Ya bir dur ya, bir çay içelim önden.
1: Yok, çay içemem. O kadar çok çay içtim ki benim midem çayla dolu zaten. Hayır, evden çıkmam da yasak. O yüzden sen dün diyordun bir şey anlatacağım sana. Ne anlatacaksın, ne diyorsun, ne diyeceksin?
0: Niye yasak ya evden çıkman? Benim yüzümden mi? Ham bunda mı yaptı ya? İnanamıyorum artık.
1: Yok, yani o öyle bir şey değil de. Değil o.
0: Hayır yani, bir bilse sana ne çok değer verdiğimi.
1: Çok mu? Ne kadar çok mesela, yani çok?
0: Çok. Yani seni görmeyince özlüyorum. O kadar diyeyim yani.
1: Arkadaş olarak yani. Değil mi? Anladım.
0: Hem arkadaş olarak hem de telefonun çalıyor ya. Telefonun çalıyor.
1: Telefonu? Ha, hem arkadaş olarak hem de dedin ya.
0: Bak da konuşalım.
1: Ben şey oldum. Dur, ben... Han.
0: Bak bak bak, tamam, merak etmesin.
1: Alo?
2: Ben sana ne dedim Gülben?
3: Dışarı çıkmayacaksın demedim mi?
2: Bak şimdi hemen eve dönüyorsun. Yoksa gelirim oraya, bütün hıncımı hesaptan çıkarırım ona göre.
1: Tamam. Şey.
0: Ne oldu?
1: Vallahi benim gitmem lazım. Çok bitti vaktim, doldu benim. Tamam mı?
0: İyi tamam. Konuşuruz sonra.
1: Evet konuşuruz. Sen beni ararsın.
0: Ararım ararım. Gülben.
1: Hah.
0: Sen de ara.
1: Ha. Arayayım mı?
0: Ara ara.
1: Ararım yani. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Güzel olsa bari. Ay, tövbe tövbe. Bir, iki. Alo.
2: Sen ne yapıyorsun abla? Gülben'in dışarı çıkmasına nasıl izin verirsin ya?
1: Ne? Çıkmış mı? Yukarıda kantaronla boya yapıyordu. Ne ara çıktı?
2: Of Allah'ım, ben kimseye güvenemeyecek miyim ya?
1: Seni mahvedeceğim seni. Neredesin sen? Bana bak kantaron. Sen yaptın değil mi? Yine sen verdin o akılları. Ha? Yine o sinsi planları sen yaptın. O kızla Esat'la sen buluşturdun değil mi?
4: Ben bir şey planlamadım. Ama gittiğine sevindim. En azından biraz nefes alacak kız.
1: Bana bak. Sen iyice zıvanadan çıktın ha. Yazık be şu haline bak. Han bile bıktı artık senden. Han'ı bile bıktırdın. Artık o kadar bıktı ki her gece başka bir kadının yanında alıyor soluğu. Hiç ama hiç tanımamışsın sen kardeşini. Nasıl biri, ne derdi var, hiçbir fikrin yok senin. Aklın sadece fesatla açmış. Bana bak, kes sesini yoksa çok kötü olur, seni elimden kimse alamaz. Yeter! Yeter! Karşında çocuk yok senin. Sen beni tehdit edemezsin. Ne beni, ne Neriman'ı, ne de Gülben'i. Evde teri bestiriyorsun, bu ne ya? Yeter artık, düş yakamızdan. Düş yakamdan artık be. Bıktım. Seni zapt edeceğim diye tükendim. Bir daha hocamdan kafanı bile çıkarmayacaksın, anladın mı beni? Edebinle oturacaksın. Uğursuz.

0: Sen bu evdeki en lanet, en sevimsiz şeysin be. Keşke seni doğurmasaydım. Keşke o lanet suratına her gün bakmak zorunda olmasaydım. Bıktım. Senden de, bu evden de bıktım.
1: Anne ne olur bağırma artık. Ben bir şey yapmadım. Ne olur anne. Ben bir şey yapmadım. Ne olur bağırma bana. Bağırma ne olur. Vallahi bir şey yapmadım ben. Yemin ederim bir şey yapmadım. Bağırma ne olursun. Bağırma artık. Tamam. Bağırma. Bağırma. Bir şey yapmadım ben. Bir şey yalvarıyorum. Bağırma ne olur. Bir şey yapmadım ben.
2: Tamam ben bağırmıyorum.
1: Bir şey yapmadım ben. Bir şey yapmadım. Ne olursun bağırma.
2: Tamam geçti.
1: Bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bağırma.
2: Bağırmıyorum.
1: Tamam bağırmıyorum.
2: Hiçbir sakin ol tamam yok bir şey. Ne olur geçti tamam.
3: Sen mi haber verdin Hana? Doğruyu söyle kızmayacağım.
4: Ya söz vermiştim ben mecburdum.
3: Ha, ona yaranmak için sattın beni yani öyle mi? Sana da yazıklar olsun be Bayram.
4: Yok yaranmak için değil. Hırsız var diye, güvenlik için tedbir alacağız dedi diye ben...
3: Tamam. Hiç bana boşuna anlatma. Ben seni çok iyi anladım. Sen de haklısın tabii. Ne yapacaksın? Ekmek parası sonuçta.

0: Cuma 13. Hande Erenoğlu.
1: Safiye Hanım, bakın bir şey yapmayacağım. Özür dilerim. Yani sizi korkutmak istememiştim. Geçti, tamam, korkmayın artık. Sizin için ne yapabilirim söyleyin, yapayım. Ne yapayım, Gülben'i arayayım. Gülben gelecek, merak etmeyin, korkmayın artık, tamam. Korkmayın.
2: Gülben! Nerede herkes? İnci abla, neredesiniz?
1: Buradayım.
3: Nerede Gülben? Çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Gülben nerede?

0: Ayaka. Ha. Ha. Şimdi saçını aç.
1: Hayır.
0: Saçını aç.
1: Hayır.
0: Ya aç dedim, aç. Aç.
1: Allah'ım.
0: Aç. Ha.

0: İlk aşkıma. Aa işte bak. O da aynen böyle bakardı. Aynen böyle bakar. Bak böyle.
1: Nasıl?
0: Yani kötü kokuyormuşum gibi. Hep uzak dur derdi, yaklaşma, uzak dur. Sanki ben pislikmişim, çökmüşüm gibi. Ama ne oldu sonra? Gitti belasını buldu. Buldu belasını.
1: Başına bir şey mi geldi?
0: Geldi tabii. Pislik görmemiş o. Git tekine aşık oldu. Ben söyledim, uyardım, dinlemedi. İşte kadınlar hep böyle, kadınlar gidip en yanlış adamı severler. En yanlış adamı. Sen yapmazsın ama bence. Sen yapma sen. İnşallah yapmazsın. Ben çok üzülürüm yaparsan.
1: Ben
0: yapma,
1: şey, onu gideyim, yapma mi? Tamam. Ben gideyim yapmasın artık. Beni merak ederler de çünkü. Ben... Ha? Zaten sohbet de ettik. Ettik.
0: Güzeldi sohbet. Evet. Kızmanın hiç bana.
1: Ben gideyim mi?
0: Yine eder miyiz sonra sohbet?

0: Ya sizi boşuna mı uyardım ben? Nasıl dikkat etmezsiniz?
1: Yukarıda boya yapıyor, süsü vermiş. Ben ne yapayım? Senin de karına güvensek mi suç, güvenmesek ayrı suç zaten. Meğer Esat'la buluşsun diye yol yapıyormuş. Şeytanın aklına gelmez artık, pes be.
2: Han, öyle olmadığını biliyorsun.
1: Hadi be oradan. Biraz dürüst ol artık, bir sorumluluk al bari.
2: Ben size hiçbir şey demiyorum. Gördük ne kadar üzüldüğünüzü.
0: Bir susun bir dakika. Esat'ı arayacağım.
3: Bağırıp çağıracaksan hiç boşuna kendini yorma Han. Gülben'le görüşeceğimi söylemiştim sana.
0: Yanında mı o? Gülben'le misin hala?
3: Değil. Sen arayınca gitti. Ne oldu ki?
0: Elinin körü oldu Esat. Kız yok ortada, kayıp.
4: Bak başına bir şey gelirse bütün
0: sorumluluk sana ait.
4: Nasıl kayıp?
3: Nasıl kayıp? Alo Han, alo.
1: Yok değil mi yanında? Yok değil mi? Biliyorsun sen ne olduğunu, söyle bize. Nerede benim kardeşim? Ha? Bak kapıyı kapatın dedin, hırsız mırsız dedin, bir sürü şey söyledin. Benim kardeşime ne oldu söyle.
0: Ama tamam, ben bulacağım onu, söz veriyorum. Ama sizden rica ediyorum, evden dışarı çıkmayın. Burada bekleyin.
2: Han, artık bize de bir söyler misin ne olduğunu?
0: Delinin biri kafayı bana taktı. Ve ne kadar ileri gidebileceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdi kapıyı kilitleyin. Sakın dışarı çıkmayın.

0: Bırak beni gideyim ne olur.
1: Ya daha asıl soruyu sormadım ki ben sana. Daha bak saçların düz değil mi? Kıvırcık değil değil mi?
0: Düz.
1: Düzmüş. İşte düz dedim sana. Tamam gidebilirsin. Dur. Evet, adın neydi?
0: Gülben.
1: Güzel. Çok güzel Gülben. Çok güzel. Hangi bir değil. O ne? Yakık güzel Gülben yakışmış.
0: Sen onu tanıyor musun?
1: Tanımıyorum. Da Gülben çok güzel.
0: Daha dokunma bana. Sakın geri git. Dokunamazsın.
1: Ya saçlar ne? Toplama. Madem düz madem toplama yakışmıyor. Olmuyor saçlar. Tamam mı?

0: Bayram. Gülben gelmedi hala. Bak çıldıracağım. Yok ortada. Sen gördün mü bir şey?
1: Nasıl gelmedi? Döndü o. Çıktı yukarı. Hatta bana kızdı size haber verdim diye.
0: Ne demek döndü? Ne zaman gördün?
1: 15-20 dakika oluyor Han Bey.

0: kapıya mı vuruyor?
1: Kimse var.
0: Nereden geliyor ses?
2: Sen çık yukarılara bak. Hadi.
0: Hadi çabuk ol. Gülmeni bul. Hadi. Han Bey.

0: İçeride biri olabilir. Ses geliyor.
1: Usta çağırmıştım. Odur herhalde. Hallederim ben. Hadi sen.
2: Hadi çabuk koş.
1: Hadi sen çık yukarılara bak. Terasa da bak mutlaka, tamam mı? Bul gül beni hadi.
3: Hangi usta? İlaçlama için gelecek olan değil mi?
1: Odur herhalde. Var bende anahtar. Açacağım şimdi. Bayram, durum acil. Koş diyorum. Hadi git bul gül beni.
3: Tamam, tamam Han Bey.

0: Korktun mu benden? Tuhaf mı geldim sana?
1: Tuhaf olduğundan değil. Ben de tuhafım, sorun o değil.
0: Öyle peki niye kızıyorsun o zaman? Niye bağırıyorsun bana?
1: Hiç kimse bana dokunamaz çünkü, anlıyor musun? Hiç kimse. Bana bak, bir daha bana dokunmaya kalkarsan öldürürüm seni valla. Sen deliysen ben zır deliyim.
0: Şuraya bir adım atacağım. Atacağım. Attım. Çünkü özür dileyeceğim. Yani saçını merak ettim sadece. Düzmüş. Özür dilerim.
1: Gideceğim ben. Beni burada zorla tutamazsın, anlıyor musun? Gideceğim ben.
0: Git. Tamam.
1: Ha? Gidiyorum bak.
0: Git, tamam, git. Tamam. Kızdırdım seni. Saçını merak etmiştim sadece. Düzmüş.
1: Bak, bir daha sakın karşıma çıkma, tamam mı? Başın belaya girer. Anlıyor musun?
0: Sohbet istemiyor çünkü saçı düz saçlılar, sohbet etmek istemiyor demek ki. Değil mi? Evet.
1: Ne işin var ki senin burada? Bana bak, yok mu senin annen baban?
0: Yok. Evet, yani... annem yok, babam var. Yani olması daha iyidir. Annem yok işte. Gitti o annem. Olsa iyi olur. Yani annem yok, babam var.
1: Yardımcın olsun.
0: Kızdı çok ya. Çok kızdı gibi ben işte. Kızdırdın sen Anıl. Gül, beni çok kızdırdın sen. Kızdırdın çok, çok kızdırdın. Gül, beni kızdırdın çok Anıl. Çok kızdı sana Gülben. Çok Gülben çok kızdı sana. Çok kızdı sana Gülben. Anıl, kızdırdın sen.
2: Gülben Hanım, neredeydiniz? Herkes sizi arıyor. Abiniz çok telaşlandı, yazık.
3: Bayram.
2: Efendim.
3: Yukarıda.
2: Yukarıda mıydınız?
3: Şey yani, yukarıda.
2: Ne var yukarıda? Hırsız mı var yoksa? Size bir şey mi yaptı? Kim var yukarıda? Ya nasıl korkutmuş sizi ya? Ben şimdi onu elime geçirip ağzını burnunu kırmazsam.
3: Dur tamam. Yok kimse yukarıda ya, yok kimse. Hırsız falan yok yani, bir şey yok.
2: Ya

0: yoksa kim var peki? Canınızı birim sıktı. Ha? Doğruyu söyleyin Gülben Hanım. Kurban olayım söyleyin. Gerekirse polis çağıralım.
1: Bayram. Yok kimse diyorum yukarıda. Kimse bana bir şey yapmadı. İyiyim yani. Ben hava almaya çıktım terasa biraz.
0: Hava mı?
1: Evet.
0: Ya Gülben Hanım beni çok korkuttunuz ya. Yani bizi, Han Bey'i deli gibi her yerde sizi arıyor.
1: Beni mi arıyor? Tamam, nerede o? Söyle ben yanına gideceğim. Nerede?
0: Ya kazan dairesinde orada ama siz hiç oraya gitmeyin. Eve gidin. Biliyorsunuz Han Bey evden kimse çıksın istemiyor.
1: Tamam, tamam ben eve gideyim o zaman. Çekil, çekil.
0: Neydi o? Duydunuz mu sesi?
1: Esra'dır, yok bir şey. Boş ver, tamam.
0: Yok, ne olur ne olmaz ben bir bakayım.
1: Bayram, dur gitme. Ceyran'dır o. Dur yok. Gitme. Yok kimse diyorum ya. Eyvah. Görmese bari.
2: Kim Han'a musallat olmuş? Ha? Sen biliyorsun, söyle eski sevgilin mi?
3: Ay bilmiyorum, ben de sizinle öğrendim.
2: Lan bütün deli manyaklar bizi mi buluyor ya? Neden ama neden ya? Ne bakıyorsun, yalan mı? Allah'ım sen yardım et yarabbim. Benim kardeşim saftır, şimdi ona biri bir şey yapar falan, Allah korusun. Allah'ım sen yardım et ne olur.
3: Ne yapsak, biz mi çıkıp arasak? Yukarıda çöplerin oraya baksak mı?
2: İlk defa mantıklı bir şey söyledin, yürü.
3: Hadi.
1: Ödüm koptu.
2: Ay, aklım çıktı yerinden.
3: Çok şükür iyisin Gülben.
2: İyi misin sen? Bir şeyin yok değil mi? Geç.
3: İyiyim iyiyim.
2: Neredeydin sen Gülben? Ha, öldük dirildik. Neredeydin sen?
1: Şeydeydim ya. Dedim ya sana hani aşağı bayrama iniyorum. Kumaşları sipariş edeceğim dedim ya. Isparlayacağım. Sonra da ha?
2: Ne sonrası be? Uydurup durma, bakma ona boşuna. Yalan söyleme bana. Ben senin nerede olduğunu biliyorum zaten. Sonrasında neredeydin sen?
1: Yukarıdaydım.
2: Ne yapıyordun yukarıda? Delirtme beni. Ne yapıyordun yukarıda? Kız bir cevap versene. Yolacağım senin o kaşlarını. Zaten gidip yapışmışsın gene adama.
1: Ben yapışmadım. Ben yapışmadım. Esat beni aradı. 5 dakika konuşalım dedi. O yüzden gittim yani. Kötü bir şey yapmadım ben.
2: Hala peşinde koşuyorsun. Yazık be sana. Hiç gururun yok mu senin be?
1: Ben koşmuyorum. O benim peşimden koşuyor abla. Ya kimse beni sevemez mi? Beğenemez mi yani?
3: Ay bir sakin olun. Konumuz Esat değil şu an.
2: Hey, bak işte senin eserin bu. Bak iyi bak. Tam iyileşti diyorduk. Başladı yine kendi kendine gelin güvey olmaya. Bakalım nasıl toplayacak yine.
1: Çok utanacaksın abla bu dediklerinden. Görürsün bak, bekle. Çok şaşırtacağım seni.
2: Ne şaşıracağım be? Ne şaşıracağım? Ne olacak da sanki? Ha? Esat gelip sana evlenme teklif mi edecek? Kafan mı iyi senin? Saçma sapan konuşuyorsun yine.
3: Ya bir saniye. Bir ne olduğunu bir anlayalım. Gülbencim, senin için çok endişelendik.
1: Neden?
3: Sen Esat'tan ayrılalı çok olmuş. Han gelince, sen dönmeyince çok endişelendi çocuk. Aradı Esat'ı, sordu.
1: Ne? Esat'ı mı aradı? Eyvah.
3: Evet, yazık, çok korktu. Hala seni arıyor dışarıda. Hadi ara, haber ver.
1: Sen haber verir misin? O şimdi bana çok kızar da. Hadi, hadi.
2: Bekle orada, bekle.
3: Han, Gülben döndü. İyi, hiç merak etme sen. İyi. Şimdi o ellerini yıkıyor. O seni arayacak sonra. Görüşürüz.
2: Sen neredeydin? Söyle bakayım bana bir. Kızım, Han'a deli manyak bir adam dadanmış. Bizim ödümüz koptu. Sana bir şey yaptı sandık o.
1: Deli manyak dediğin? Zararsız bir deli ama, değil mi yani? Aha, ne dedi Han?
2: Ne zararsızı? Kapınızı kilitleyin, evden dışarı çıkmayın dedi bize.
1: Eyvah Bayram.
2: Bayram'a ne oldu? Gülben delirtme beni.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş.

Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
12: Hadi ben kaçtım.
13: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
12: anne ya.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Kusura bakmayın.

0: Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım, aç aç gidilmez al şunu.
2: Anne ya.

Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa Ruffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ben Feyyaz,
2: bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Dikkat et, dikkat et.
1: Kafanı eğ.
0: Geç şuradan. Geç. Geç, otur şöyle. Geç.
1: İyi misin? Ne yaptın sen ya? Nasıl kurtuldun o ipten? O kadar sıkı bağladığım halde. Ha? Oh, bak. Benim acelem var. Gülben tehlikeli olabilir. Anlıyor musun beni? Gitmem gerek. Bak, seni bu halde bağlamak istemiyorum. İlaçlarını getireceğim şimdi. Bekle burada.

Ya ne yaptın gene? Bir şey olacak sana. Kalk. Kalk. Tutun bana. Tutun. Kalk. Dur şuraya. Açasın.

Daha iyi misin? Bak. Gitmem gerek. Gülben tehlikede olabilir. Hemen geri geleceğim. Boşuna yorma kendini. Burası ses geçirmez. Kimse duymaz seni, anlıyor musun beni? Ben dönene kadar dinlen.

0: Alo Gülben Hanım.
1: Bayram. İyi misin?
0: Ya iyiyim iyiyim. Ya ben çıktım buraya geldim de kimse yok burada.
1: Tamam hadi çık hemen oradan.
0: Ya ama daha terasa bakmadım Gülben Hanım.
1: Bakma boş ver. Ben gördüm demin kimse yoktu hadi.
0: Ama ses geldi duydunuz siz de.
1: Bayram ya.
0: Tamam Gülben Hanım tamam sorun yok ya. Mum devrilmiş burada.
1: Gördün mü bak ben ne dedim sana. Tamam hadi çık.
2: Bayram.
1: Heh. Bak şimdi dün sana dedim ya hani kumaşları al gel diye. Hemen gidiyorsun onları alıp geliyorsun. Bir koşu. Koş hadi çabuk.
0: Tamam tamam Gülben Hanım. Hemen çıkıyorum şimdi.
1: Tamam sağ ol.
0: Etmiş. O yüzden aramış. Yazık.

Kimse var mı? Kimse var mı orada? Sesimi...

0: Sen şimdi kimseyi görmedin, öyle mi?
1: Kimmiş o peki? Yani neden sana kafayı takmış? Nereden tanışıyorsunuz siz?
0: Ne bileyim, bir dergide falan gördü herhalde, taktı kafayı. Bilmiyorum.
1: Yani benim o camda gördüğüm öyle tehlikeli biri gibi değildi. Zararsız görünüyordu.
0: Herif evime kadar bulmuş Gülben. Sence bu iyi niyetli bir şey mi? Belli ki bir derdi var benimle.
1: Belki derdi sen değilsindir.
2: Ne peki Gülben? Ha? Sen misin?
0: Neyse tamam. Ben gerekeni yapacağım.
1: Ne yapacaksın ha? Bak

0: Sakın yani ya aklını kaybettiyse ya deliyse vurulmaz yani ona. Yazık, günahtır ya. Yani onun suçu mu ki aklını kaybetmesi? Misal diyorum yani ben, onun suçu mu? Öyle değil yani.
1: Deme Gülben. Sen sus. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Senden ilk defa bir şey istedim. Dışarı çıkma dedim. İnsan gibi rica ettim ya.
0: İlk kez değil. İkinci. İlki Esat'la görüşmeyeceksin de.
1: Doğru. Bak demek ki sen benim istediğim hiçbir şeyi yapmıyorsun.
0: Sen yapıyor muydun ki?
1: Ne?
0: Hı-hı. Ablan da senden istiyordu. Bir daha İncil'e görüşmeyeceksin, gitme diye. İstiyordu bunları, sen yaptın mı?
2: Ya, ne kadar doğru bir yere parmak bastı.
0: Biz Esat'la gayet iyi anlaşıyoruz. Kafalarımız uyuşuyor. Arkadaşça görüşüyoruz. Bu seni niye bu kadar rahatsız ediyor, ben hiç anlamıyorum.
1: Çünkü o Esra'yla da görüşüyor. Onunla da kafaları çok iyi uyuşuyor. Bu da seni çok rahatsız ediyor. Bilmem anlatabildim mi?
0: Etmiyor. Beni rahatsız falan etmiyor. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın koskoca adam.
1: Sana ne mi? O yüzden mi sabahın köründe evlerinden çıkarken onları görünce perişan oldun? O merdivenlerde kendini tutamayıp... Ağladın orada.

0: Bak Gülben, ne kendini ne de beni kandırma. Sen Esat'a hala aşıksın. Ve onu deli gibi kıskanıyorsun.
1: Kıskanmıyorum.
0: Kıskanıyorsun. Ve bu sana hiç iyi gelmiyor. Canavara dönüşüyorsun. Ya gittin kadının yatağına fare bıraktın. Dua et olay büyümedi.
1: Ne? O fareyi sen mi koydun? Şakaydı sadece ya.
2: Rahmetli anneannemin faresi değil mi kızım?
1: Evet o. Fındık kadar bir şey zaten o. Anneanneniz mi? Ya siz nasıl bir...
2: Ne nasıl? Nasıl bir aileyiz mi diyeceksin ne? Biz böyleyiz. Bizde manyaklık atalardan yadigar. Sen de aklın varsa kaç kurtul gelin. Yarın öbür gün sana da bu şakaları yapar. Şakacıdır Gülben.
0: Ya Gülben. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Bak bir Esat uğruna kardeşini ezip geçiyorsun. Değer mi ya? Değer mi?
3: Bayram, şu kapıyı açsana abi.
4: Kesin talimat var. Kusura bakmayın ama açamam.
3: Ne talimatı ya? Han talimat mı verdi bir de?
4: Hikmet Bey daha ziyade.
3: Abi, ya Hikmet amcayı niye dinliyorsun? O hasta bilmiyor musun? Hadi aç şunu da gireyim.
4: Ya ayrıyeten bir de güvenlik sorunumuz var. Kusura bakmayın ama beni mazur görün. Sizi içeri alamam.
5: Esat!
3: Hayda!
5: Senin ne işin var burada?
3: Esra, kapıyı açar mısın bana?
5: Tabii açarım da sen gitmiyor muydun ya? Hadi gel. Ben de bir kahve içelim.
3: Şey, sana gelmedim. Şu kapıyı açar mısın?
5: Tabii. Bayram efendi açsana kapıyı. Ne, niye açmıyorsun?
4: Ya Esra Hanım, sizin bu hırsız için güvenlik tedbirleri aldık. Yabancıları apartmana sokmuyoruz.
5: Aa, Allah Allah. Bayram efendi, Esat yabancı değil ki.
4: Vallahi bana öyle dendi.
5: Tamam, çekilirdi.
4: Ama yani...
5: Çekil.
4: Vallahi bana öyle dendi.
5: Bayram, çok ayıp.
4: Kabak benim başıma patlayacak. Esra Hanım, lütfen. Yapmayın, gitmeyin lütfen.
5: Geç Esat.
3: Sağ ol Esra, sağ ol.
4: Esra Hanım bak olmaz ama yani ne yapıyorsunuz? Han Bey benim...
5: Ama çok ayıp, çocuğu orada bırakabilir misin ya öyle o şekilde?
4: Esra Hanım benim
5: hayır,
4: başım...
5: Hayır olmaz Bayramcığım, hayır. Esat yabancı değil, olmaz.
4: Al işte, al işte. Ben ne yapacağım ama ya? Esra Hanım, Esra Hanım, Esra Hanım.
0: Esat da Esat, Esat da Esat. Evet. Bir bitmedi şu aşkın, unutamadı şu herifi.
5: Sen çok mu unuttun ya? O yüzden mi kaçıp gidiyorsun her gece evden?
0: Ne saçmalıyorsun sen?
2: O Ceylan olayını diyor. Şimdi yeri değil Gülben. Boş ver. Karıştırma şimdi onu.
0: Ya sabır.
1: Tamam. Tamam artık ya. Yeter artık tartışmayın. Geldi işte bak Gülben burada. Tamam bir duralım bir sakinleşelim.
0: Sen de bir daha lütfen ona uyup oyun oynama.
1: Ben oyun falan oynamadım.
2: Ha oynamadın. Ne yalan söylüyorsun? Boya bahanesiyle kız kaçtı. Kim verecek o aklı buna?
1: Ya siz gerçekten...
2: Ne ben gerçekten? Ne söyle?
1: Ya ben ne kadar alttan alsam siz o kadar üste çıkıyorsunuz ya.
2: Ne yapayım? Ne yapayım? Benim kardeşlerim burada yolda...

0: çıkarırken gözmüyor muyum ben buna? Ben ne yapayım?
1: Yeter. Bu evde karıma saygı göstereceksin. Sesini yükseltmeyeceksin. İnsan gibi davranacaksın ona. Sevmek zorunda değilsin. Ama saygı göstermek zorundasın.
2: Senin Naciye'ye gösterdiğin gibi mi? Sen bizi sevene saygı gösterdin mi ki? Gittin hepsini kovdun. Arkadaşlık etmemize razı olmadın. Ya yıllardır tanıdığın, bildiğin Esat'a düşman oldun ya sen. Sırf senle değil, benle ilgilendi diye.
1: Burada bekleyin. Ben bakacağım. Baba, sen dur, ben açarım.
3: Elim ayağım tutuyor daha. Açarım ben.
4: Merhaba Hikmet amca.
3: Yine mi sen?
1: Tamam baba, ben hallederim.
3: Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyor. Sivrisinek gibi. Gülben'i başkasına verdik. Yok Gülben.
4: Döndü mü Gülben?
3: Döndü. Kocasına döndü. Yok, gitti, bitti. Hadi işine.
1: Baba, sen biraz piyano çalmak ister misin?
3: Olur. Ne çalayım?
1: Ne istersen onu çal.
3: Fikrimin ince gülünü çalayım mı? He, söyle. İyi mi o?
4: İyi. Hikmet amca çok iyi.
3: Çalmam o zaman. Bu seviyormuş.
0: Han, kim geldi?
1: Bir şey yok. Bayram geldi.
3: Kocaman adam oldun. Yaşlı babana kapıyı açtırmaya utanmıyorsun, değil mi?
4: Ya ikiniz de açmadınız telefonunuzu. Nerede Gülben, döndü mü?
1: Döndü.
4: İyi miymiş peki? Neredeymiş?
3: Ben piyano çalacağım şimdi. Susun biraz.
0: Baba bir dur artık ya. Zaten ortalık karışık.
3: Duramam. Han istedi çalmamı. Çok ısrar etti. Çocuk, kıramam onu. Ama o densizin istediği şeyi çalmayacağım.
0: Hangi densizin?
3: Esat işte. Yine geldi. Seni sordu, kocaya kaçtı dedim.
2: Esat mıydı gelen?
0: Otur oturduğun yere. Çabuk.

0: İyi mi kötü mü ya? Merak ediyorum. Söyle gideceğim.
1: İyi. Duydun işte. Gidebilirsin.
0: Allah Allah. Ya Han, sen ne ara benden bu kadar nefret ettin ya? Ne yaptım ben sana?
1: Nefret falan etmiyorum da merak ediyorum. Neden Gülben senin için önemliymiş gibi davranıyorsun?
0: Önemli çünkü.
1: Ya sen benim 30 senelik arkadaşımsın. Bir kere Gülben'i merak etmedin, bir kere sormadın. Şimdi ne değişti?

0: Ben de içtim.
1: Değiştin demek. Öyle mi?
0: Evet, değiştim. İstediğin kadar dalga geçebilirsin benimle. Değiştim.

0: Abla çekil önümden ya, çekil.
1: Bana bak Gülben, otur dedim sana şurada ya. Eliminle.
2: Ya bırakın kızı gitsin.
1: Kes sesini be, her şey karışıp duruyorsun zaten. Olmayacak duaya amin dedirttin.
0: Olacak, olacak o iş, göreceksin.
1: Olmayacak dedim sana, tamam mı? Baba sen de kes artık şunu ya, yeter, kukkanmadı kafa.
2: Ya bırakın bari o çalsın.
1: Sen karışma ya her şeye.
0: Yeter abla, yeter, bırak artık beni.
1: Ne yapıyorsanız yapın be. Parmağımı bile kıpırdatmayacağım artık, bana ne?
3: Değiştin demek ha? Değiştin. Anlat bakayım, nasıl bir değişimmiş bu?
4: Artık seni o parmağınla oynatan, şamar oğlanına çeviren havalı kızlardan hoşlanmıyor musun? Her istediklerini yaptıramayacaklar mı sana? Kullanamayacaklar mı seni? Kötü günlerinde Esat koş deyip,
3: İyi günlerinde seni unutmalarına razı olmayacak mısın? Ha?
5: Hayır, olmayacağım. Ne kimsenin oyuncağı olacağım, ne de uşağı. Gitti artık o Esat. Yok artık. Anladın mı? Kendi inandığım gibi, istediğim gibi yaşayacağım. Ne oldu? Buna dayanamıyor musun?
4: Anlamaya çalış.

0: konuşuyorum. Senin Gülben'le derdin ne? Ne istiyorsun sen ondan?
1: İyi geliyor bana ya.
2: Bu kadar iki yüzlü insanın içinde onun var olduğunu bilmek...
1: Moral veriyor işte, mutlu ediyor beni.
0: Demek bu kadar. Gülben iyi kız.
2: Arada bir göreyim, içim açılsın diyorsun, öyle mi?
0: Peki değer mi bunun için ona umut vermeye, kafasını karıştırmaya değer mi? Anlamıyor musun? O başka bir şey sanıyor, ona ilgi duyuyorsun sanıyor. Yazık değil mi ya? Hayal kırıklığına uğrayacak yine.
2: Hayır.
1: Uğramayacak.
0: Ne demek o? Nasıl uğramayacak?
1: Ben ona... Doğru, evet. İlgi duyuyorum. Arkadaşça bir ilgi değil bu.
0: Sen aklını kaçırdın herhalde. Ne dediğinin farkında mısın?
1: Farkındayım. Senden saklayacak halim yok. Başta sadece arkadaş olmaktı niyetim ama...
3: Ama...
1: Şimdi yanında olmak istiyorum. Görmeyince eksikliğini hissediyorum ya. Haberini almak istiyorum. Nasıl, iyi mi, kötü mü?
2: İyi olsun. Mutlu olsun istiyorum.
1: Hatta yapabiliyorsam...
2: Yapabiliyorsan...
1: Elimden geliyorsa...
0: Ne geliyorsa elinden?
1: Onu ben mutlu etmek istiyorum.

0: İsterseniz kellemi alın kralım. Ölmek pahasına da olsa prensese olan aşkımı kimseden gizleyemem artık.
1: Haddini bil! O bir prenses. Sen benim emrimdeki bir şövalyesin. Birlikte olmanız mümkün değil.
0: Umrumda değil. Ben onsuz yaşayamam.
1: Vay hain. Vay düzenbaz. İhanet ha? Bunu sen istedin.
2: Yapmayınız kralım.

0: bırakınız onu. Uzatmayınız artık, sıktınız. Bırakınız kavuşalım.
1: Ben hayatta olduğum sürece asla ama asla kavuşamayacaksınız.

0: Ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak Esat. Bu mümkün değil.
1: Ne oluyor ya? Neden ya? Neden abi? Ya sen beni tanımıyor musun? Sen benim içimi biliyorsun ya. Benim ne kötülüğümü gördün sen? Kime ne yaptım? Niye bu kadar karşısın ya bu duruma? Neden yani aklın almıyor? Anlamıyorum ya.
0: Anlamıyorsun demek. Şimdi anlayacaksın.

0: Ne oluyor? Ne bu?
1: Senin o yetişkin sandığın, mutlu etmek istediğin Gülben var ya, her gece buna sarılıp uyuyor. Ve masum ve tatlı geldiyse biraz daha anlatayım. Bu bebeğin aynısından 44 tane daha var odasında. Günün bir saatini onlara ayırıyor. Onlarla oyun oynuyor, çay içiyor, piknik yapıyor. Hala masum ve tatlı geliyorsa biraz daha anlatayım. Esra'ya yolladığı bebeği görmüş müydün sen? Odasına yollamıştı hani. Biliyor musun onu? Görmemiştin. Bunlardan biriydi. Yüzü kana bulanmıştı. Gözleri oyulmuştu. Sence bu 30'unu geçmiş yetişkin bir kadının yapacağı bir davranış mı Esat?
2: Benim kardeşim senin sandığın yaşta değil. Sen ona bakınca ne görüyorsun bilmiyorum. Ama ben ona bakınca
1: küçük bir kız çocuğu görüyorum.
2: Anladın mı şimdi niye olmaz?
1: Niye bu duruma karşıyım anlıyor musun? Bak bu elinde tuttuğun bebeğin adı Filiz. Bir keresinde kaybolmuştu. Gülben yemeden içmeden kesildi. Hastanelik olacaktı neredeyse. Ben ne yaptım biliyor musun? Gittim İstanbul'u alt üst ettim aynı bebeği buldum. Sonra da geldim ona Filiz'i buldum dedim. Yalan söyledim. Ne oldu sonra biliyor musun? Yıllar sonra ilk defa geldi bana sarıldı.
2: Hala bilmiyor bunun Filiz olduğunu zannediyor.
1: Öğrense yine yemeden içmeden kesilir, yine küser bana, konuşmaz benimle. Altı yaşında bir kız çocuğundan bahsetmiyorum Esat. Seninle mutlu etmek istediğin yetişkin sandığın Gülben'den bahsediyorum. Anlıyor musun?

Anlıyorum. Anladım. Bilmiyordum. Bir daha sorun çıkarmayacağım.

0: İkna ettin sonunda. Gitti bak. Bir daha beni aramayacak. Görüşmek istemeyecek. Kaçacak yine benden eskisi gibi. Mutlu musun?
1: Değilim.
0: Çok yazık o zaman. Ver şunu bana.
1: Düğmen, tamam. Sakin ol, sakin ol.
2: Ne oluyor Gülben?
0: Bundan sonra hiçbiriniz, hiç kimse benim eşyalarımı dokunmayacak, anladınız mı? Han, duydunuz beni?
2: Ne oluyor han, bir şey de?
0: Bitti artık, yok oyuncak. Bitti bebek yok. Masal yok, hiçbiri yok. Gülben büyüdü. Gülben sevinecek yaşa geldi, anlıyor musun? Bitti. Yok bundan sonra bu Filiz bebek. Yok. İstemiyorum hiçbirini. Hiçbirini istemiyorum. Gülben. İstemiyorum.
2: Ne yaptın sen, o senin en sevdiğin
0: bebeği. Bitti abla. Bitti, hiçbirini istemiyorum.
2: Ha, ne yaptın?
0: Hepsini bırakacağım, yeter.
2: Gülben. Yeter. Gülben. Gülben yeter. Bak yapma.
0: Yeter.
2: Vallahi yapma,
0: artık
2: ne olursun.
0: Artık kalmak zorundayız. Bitti abla.
2: Çok
0: bitti.
2: Üzülürsün, pişman olursun.
0: Hayır, bitti.
2: Gülben,
0: bitti.
2: Çekil!
0: Yaklaşma! Gelme!

0: Özür dilerim Gülben.
1: Dileyemezsin. Bak gitti bütün oyuncaklarım. Gördün mü? Bitti. Büyüttün beni, mutlu musun? Bak koskocaman oldum ben. Şimdi sevebilirler mi beni? Sevilmeye değer oldum mu ben şimdi?

Ben senden çok daha önce sevdim. Çok daha önce kalbim kırıldı. Çok daha önce yara aldım da gıkımı çıkarmadım. Senden daha yaşlıyım ben.

bana Esat'ı sevdim diye. Yani ben o yüzden onlarla yattım, sarılıp uyudum, dertleştim. Başka şansım mı vardı? Hı? Başkasına sarılıp uyuma şansım vardı da ben gittim bebeklere mi sarıldım?

Sen şimdi böyle hani hepimizden olgunsun, hepimizden aklı başındasın ya. Öyle bir şey yok işte. Küçücüksün sen. Küçücük. Kardeşinin hayalini ayaklarını ezip geçecek kadar küçüksün. Ama istediğin olmayacak biliyor musun? Ben Esat'tan vazgeçmeyeceğim. Sen istediğini yap. İstediğin kadar beni onun gözünde küçük düşür. O benim içimi sezdi. Anladı beni. Benden vazgeçmeyecek. Çok az kaldı. Ve ne olacak sonra biliyor musun? Ben yakında çocuklarıma sarılıp uyuyacağım. Esat'a sarılıp uyuyacağım. Ve sana çok üzüleceğim biliyor musun? Çünkü o gün geldiğinde senin sarılıp uyuyabileceğin hiç kimse olmayacak yanında. Çok üzüleceğim. Çünkü hiç kimse bu kadar ufak bir kalbi sevemez.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Ooo, çok durdu, sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Staş labneyi.
12: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten.

0: geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Tam o anda biliyorum.
10: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim duruyu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durulan.
17: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
18: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
7: Gülben, kardeşim. Sen hiç merak etme. Biz bayramı söyleriz, söylerim ben atmaz onları, tamam mı kardeşim? Yıkar yerine koyarız yeniden, hiç merak etme.
11: İstemiyorum.
7: Gülben ne oldu sana? Ha? Ne yaptı Han, sen bu hale geldin böyle, ne oldu?
11: Abla. Ha? Sen bana bakınca ne görüyorsun?
7: Kardeşimi?
11: Sence ben küçük bir kızdan mı ibaretim? Ondan mı hep bana yarım akıllı dedin sen?
7: Olur mu Gülben? Çocuksu olmak kötü bir şey mi?
11: Son kez soruyorum abla. Sence ben neyim? Kadın mıyım? Çocuk mu? Sen de haklısın. Sadece çocukları altına ıslatır.

0: Erhan'la konuşurum. Düzelirsiniz.
1: Düzelmez İnci. Hiçbir şey düzelmez. Her şey baştan yanlış. Ben yanlışım.
0: Düzelmese bile sen elinden geleni yapıyorsun. Ne kadar çabaladığını, debelendiğini ben görüyorum. Gerisi boş.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun İnci.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Karar. Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil ve durumu dikkate alınarak sanıklar Ersoy Ulubey, Oğuz Savaşan, Mehmet Köse, Süleyman Karar, Caner Kartal. Ceza muhakemeleri usulü kanununun 100. maddesi uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmiştir.
1: İyi oldu. İçeride ziyaret etmek istediğim arkadaşlarım vardı.

0: Sen dışarı çıkamadın, ben geldim müdürüm.
1: Sen biraz daha dışarıda kalsaydın, ben gelecektim sana Ulu Bey.
0: Nereye geliyorsun? Bizim bütün Güneydoğu ekibini topluyorlar.
1: Nereye topluyorlar? Başsavcı da Güneydoğu ekibinden değil mi?
0: Onun gözetiminde topluyorlar. Sende başsavcının kasetleri duruyor mu?
1: Duruyor.
0: Onların yerini söyle. Çocuklara ileteyim. Başsavcı da rengini belli etsin bakalım. İçeride mi olmamızı istiyor? Dışarıda mı?
2: Ben artık senin sadece işinle ilgilenmeni istiyorum savcı. Erso içeri girdi. Her şey geride kaldı. Arkadaşlarınla arana mesafe koy. Dosyalarınla alakalı.
3: Ben de böyle düşünüyorum başsavcım.

0: Hakim Savcı Derneği için düşünüyorlarmış seni.
1: Savcı Bey öyle bir şey iletti ama niyetim yok.
0: Bence o. Senden tarafsızını bulamazlar. Herkes seviyor seni. Devlette itibarlı olduğun da anlaşıldı.
1: Düşünmüyorum efendim.
0: Düşün diye söylüyorum Leyla Hanım.
2: Efendim, arkadaşlar anons geçiyorlar. Bir aracın bizi takip ettiğini bildiriyorlar.
0: Polis arabasının orada durun. Aracı durdurun.

0: Ne var Polat Alemdar? Müsaade edin bir günde Leyla Hanım'ı biz bırakalım.
1: Müsaade edin ben ikinizi birden bırakayım.
2: Bir şey mi oldu ki?
1: Daha ne olacak? Adamı içeri attınız.
2: İyi ya işte. Adam içeride. Herkes rahatına baksın.
0: Günde Ersoy gibi 10 tane adam içeri alıyoruz. O zaman biz bu işi bırakalım mı? Ne yapalım?
1: Ersoy'un bir adamı ortalarda yok.
2: Ersoy'un dışarıda olan hiçbir adamı dışarıda gezinmez.
1: Küçümsemeyin. Düşmanınızı küçümsemeyin.
0: Polat Alemdar. O bizim için bir tutuklu. Suçlu bile değil.
1: Leyla, senin için de mi böyle?
2: Tabii ki.
0: Arkadaşlar, Polat Alemdar'a evine kadar refakat edin. Biz de lojmanımıza gidelim.
1: Ben giderim. Polisler sizinle gelsin.
0: Siz polislerle giderseniz bizim içimiz daha rahat olur. İyi akşamlar.

0: Kardeşim siz anlamıyor musunuz? Savcıların hayatı tehlikede.
1: Beyefendi, başsavcıyı duydunuz. Ne yapabiliriz?
0: Ne demek ne yapabiliriz? Başsavcının her emrettiğini yapıyor musun?
1: Lütfen zorluk çıkarmayın.
0: Ne yapacaksın zorluk çıkarsam?
1: Beyefendiyi merkeze alın.
2: Buyurun.
0: Tamam, tamam, geliyorum.
3: Bak!

kararlarım var.

0: önce bacaklarını ateş etmiyorsun? Niye öldürüyorsun?
1: Ya bir git başımdan Leyla. Zaten sinirim tepemde.
0: Her sinirin tepende olduğunda birini mi öldüreceksin? Madem sinirlisin taşıma silah milah.
1: Ruhsatımı da göstereyim mi?
0: Çok komiksin.
1: İyi misin?
0: Değilim. Başsavcıya götürdü adam.
1: Ya bir kere de lafımı dinleyin. Fazla değil, bir kere.

0: Sen kimsin? Kimin adamısın?
1: Savcı bey, ismimi duymuşsunuz. Benim adım Hamit. Ersoy Ulu Bey'in celladıyım.
0: Madem cellatsın, öldüreceksin. Madem öldürmedin, senin de Ersoy'un da canına okurum.
1: Ersoy Ulu Bey öldür deseydi öldürürdüm. Ersoy Ulu Bey dedi ki, başsavcının hafızası kötü. Eski günleri unutmuş. Sen ona bir hatırlat.

0: Bunların içinde Güneydoğu'da olur verdiğin işler var. Ulubey'le, Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte çalıştığınız döneme ait.
1: Ersoy bunları bana niye gönderiyor? Bakanlığa yollasın. Onlar da gereğini yapsınlar.
0: Dostluğunuzun bozulmasını istemiyor. Başsavcılık makamı bizim makamımızdır diyor.
1: Bu makam ne benim ne de Ersoy'un babasının makamı.
0: Başsavcı, beni yokuşa sürme. Ya bütün Türkiye'ye rezil olursun ya da bizim işlerimize karışmazsın.
2: Hayırdır Tuncay, ne böyle dağılmışsın?
3: Toparlayamadım ki efendim, o pisliğin içine düştüğüm için. Ayrıca teessüf ederim. Beni o pisliğe atan adama kız veriyorsunuz.
2: Bana teessüf etmeme, matiyet. O kadar söyledim. Bu adam bizim hasmımız. Tuncay Bey'e neler yaptı dedim.
3: Teşekkür ederim. Her zaman beni düşündüğünüzü biliyorum. Siz de olmasanız bırakın adama kız vermeyi, konseye bile alacaklar.
4: Konsey ne?
2: Sen konseyi bilmiyor musun Tombik? Nasıl savcısın sen? O kadar odamızı dinletiyorsun, telefonlarımızı dinletiyorsun. Konseyi bilmiyor musun?
4: Alırım Tuncay Bey'i, öğrenirim.

0: Merak etme.
1: Size de teessüf ederim hanımefendi. Bizi çöpe atan büyük mikroplar dışarıda, biz içeride, öyle mi?
0: Çantanın ön gözünde uzatır mısın? Ne yaptınız amirim? Ne demek hala bulamadık? Başsavcıdan bahsediyoruz. Her yeri arayın bulun.
2: Bundan kaç nüsha var?
3: Sen bunu sorduğuna göre tek nüsha var. Zaten bu saatten sonra seninle bu şekilde saygıyla konuşulmaz. Çok bir şey istemiyoruz. Bizim işimize karışma diyoruz.
2: Hangi işi kastediyorsun? Açık konuş.
3: Savcılarını yolumuzdan çekeceksin. Ersoy Ulubey İstanbul'da kendi sistemini oluşturana kadar onun düşmanlarının önünü keseceksin. Ulubey'in düşmanları devletin düşmanları olacak. Ulubey'in dostları devletin dostları olacak.
2: Kimmiş bu Ersoy'un dostu düşmanı? Liste ver de bakalım.
3: Düşmanlarını tek tek yok edeceğim. Onları o şekilde öğrenirsin. Dostlarına da dokunduğunda haberin olur. Haber yollarız. Dosyalarını başkalarının üstüne yıkarız.
2: Bu sadece adliye ile olacak iş değil. İş bize geldi mi geçmiş olsun. Siz işinizi emniyette, istihbaratta, jandarmada bitirin.
3: Ben onları hallederim. Sana fazla zahmet vermeyiz. Ola ki sıkışırsak. Senden de eski günlerin hatırına dostluk bekleriz.

0: Görüyorsun. İçeri attığımız adamlarla aynı yemekleri yiyoruz.
1: Dağda da teröristlerle aynı yemeği yiyordun Ulu Bey. Ne fark eder?
0: O kadar teröristin yemeğini yedim ki. Kilo aldım.
1: Kilo iyidir. İçeride sağlıklı yapar.
0: Müdürüm. Hani sen büyükşehir oynuyordun? Ben sana demedim mi yapmazlar seni? Yok dedi. Elimde herkesin telefon konuşması var. Belgesi var. Dosyası var. Beni yapmayacaklar da kimi yapacaklar dedin.
1: Benim dosyamın bu kadar tutulduğunu bilmiyordum. Orada tongaya düştüm.
0: Boynuz kulağa geçer. Adamları palazlandırdın. Yetiştirdin. Onlar da senden öğrendiklerini sana uyguladılar.
1: Ona bakacak olursak domuz bağcılara sen yol verdin, ben yol verdim. Şimdi zapt edebiliyor muyuz?
0: Yine de ben sözümü geçiriyorum. En azından satırın dilinden anlıyorlar.
1: Bütün yetiştirdiğim adamların hepsini gizli tanık yapmışlar. Ben ne yapayım? Hangi örgüte kimi koymuşsam mahkemede dosyasını önüme koydular.
0: Tezgah aynı tezgah müdürüm. Biz nasıl onları tasfiye ettiysek onlar da bizi tasfiye ediyor.
1: Tek güvendiğim mahkemeler.
0: Oho. Sen daha çok yetersin. En iyi arkadaşımız başsavcı bile bize karşı cephe aldı. Tasfiye başladı mı müdürüm? Hiç kimse yanında olmaz. Herkes seninle birlikteymiş gibi görünür ama acaba beni korurlar mı? Bir sonraki döneme saklarlar mı diye umutla eski arkadaşını satar.
1: Başsavcıdan bir şey çıkmaz mı diyorsun?
0: Bir süre sesini çıkarmaz. İşimize karışmaz ama bizi de buradan çıkaramaz. Eski dönem olsaydı adama yüksek mahkeme üyeliği teklif ederdik. Dosyalarımızı oradan hallederdik. Şimdi o da bitti.
1: Peki çözümün ne Ulu Bey?
0: Herkesin, her şeyin sahibi para müdürüm, para. Benim yeteri kadar param olursa yeni dönemle de anlaşırım, düşmanlarımı da temizlerim.
2: Efendim amirim.
3: Oğlum, madem kankan nereye gittiğini de bilirsin.
4: Abi koca başsavcıyı da biz mi kurtaralım? Devletin o kadar polisi, jandarması var. Bulup kurtarsınlar.
2: Hı hı. Evet amirim. Tamam, ben de adliyeye geliyorum. Başsavcı dönmüş.
5: Gel ben seni götüreyim.
2: Ben kendim giderim.
5: Ben de bir geçmiş olsun diyeyim başsavcıya.
2: Polat, şimdi sırası değil.
5: Yürü tombik, yürü.

0: Ne oldu lan? Başsavcıyı kesmek yememiş mi? O kadar atıp tutuyordun. Hamit şöyledir, Hamit böyledir diye.
1: Başka bir hesabı var demek ki.
0: Ersoy'u mu çıkarttıracak lan?
1: Başsavcının elinde değil ki.
2: Çok teessüf ederim Memati Bey.
0: Neye teşekkür ediyorsun Tuncay? Ne yaptık ki?
2: Teessüf diyorum, teessüf. Kınıyorum.
0: Niye?
2: O Yaşar isimli baş mikroba kız vermek de nereden çıktı? O mikrop adam beni pisliğin içine atmadı mı?
0: Ben sana Ersoy'u öldür diyor muyum? Demiyorum. Niye? Herkes kendi işini yapacak. Hadi göreyim seni Tuncay. Git intikamını al. Yaşar da orada, oğlu da orada. İkisinin de kafasına sık.
2: Siz ciddi misiniz Memati'cim?
0: Sen benim hiç şaka yaptığımı gördün mü Tuncay'cim?
2: O zaman bir süreliğine sizden Hüsnü Bey'i ödünç alıyorum.
0: İstersen Abdüley'i bile al.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hüsnü, Tuncay'ın yanından ayrılma.
3: Nasıl tensip buyursanız efendim.
0: Hadi, göreyim sizi.
2: Ne diyorsun Abdüley'ciğim? Var mısın bu işte?
1: İşine bak Tuncay Bey.

çok sayıda değerli müşterimiz var. Size daha fazla kar vadeden olabilir. Ama kimse bizim kadar güvenliğinizi garanti edemez. Bakın, Mısır'daki durumunuzdan ötürü gizlilik sizin için çok önemli. Bunu gayet iyi biliyorum.

0: Ben inanıyorum ki eğer bizimle çalışırsanız bir ömür birlikte çalışırız. Bakın, şu kadarını iddia ediyorum ki biz İsviçre'den daha güvenliyiz. İsviçre Hüsnü Mübarek'in hesaplarını dondurdu. Ama bizde böyle bir şey asla olmaz.
1: Ben size haber vereceğim.
0: Ne zaman haber verirsiniz? Biz de hazırlıklarımızı ona göre
1: yapsak. Ben haber vereceğim.
0: Ortaklarınızla beni yüz yüze görüştürseniz...
1: Böyle bir şey mümkün değil.
0: Peki efendim.

0: Barış Bey, bunları imzalamanız gerekiyor. Yeni müşterilerimiz ne zaman para girişi yapacakmış Barış Bey?
1: Bunlardan bir şey çıkmaz.
0: Çok iyi kağıtlar vardı. Büyük para kazanırdık.
1: Biliyorum. Söyledim ama demek ki başka bir yere yatırım talimatı almışlar.
0: Peki niye görüştüler o zaman?
1: Ben çok ısrar ettim. Onlar da kırmamış oldular.
0: Sağ olun.

0: Odası kalabalık başsavcının. Geldiğini ilettim. Ben senin odana uğrarım dedi.
1: İyi. Kimin bu kitap?
0: Bilmiyorum ama enteresan bir hikaye. Bir İtalyan asıllı Kanadalı'nın gerçek hikayesiymiş. Müslüman olduktan sonra eşi ve çocukları terk etmiş. Başına gelenleri anlatıyor. Çok da enteresan bir şekilde anlatıyor.
1: Tombik, bu kadar dosyanın arasında kitap okumaya nasıl vakit buluyorsun?
0: Başka türlü kafam dağılmıyor. Ayrıca ben de insanım, robot değilim. Hem ne zamandır aklımda. O kadar İstanbul'a geldim. Bekledim ki bir gün, hadi Tombik seni bir yere yemeğe götüreyim diyesin. Hiç, sıfır.
1: Seni doyurmak için bir lokantayı kapatmak lazım. Önceden yemek hazırlamaları lazım.
0: Baba olan sensin. Parmağını bir şıklatırsın, lokantada kapatırlar yemekhanede. Ayrıca şıkır şıkır bir yer isterim. Öyle esnaf lokantası falan değil.
1: Allah bilir, gazetede, mecmuada trendleri de takip ediyorsundur sen.
0: Kadınım ben, kadın. Hem işimi yaparım, hem dünyayı takip ederim, hem de öbür dünyayı takip ederim. Biz siz erkekler gibi at gözlüğü takıp yaşamayız.
1: Kitabı bana hediye edersen yemeğe çıkarız.
0: İlle karşılığında bir şey alacaksın.
1: Sen ne cümleymişsin? Kaç paraysa vereyim. Beni kitapçıya götürme şimdi.
0: Olmaz. Bitsin öyle veririm. Merak ediyorum sonunu.
1: Geçmiş olsun.
2: Sen Hamid'in bizi takip ettiğini nereden biliyordun?
1: Falcı olmaya gerek yok bunu bilmek için başsavcım. Madem açık konuşuyoruz, siz de benimle açık konuşun. Bunlar sizden ne istiyor?
2: Ne isteyecek? Ersoy'u serbest bıraktırmam.
1: Bunun için size gelmezler. Ayrıca cezaevinde olmaktan memnun olmasa oraya da gitmezdi. Yattığı yerde kiminle görüşüyor?
2: Eski emniyet müdürüyle birlikte kalıyorlar.
1: Üçünüz bir yerde görev yaptınız mı?
2: Görüyor musun Leyla Hanım? Sorgu nasıl yapılıyor?

0: Efendim, Polat Alemdar hepimizin iyiliği için söylüyor.
1: Biliyorum arkadaşlar, biliyorum. Ama siz de beni anlayın. Bazı şeylerin konuşulması bile devletin düşmanlarına güç verir. Vatandaşı çaresiz bırakır. Biz Ersoy'la bu emniyet müdürü arkadaşla görev yaptık. Maalesef bu ikisi illegal işlerin içine girdiler.
2: Siz niye göz yumdunuz?
1: Ben göz yummadım. O dönemin şartları bizi mecbur bırakıyordu. Bunu sen de iyi biliyorsun Polat Alemdar.
0: O zaman bu ikisi içeride bir şeylerin planını yapıyorlar.
1: Onların planları bitmez. Ama gerçekleşmeyecek bir hayalin peşindeler. Eski günlerine dönmek. İkinize de yine tavsiyem, bu işleri kurcalamayın ki bu şahıslarla birlikte tarih olup gitsin.
2: Beni o emniyet müdürüyle görüştürebilir misiniz?
1: Hayır.
2: Benden hala sakladığınız bir şeyler var mı?
1: Tabii ki var. Devlet sırrı diye bir şey var. Senin sakladığın sırların yok mu?
2: Devletin gücünü kullanıp da devletin çıkarını zedeleyecek hiçbir şeyi saklamadım.
1: Bazı şeylerin zamanı var. Geldiğin için teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Leyla'yı bu sefer sen bırakırsın. Daha güvenli olur.

0: Müdür işini bir araştıralım Leyla.
1: Emredersiniz Sayın Bakanım. Allah Allah. Şşt. Ver.

0: Hadi koçum. Çift şekerli olan Özcan abinin. Sonra Zülfikar Ağa'ya vereceksin. Sonra Memati abiye. Sonra Abdül'e. En sonunda Özcan'a.
1: Abi ben ne anlarım? Dökerim çayları.
0: Aslanım mafya çay ocağından başlar. Sonra kahve. Sonra bitirimhane. Sonra yazıhane. En son gasilhane. Hele bir dök çayları ki. Mafya kariyerin başlamadan nasıl bitiyor gör.
1: Abi birini alalım. Çayları o götürsün getirsin.
0: Senden mafya filan olmaz aslanım. Çaycıya mı dinleteceksin konuşmaları? İçeride ne konuşuluyor biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadi soğudu çaylar.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt

0: eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
6: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle, Otobit'te.
9: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Tam da leslik.
8: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Tam o anda
10: geliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Ne mafya Serhan? Çocuğun kafasını ne bulandırıyorsun?
6: O bizi mafya zannediyor. Bırak mafya zannetsin. Ayrıca... benim de bir mafya geçmişim var Cahit Bey. Senin gibi memur emeklisi değilim.
7: Bu yeğenim rahmetli Süleyman'ın oğlu mu?
8: Evet Zülfikar Ağa.
7: Ne büyümüş maşallah.
9: Hoş geldiniz Zülfikar Ağa.
7: Hiç hoş gelmedik Can Polat.
9: Hayırdır? Ne oldu?
7: Ersoy Yezid'i içeri girdi. Dışarıdaki Yezidleri ellerine satır aldı, bizim çocukları kesti.
9: Ahmet bir şey mi yapmış?
7: Yapmış. Bizim şoförlerden birinin elini kesmiş.
8: Sebep?
7: Bir daha Ersoy'un malını taşımayana tır sürdürtmem demiş.
9: Hamid'in adamlarını bulun, aynı şekilde cevap verelim.
10: Ben bulurum abi.
9: Abdüley, sen de Hamid'e ulaşmaya çalış. İş daha büyümeden, hazır Ersoy içerideyken bize katılsın. Yoksa ölecek.
11: Konuşurum abi.

0: Dayı, İzzo geldi.
1: Geldi?
0: Ben deyim bu İzzo akbaba gibi. Geldiğine göre yine melanet bir şey diyecek.
1: Cever, ortağımız hakkında böyle konuşmaktan seni men edeyim. O bana para getiri. Ben neyi sevdiğimi bili.
0: Ben dedim ki bu sefer ortam para mara getirmeyi.
1: Bana böyle negatif konuşmaktan seni men edeyim. Kimse de bana getirdiği paradan vazgeçemez.
0: Eledi sen. Ele.
1: Ele.

0: Nasılsınız Aza?
1: Emekli paşalar gibiyim. Her şeyden şikayetçiyim.
0: Neden şikayetçisin?
1: Memleketin gidişinden, işten, güçten, yeni nesilden, eski nesilden, her şeyden, herkesten. İşte adım düzüm yok İzzet. Sen ne diyorsun?
0: Ben de emekli baytarlar gibiyim.
1: O nasıl oluyormuş?
0: Hayvan kısmından kurtuldum ama insanlar artık bana hayvan geliyor.
1: Hele Cever'in yarasına bak baytara. Bak kuzumu nasıl da vurdular.
0: Geçmiş olsun Cever.
2: Dostlar sağ olsun.

0: Düşmanlar kahrolsun.
1: Ben de bunun için geldim Zaza. Bu Ersoy'un İstanbul'a gelişi hiç iyi olmadı. Her şey birbirine karıştı. Eğer biz işine devam edeceksek ne örgüt bize mal verecek ne de Ersoy bunları İstanbul'da sattıracak. Diyorum ki bu işi ya sen yap ya ben yapayım. Ortaklığı bozalım artık.
2: Ben istemem. Sen yap. Ben artık ortaklık mortaklık istemem.
0: Dayı? O nereden çıktı?
2: Cevher, ben artık tumansız havayı çok seviyorum. İşin hayrını gör İzzet ağa.
1: Yani ben yokum mu diyorsun?
2: Herkes bildiği işi yapsın. Ben yokum.
0: Hisse işini soram konuşat hissin dahi.
1: Ne hissesi kardeşim? Şirket mi kurduk?
2: Hiç. Ben bir şey istemeyeyim İzzet ağa. Sağ olasın.
1: Peki. Kal sağlıcakla. Arabayı hazırla.
0: Zeta. Dayımın iki yeğeni birden vurulmuş. Tam kendinde de. Bir hafta sonra gel, hisse işini konuşak.
1: Sen şimdi Zaza'ya bunamış mı diyorsun Cevher? Bunamışsa ona göre konuşalım.
0: Şşş. Sen şimdi eski baytarım dedin. İnsanların hastalıklarından hiç anlamazsın. Git öküzün bunamışına bak, eşeğin bunamışına bak. Benimle dayım hakkında böyle konuşma. Yarın öbür gün senin tepene binecek hissem diye.
1: Yarın öbür güne çıkarsanız konuşuruz Cevherim. Ben bir yere gitmiyorum. İstediğiniz zaman çağırın geleyim.
3: Dayı, kahve içisin.
0: Ne içeceğim? Kahve içecek halımız mı var?
3: Çedene kahvesi ha.
0: Vereceğim.

0: Oğlum ben şekersiz kahve sevmiyorum, bilmiyor musun?
1: Adam yaşlı, şekerli içmez diye yaptım. Ver ben içem.
0: Yo yo, içem ben.

0: Bay niye böyle yapsın?
1: Nasıl yapayım Cevherbek?
0: Niye para işinden çıkayım?
1: Kaç para yüzünden yegenlerimden olam Cevher?
0: Ya biz vurulduk diye sen niye sen olmaktan vazgeçsin?
1: Beni ben yapan işte yegenlerim. İstemin para mara.
2: Dayı, sen bizimle kafa bulisin.
1: Yok oğlum lan. Ya siz niye yoktan anlamışsınız? Ersoy ölene kadar işmiş yok. Allah Allah.
0: Dayı senin ateşin mi var? Doktor çağıran mı?
1: Cevher, kırmıyor mu elin?
3: Dayı ne zaman ısınmış ki ateşten çıka?
4: Adamların oteli burası. Parayı getirecekleri uçağın yeri de burası.

0: Burası. Büyük ihtimalle bu hangardan arabaya nakledecekler.
1: O zaman buradan geçecekler. Burada işlerini bitireceğiz.
2: Siz kafayı mı yediniz lan? Nereden bitiriyoruz? Kaç tane korumaları vardır kim bilir?
1: Ne ulan? Yine mi tırstın? Emrinde hiç sürüsü gibi adam var.
2: Bizim dışımızda bir kişi bile öğrense bu işi, kimin yaptığını anında öğrenirler. Sen zannediyor musun ki bu para birilerinden izinsiz İstanbul'a geliyor?
0: Olmaz diyorsanız olmaz. Ama yazık. Büyük para.
1: Olmaz demiyoruz. Bu işi halledeceksek akıllı halledeceğiz diyoruz. Değil mi Fırat?
2: Arkadaş, nasıl akıllı halledeceğiz?
1: Konvoyu durdurursak gerisi kolay.
2: Durur mu lan bunlar? 2 gün çay taşıdın Polat Alemdar'a, başımıza Polat Alemdar kesildin.
1: Yoksan yokum de koçum. Tırstım de. Ben bu işlere girmem de.
2: Doğru dürüst konuş, tepemin tasını attırma.
0: Peki nasıl durduracağız konvoyu?
1: Ya Evren, ya Selvi bizimle olursa bu iş tamam.
0: Selvi olmaz. Selvi bu sıra hata yapmayacağım diye hiçbir işe girmez.
1: Evren'le konuş o zaman. Bir şey yapmayacak. Sadece yolu kesecek.
2: Yüzü de şifre olursa kızın nasıl olacak?
1: Olmayacak. Yolun ortasında yardıma ihtiyacı olan bir kadından kimse şüphelenmez.

0: Selamun aleyküm. Sizde misafire çay söyleme adeti yok mu?
1: Çay bayat, size layık değil.
0: Suda mı bayat?
1: Sular akmıyor.
0: Kerbela'ya mı geldik Zülfikar ağa?
2: Bunlar Kerbela'ya kurban olsunlar.
0: Olurlar, olurlar. Sen misin Hamid'in adamı?
1: Evet, benim.
0: Çağır ağanı gelsin.
1: Benim ağam çağrılınca gelmez. Keyfi istediği zaman gelir.
0: Onun keyfinin gelmesi için illa sen öleceksin yani.
3: Yok usta, niye ölsün? Madem Hamid el kesiyor, biz de iki elini birden keselim.
0: Biz Hamid değiliz Memati. Sen de o Hamid'in elini kestiği arkadaş gibi direksiyon sallıyor musun?
1: Şoförlüğüm iyidir.
0: Cık. Yok yok. Sen çok hızlı sürüyorsun. Senin ayağını gazdan kesmek lazım.

Karşıma çıkana kadar bütün adamları topal kalacak. Hiçbirinin ayağı tutmayacak. Keyfi ne zaman istiyorsa o zaman gelsin.

0: Duydum ki bu ekip içinde bir aklı başında sen misin Özcan Ağa? Onun için seninle konuşmak istedim.
1: Hamit, madem konuşmak istiyordun, şoförümüzün elini keseceğine gelip konuşsaydın ya.
0: Sanki siz başka bir şey yaptınız. Gittiniz adamların bacaklarını kırdınız.
1: Polat Alemdar'a dua et. Bana kalsa hepsini gebertirdim.
0: Öldürseydin kim kazanacak? Neticede biz iş yapmıyor muyuz? Biz kazanınca siz de kazanmıyor musunuz? Ne diye meseleyi şahsileştiriyorsunuz? Ulu Bey'in malını taşımayız diye?
1: Amcam böyle uygun gördü. Biz de ona göre hareket ettik. Sen Ersoy'un dediğinden çıkıyor musun ki? Biz de büyüklerimizin sözünden çıkalım.
0: Eskiden amcanın dediği hiçbir şeyi yapmıyordun.
1: O eskiden de Hamit.
0: Özcan Ağa, bak, biz büyük işler yapacağız. Bunu da tırlarla yapacağız. Ha sizin tırlar, ha başkalarının tırları. Git amcanla konuş. Bu iş kaçmaz. Amcan girmiyorsa seninle birlikte girelim. Kimsenin haberi olmaz. Ruhu duymaz. Bak, Zaza işine gelince nasıl sizinkilerden habersiz iş yapıyor? Hı? Sen de yap.
1: Hamit, sen bir yerden çok yaşayacağım diye garanti mi aldın? Bak, Ersoy Ulu Bey içeri girdi. Çıkar mı bilinmez. Çıkarsa yaşamayacağı kesin. O ölürse sen ne yapacaksın? Madem iş yapmak istiyorsun, ayrıl Ersoy'dan gel yanımıza. Döneklik bizim meşrebimizde yok. Sen bir kere dönmüşsün. Bir daha dönsen ne olur?
0: Hatadan dönmek baba yiğit işi. Beni sen anlarsın. Nerelerden dönmüşsün? Gücünden dönüyorsun. Sevdiklerinden dönüyorsun. Diyeceklerini bile bile dönüyorsun. Ama doğruya dönüyorsun. Ben senin yerinde olsam bu fırsatı kaçırmam. Ama insanlar istediği gibi hata yapabilirler. Bedelini ödemek şartıyla.
1: Dediğin gibi Hamit. Herkes hata yapabilir. Senin yaptığın gibi.

0: Buradan geçmeme ihtimalleri yok.
1: Ben diyorum ki işi riske atmayalım. Ya durmazlarsa?
2: Ne yapacağız?
1: Çaprazı alalım.
0: Fırat, bazen kafan harbi duruyor lan senin. Adamların arabaları zırhlıdır, bu bir. İkincisi, zaten bir gürültüyle bu işi halledeceksek gidip mekanlarını basardık.
1: O zaman gidip mekanlarını basalım.
0: Oğlum, ölmek istemiyoruz ki. Voley vurmak istiyoruz.
3: Beni görünce durmadan geçmezler.
2: Of, senin de bu kendine güvenin yok mu? Sanki ömrün boyunca soygun yaptın.

0: Yaralıyı yolun kenarına çek.
1: Hastaneye götürelim. Bizim işimiz değil.

0: Lan nasıl vurdurttun kendini?
1: Konuşma, bir tane de sana sıkarım.
2: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Oğlum, Fırat'ı hastaneye götürmemiz lazım.
3: Hastaneyi unut oğlum. Eve geçelim, biz de bir çaresine bakarız. Sen gir içeri.

0: Özcan, Hamit'le görüşmüş Can Polat.
1: Abdüley, hani seninle görüşmüyordu?
2: Abi o da anlıyor bizimle niye.

0: Ters düz konuştum abi. Ne diyeceğim? Bir de beraber iş mi yapacağız?
1: Özcan, iş yaptıkları bir yeri öğrenmiş. Üstlerine gidelim diyor.
2: Doğru diyor. Neresiymiş orası?

0: Dayı, Nusret geldi. Dayıyı görmek istedi. Yanında da bir işçi var.
1: Bu Nusret'ten de kıl olayım. Gemi ula batırasın namussuz. Neye gelmiş?
0: Sendikasyona gelmiştir. Neye gelecek?
1: Geç sor dayına. Ben konuşmayayım dayıyla.
0: Az tut dayı. Dayım gıcık oluyor.
1: Oğlum iyileştin. Daka başına serum takısı.
0: Dayı, normal şişesi bundan pahalı. Bunun için tasarruf edeyim.
1: Hı?
0: Heh,

0: Öpeyim dayı.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ne diyorsun Nusret?
0: Sağlığına duacıyım dayı.
1: Oğlum, sırtımın kulunçlarına dua et dedim. Hani nasıl ettiysen? Geçmedi. Geçmemiş.
0: Geçmesi lazımdı dayı.
2: Allah Allah.
1: Bu yegenim işçisi o da etsin.
0: Hey dayı, işçi arkadaş. Onların da fabrikada sendikaları grev yaptırmaymış dayı. Senden yardım istemeye geldik dayı.
1: Kimin sendikası? Ersoy'un sendikası mı?
0: Yok dayı. Onlarınki başka. Normal sendika.
1: Normal sendikası niye grev yapmamış o zaman?
0: Dayı, çağırarak sendika temsilcileriyle görüşür müsün?
1: Yok. Sen bana patronlarını çağır hele. Kimmiş, neymiş?
0: Emredersin dayı.
1: Hadi.
0: Saygılar.
2: Neredesin Nusret? Yine başımıza iş açmaya mı geldin?
0: Estağfurullah Cevher dayı.

0: Sen artık fakirler mi sevsin dayı?
1: He, seveyim.
0: Bu fakirler yüzünden Ersoy bize sıkmadı mı?
1: He, sıktı.
0: Sen para kazandığımız işi yapmışsın ama hayır işi yapsın ki Ersoy bize ele mi sıka?
1: Cevher, sen niye öyle ters yüz konuşsun? Sen bir şey mi içtin?
0: He, serum içtim. Bol vitaminli.
2: Dayı, serumu ne ettin?

0: İmdat. Sen o serumun içine bir şey mi döktün?
1: Müsekkin koydum dayı.
0: Nasıl bir müsekkin koymuşsan cevher çarpmış.
2: Ben o çarpmadı. Ersoy çarptı. Biz şimdi bu Ersoy'a niye savaş açmık? O bizim karnımıza kurşunu doldurdu. Niye biz de ona iade etmik?
0: Almanya gibiyim. Almanya. 50 sene sonrasını düşüneyim. Planlarım var. Şimdi ölemezdik ha?
2: Yo, sen Alman mısın? Zazasın. Bu nereden çıkmış? Zaza önce intikamını alır, sonra düşünür.
0: Bak Zaza, 40 yıl sonra intikamını alır. Vah! Ne tez oldu des.
2: Eskinin 40 yılı şimdinin bir günü ha. Zaman serum gibi akıyor.
0: Cevherim, ne zaman Ersoy'u gözünün önünden silersen, o zaman intikamımızı alırım. Ersoy'u gözünden moz etmişsin. Kendinde at olmuşsun. At! O sinagi, at! Eşek!
3: Siz ne yapıyorsunuz?
4: Senin ne işin var evde? Niye annemle gitmedin?
3: Pusat, ne iş çeviriyorsunuz? Cevap verecek misin? Kenan!
4: Çok konuşma da şunlara yardım et. Hadi sen de bakma.
3: Ne var bunların içinde?
4: Para var, ne olacak?
5: Selvi, gazlı bez var mı evde?
3: Biri bana ne olduğunu anlatacak mı?
5: İyi misin?
6: İyiyim ben.
4: Çok kötüysen doktor çağırayım.
6: Doktor moktor istemem.
5: Yaranın dikilmesi lazım.
6: Dik işte. Ne var? Doktor olsa ne yapacak? O da dikecek.
5: Dayanamazsın acıya.
6: Dayanırım.
3: Kenan. Eğer kaçırıp bu paraları getirdiyseniz seni ellerimle öldürürüm.
7: Yok hayatım, ne uyuşturucusu?
3: Bak Kenan, seninle birlikte olabilmek için neleri göze aldım. Sen de bu işin içine etmek için her şeyi yapıyorsun.
4: Sen bu gördüklerini annene ya da başka birine söyleme. Kimse bir şeyin içine etmemiş olur.
3: Paraya mı ihtiyacınız var? Senin mi var? Kenan'ın mı? Fırat'ın mı? Ya niye böyle bir saçmalık yapıyorsunuz?
4: Var tabii kızım, ne zannediyorsun? En büyük olmak için her zaman daha fazla paraya ihtiyaç var. Hadi.
5: Emin misin?
6: Hadi, ne duruyorsun?

0: Bir araba mı durdu dışarıda?
1: Babanlar annemi bırakacaktı.
2: Fırat'ı yukarı çıkaralım.
3: Yemek için teşekkür ederim. Bir kahve ikram edebilir miyim size?
0: Zahmet vermeyelim.
3: Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Nasılsın Selvi'ciğim?
0: Sağ olun.
3: İyi misin koçum?
4: Bu saat bir git başımdan. Kötüyüm işte. Ne iyi olacağım?
3: Sen Selvi'nin kıyafetlerinden al Evren.
2: Nasılsın Selvi kızım? İyi misin?
0: İyiyim efendim. Siz de iyi misiniz?
1: Sen niye işte değilsin oğlum?
5: Bugün erken çıktım anne.
2: İşten mi kaytarıyorsun Kenan Bey?
1: Çocuğun yüzüne ne vuruyorsun? Gelinimizi görmeye gelmiş işte.
6: Siz yalnız mısınız evde?
0: Yok anne. Pusat var, Evren var.
6: Ben geliyorum. Selvi'cim sen de kahve yap.
0: Nasıl içersiniz?
1: Orta Selvi'cim.
2: Aynısından olsun. Ne iş çeviriyorsunuz lan?
5: Yok bir şey baba.
2: Suratının hali ne o zaman?
3: Ne yapıyorsun annelerin en güzeli?
6: Siz hepiniz niye evdesiniz?
3: Dışarıda gezsek kabahat, evde otursak kabahat.
6: Polat'ın haberi var mı senin burada olduğundan?
3: Onların dışarıda işleri vardı. Yolladılar beni.
6: Evren nerede?
3: Gelir şimdi.
7: Nasıl geçti yemek? Ben de çok gelmek istedim ama bunlar bırakmadılar beni.

0: Yani şimdi sen ben Ersoy'u tanımayım diyorsun, öyle mi?
1: Tanımıyorum.
0: Gazetede, televizyonda da görmedin yani. He?
1: Televizyonda gördüm.
0: Yakından görmedin yani.
1: Görmüşsem de hatırlamıyorum.
0: Ne demek hatırlamayayım kardeşim? Şimdi insan şeytanı görse hatırlamaz mı?
1: O zaman görmedim.
0: O zaman bunlara niye zam yapmışsın?
1: Çalışmıyorlar. Çalışsınlar yapayım.
0: Nusret, çalışmamış arkadaşların?
2: Yok dayı, niye çalışmasınlar? Yalan söyleyin.
0: Yalan mı söyleyeceksin?
1: Yalan söylemiyorum.
0: E siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Konfeksiyon.
0: Kalk hele. Boyumun ölçüsünü al.
2: Otur lan. Dayı, o kim ki senin boyunun ölçüsünü alsın? Haddine mi?
3: Aferin lan Nusret. Bir serum hak ettin.
0: Kalk pantolonumun ölçüsünü al o zaman.
2: Dayı. Heh. Onlar kot pantolon yapıyor. Sen kot giymiyorsun ki.
0: Ben giymeyim ki, Cevher giyecek. Cevher'in ölçüsünü al.
2: Cevher dayı, kotta kaç giysin sen?
3: Nusret, serseri mayın gemisi gibi üzerime gelme. Salarım iki torpido, görürsün. Ya bunların bir işten anladığı yok dayı.
1: Ben zam yapmayayım, şirkete ortak edeyim, hisse vereyim. Eğer dedikleri gibi çalışıyorlarsa hepsi kazanır. Hı. Hatta borsaya açılırız. Daha da büyük paralar kazanırız.
0: Sikipülasyon değilsin yani.
2: Dayı, biz nakit istiyoruz ama.
0: Ulan adam ortaklık veri. Ne nakit oğlum? Siz istiyorsunuz ki çalışmayak, biri bize para verer. Kalk, kalkın gidin ortak olun, kalk.
2: Öpeyim dayı.
0: Daha.

0: fazlaysa vermeyesin. Küçükten küçükten başlat. Stipülasyondan sonra haklarını verirsin.
1: Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı?
0: Bana haftada bir kağıtların durumunu bildir. Belki sizin loplardan alırım.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: nasıl görüşeceğiz canım?
1: Bir bisküven versem.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.

Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
8: Aa, ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
9: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
10: Ne istersen Neon1.
11: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Ben zam yapmayayım, şirkete ortak edeyim, hisse vereyim. Eğer dedikleri gibi çalışıyorlarsa hepsi kazanır. Hı. Hatta borsaya açılırız. Daha da büyük paralar kazanırız.
19: Sikipülasyon değilsin yani.
20: Dayı, biz nakit istiyoruz ama.
19: Ulan adam ortaklık veri. Ne nakiti oğlum? Siz istiyorsunuz ki çalışmayak, biri bize para verer. Kalk, kalkın gidin ortak olun, kalk.
20: Öpeyim dayı.
19: Hadi. Fazlaysa vermeyesin. Küçükten başlat. Sikipülasyondan sonra haklarını verirsin.
18: Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı?
19: Bana haftada bir kağıtların durumunu bildir.
18: Belki sizin loplardan alırım.
21: Dayı, Kader yengem arı.
19: Sonra ararım ben onu. Hele ver bakalım ne demiş, ver. Alo. Kaderim, ben dayın. Yok canım, işi köfte mi dedin? Kızım bunlar çok sabahtan beri sermiş iler. Dayan yaptın, cevere yapmadın yani değilsin he?
18: Yok, bana ne yapacak? Ben her gün yiyeyim.

0: Kız cevizli mi cevizsiz mi? Valla cevizliyse 22 lop. Aman top. Hadi beklim beklim beklim. Hadi gözlerinden öperim.
1: Dayı. Ya niye çağırsın? Görmüşsün mü moralim bozuk.
0: Kader gelince moralına gelir.

0: Bir dahaki sefere biz sizi hep birlikte yemeğe alalım.
1: Evet, mutlaka. Tabii.
0: Buyur canım. Selvi'cim, kendine iyi bak.
2: Siz de.
1: Nesrin?
0: Bu saat görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Canım.
3: Güle güle.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Fırat ne olacak? Bilmiyorum.

0: Ne iş çeviriyorsunuz siz?
1: Anne, çıldırdın mı? Ne iş çevireceğiz?
0: Aptal mı zannediyorsun beni? Aldığınız nefesten anlarım ben sizin ne yaptığınızı.
1: Anla o zaman, ne konuşuyorsun?
0: Serseri doğdun, serseri gibi öleceksin. Küçük işlerin adamından büyük adam olmaz.
1: Küçük işlerin adamı öyle mi? Serseri öyle mi? Gel benimle.

0: Bir daha bana serseri deme.
1: Bu çocuk burada ölecek.
2: Anne, doktor çağırmak lazım.
0: Doktor moktor olmaz.
1: Tamam, tamam doktoru ben hallederim. Selvi koş aşağıdan telefonumu getir. Bir daha yapacağınız şeyi söyleyin ki arkanızı kollayayım.
3: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
4: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 4 Haziran Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerinin ardından kamera karşısındaydı. İşte verilen mesajlar.
5: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
6: Önce resmi karşılama, ardından ortak basın toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani'yi ağırladı Beştepe'de bugün.
5: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
6: İki lider görüşme sonrası kamera karşısındaydı.
5: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.
6: Türkiye-Nijer arasında ekonomiden eğitime 4 başlıklı anlaşmada imzalandı.
4: CHP'deki mutlak butlan krizi her geçen gün büyüyor. Parti taht savaşlarına sahne oluyor. Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından yeni açıklamalar geldi. Özel ve kadrosu kurultay isterken genel merkez bu talebe kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu önce arınacağız dedi. Peki Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu hamlesi ne oldu? İşte CHP'deki son durum.
7: Soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
8: Parti bir yönetim çift.
9: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
8: CHP'deki taht savaşları her geçen gün daha da alevleniyor.
9: Görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
7: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
8: CHP santrancında Özel ve Kılıçdaroğlu cephelerinden yeni hamleler geldi.
7: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
8: Özgür Özel'in planı siyasi itaatsizlik. Kılıçdaroğlu ve A takımının 40'tan fazla il başkanıyla birçok ilçe başkanını görevden alması bekleniyor.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
8: Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesine Özel'in karşılığı, il ve ilçe başkanlarına gönderdiği mesaj oldu. Özel'in Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin talimatı verdiği iddia edildi.
7: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmak.
8: Ve CHP'deki kurultay bilmecesi. Özel ve kadrosunun 12 Temmuz talebine Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı.
7: Ben seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
8: CHP Genel Başkanı partiyi hırsızlardan temizlemeden kurultaya gitmem dedi.
7: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
10: Dijital çağda uzun sürmez. Bir ayda kimin nasıl zenginleştiği ortaya çıkar. O zaman bakalım kim ne diyecek. Partiden bir şirkete tam 700 milyon lira vermişler. Özgür Bey'e soracağım bu parayı niye verdin diye.
8: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le ortak yol bulma çağrısını da dile getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'na göre Özel arınmaktan çekinmişti.
7: Avyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vakti indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
8: Çift başlı CHP'de önümüzdeki hafta düello haftası olacak. Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da da parti meclisini toplayacak. grup toplantısıyla ilgili açıklamasını Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sonrası yaptı.
11: Açılış yaptınız.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
11: Hep beraber.
12: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
8: Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak.
12: Kurultay delegelerinin oyuyla gelmiş parti meclisi. Yani dolayısıyla bu parti meclisi atanmış bir parti meclisi değil.
8: Özel 9 Haziran'da Manisa'da Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için anma töreninde olacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup hamlesine karşı kendisini destekleyen vekiller alternatif bir grup yapabilir.
7: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır. Ayaktadır.
8: Özgür Özel ise önümüzdeki haftada yeni MYK için kanunsuz tezini savunacak.
7: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
8: Kurultay davalarıyla ilgili de karar çıktı. Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP tarafından 8 Ekim 2023'te düzenlenen İstanbul İl Kongresi ve 4 Kasım 2023'teki 38. CHP olağan kurultayının iptaline ilişkin davaları reddetti. Ve kritik bir gelişme. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamalarıyla istenen fezlekeler vardı.
7: Utanıyorum, kahroluyorum.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın da dosyaları Ankara'da.
13: Dayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
8: Dosyada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın CHP 38. olağan kurultayında genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları değerlendirilmiştir ifadeleri yer aldı.
13: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
8: Muhittin Böceğin Antalya adaylığı için Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon euro ve 200 bin dolar talep edildiği de yer aldı raporda.
13: 1 euro değil 1 milyon euro. 1 euro almışlar, Allah onun da bir türlü, bin türlü belasını versin.
8: CHP'deki rüşvet ağı iyice deşifre olurken tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yeni itiraflar geldi.
14: Bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
8: Seçim döneminde Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini anlattı Böcek.
14: Almışız.
10: Genel merkezin ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim.
8: Özel ve Ağbaba'nın canını sıkacak bir başka gelişmede Turgut Koç'un ifadesi oldu. Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba her şeyden haberdardı dedi. Yalova adayının da delege pazarlığıyla belirlendiğini anlattı Turgut Koç.
4: CHP'deki mutlak butlan kriziyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgür Özel'in devlet adabından kopuk olduğunu söyledi. Bahçeli, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır dedi.
15: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir noktaya doğru ilerlemektedir.
10: Özgür Özel, Yargıtay'ın kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. İşte mutlak butlan kriziyle çalkalanan CHP'deki iklimi bu sözlerle değerlendirdi MHP lideri Devlet Bahçeli.
15: Mesele hukuk zemininde ve nezaretten uzaklaşmamalıdır.
10: Çarpıcı değerlendirmelerini Türk Gün Gazetesi'ne yaptı.
8: Sayın Özel fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı'na geçerek CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır.
10: Özel'e tepkisi sert oldu.
8: Özgür Özel'in devlet adabından kopuk ergen devrimciliği Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmıyor.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu vardı. Türk Kızılay'ı hakkındaki kanun teklifi görüşülüyordu. Komisyon, CHP'li milletvekillerinin provokasyonuna sahne olduğu CHP'li vekiller çadırlar üzerinden algı operasyonuna girişti. CHP tiyatrosunu bozan isimse AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek oldu. Gökçek'in net soruları karşısında çaresiz kalan CHP'li vekiller salonu terk etmek istedi. İşte o anlar.
16: Niye efendim siz konuşacaksınız çadırları? Ben konuşmayacağım. 1 milyon 250 bin tane çadır olması nerede? Söyleyin. Çadırları salıyorsunuz ya. Kesin
6: Aynen öyle oldu. Cevap vermediler, salonu terk ettiler.
16: Ben burada doktor değilim. Sabahtan akşama kadar gelin. Çadırlarla ilgili hükümeti iptal edeceksiniz. Siz depremden 60 yıl sonra kardeşime kefen verdiniz.
6: Meclis İçişleri Komisyonu'nda tansiyon yükseldi. CHP'liler yine deprem dönemi üzerinden provokasyona girişti.
16: Hayatını kaybeden
6: İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılayı hakkındaki kanun teklifi görüşülüyordu. CHP milletvekilleri konuyu deprem dönemine getirdi. Çadır provokasyonuyla algı operasyonuna giriştiler. Ama sözlere yanıt gecikmedi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vurgunun adresini gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti.
16: Sabahtan beri hem burada Kızılay'a hem bize çadırda istediğiniz kadar laf söyleyeceksiniz. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeken vurgunu söyleyeceğim. Yok, bunda ne alakası var?
6: CHP milletvekilleri Ali Öztunç ve Murat Çağ'ın iddiaları ortaya attı. Çadırlarla ilgili hükümeti eleştirmeye çalıştılar. Ama onlara olan biteni Osman Gökçek hatırlattı. 6 Şubat depreminden 11 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi acil alım yöntemiyle yaklaşık 80 milyon liralık kefen ve ceset torbası ihalesi yapmıştı.
16: 1 milyon 250 bin tane ceset torbası nerede? Çadırları soruyorsunuz ya.
6: Sorun etti. 55 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden bir ay sonra bu kefen ve ceset torbaları kime, nereye verilmişti?
16: İstediğiniz kadar laf söyleyeceksiniz. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeken vurgunu söyleyeceğim. Yok, bunda ne alakası var?
6: Sözler CHP milletvekillerini köşeye sıkıştırdı. Hal böyle olunca CHP'liler için yapılacak tek şey kaçmaktı.
16: Niye efendim siz konuşacaksınız çadırları? Ben konuşmayacağım.
6: CHP milletvekilleri komisyon başkanı Süleyman Soylu'nun araya girmesi üzerine salonda kaldı.
4: Bugün Polat ailesinin en acı günlerinden biriydi. Tatil için gittikleri İzmir Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülen 4 kız çocuğu babası Can Polat toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
8: Polat ailesi hayatlarının en acı gününü yaşadı. Göğsünden vurularak hayatını kaybeden korumaları Can Polat toprağa verildi.
17: Baba! Katil mezarı oldu benim babama! Benim babama katil mezarı oldu!
8: İzmir Alaçatı'da tatil yapıyordu Polat ailesi. Engin Polat'ın doğum günü kutlandı. Dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Engin Polat'ın hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat da oradaydı. Acı olay öncesi böyle görüntülenmişti.
18: Geliyor kovboyumuz.
19: Kanka nasıl?
18: Sana var helal olsun bak bu kadar valizi.
8: Ve bu görüntünün ardından otelin önünden silah sesleri yükseldi.
20: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
8: Can Polat yaşam savaşı verirken Dilan Polat kamera karşısındaydı. Polis ambulans diye feryat etmeye başladı.
21: Alır buraya polis ambulans! Can Polat'ı vurdular!
8: Göğsünden vurulan 4 kız çocuğu babası Can Polat hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis 23 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. O saldırganın cinayeti adım adım planladığı ortaya çıktı. Yaklaşık 5 saat otelin çevresinde pusuya yatmıştı.
20: Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş.
8: İfadesinde saldırıyı Daltonlar Çetesi'nin talimatıyla düzenlediğini ve asıl hedefinin ise Engin Polat olduğunu söyledi.
22: Uyan fener, aç gözünü, dinle aslanın sözünü.
8: Saldırının ardından sanal medyada Daltonlar Çetesi'yle ilişkilendirilen bazı hesapların Dilan Polat'ın Enerji şarkısıyla paylaşımlar yaptığı görüldü. Ve Can Polat için veda vaktiydi. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Geride 4 kız çocuğu bıraktı Can Polat. Kızları babalarının mezarı başında işte böyle sinir krizi geçirdi.
23: 4 tane zebil bıraktı. Allahsız gider bunlar ya.
8: Dilan Polat da cenazedeydi. Gözyaşlarına boğuldu. Can Polat'ın cenazesi dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
24: Meşemi çaldılar. Meşemi çaldılar.
4: Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran'ın yargılandığı yasa dışı bahis davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme Saran ve kardeşine 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
0: Merhaba.
6: Mahkeme salonuna böyle geldi. Yasa dışı bahis suçundan yargılandı. Mahkeme Saadettin Saran'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
1: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır.
6: Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı.
1: Merhaba. Verilemeyecek hesabımız yok.
6: Saran ilk duruşmada salona böyle girmiş, kendini savunmuştu.
3: Hiçbir şekilde yasa dışı bahise özendirme faaliyetimiz yoktur. Bahsedilen reklam panolarındaki reklamlara müdahale etmemiz imkansız.
6: Bugün ikincisi görülen davada karar çıktı. Saran davaya katılmadı. Mahkeme Saadettin Saran ve Kenan Saran'a 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezası verdi. Saran

0: Kardeşlere kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçları yöneltildi.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 25 isim gözaltına alınmıştı. Test sonuçları çıkmaya başladı. O isimlerden 3 kişinin testi pozitif çıktı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 3 ismin daha test sonucu pozitif çıktı.
3: Herkese merhabalar. Ben Özgür Deniz Cellat. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım.
2: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Blok 3, oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek, Özgür Deniz Cellat ve fenomen Zehra Hanzade'nin de bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
4: Belirsiz bir sektör, kaygan bir zemin olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye sınadı.
2: Operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya ile babasının cenazesi için İzmir'de bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi ise daha sonra adli tıpa götürülerek kan ve saç örneği vermişti.
5: Ve o karakter de aslında baktığın zaman sensin bir yandan da hikayeyi anlatan.
2: İşte o soruşturmada merakla beklenen test sonuçları da çıkmaya başladı.
6: Küskünlüklerim olduğu, kırgınlıklarım olduğu, mücadele etmek zorunda kaldığım anlar oldu.
2: Oyuncu Onur Tuna, sanal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların test sonucu pozitif çıktı.
3: Genelde burcumu söylediğim herkes ikizler dedikten sonra iyi diyor.
2: Ayrıca Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'in kan, idrar ve saç testleri negatif çıktı.
1: Kimi binlerce, kimi milyonlarca lira nafaka ödedi, ödemeye devam ediyor ancak Anayasa Mahkemesi'nden gelen kararla süresiz nafaka dönemi sona erdi. Artık ne erkek kadına ne de kadın erkeğe ömür boyu nafaka ödemeyecek.
7: Süresiz nafaka diye bir şey olmamalı.
8: Boşanma sebebiyle ekonomik güçlüğe düşecek tarafa diğer eş tarafından süresiz olarak nafaka verilmesi öngörülmekteydi.
9: İhtiyacı varsa almalı.
8: Anayasa Mahkemesi tarafından nafakanın süresiz verilmesine ilişkin ibare iptal edilmiştir.
10: Antalya Aile Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Uzun süredir tartışılan ve mağdurları her geçen gün artan süresiz nafaka uygulaması kaldırıldı.
11: Adalet yerini buldu bence.
12: Arkadaşım nikah kıydı. Evine yerleşmeden ayrıldılar. Nafaka ödemeye başladı.
10: Peki şimdi ne olacak? Hali hazırda süresiz nafaka ödeyenler ne yapacak? Nafaka süresi neye göre belirlenecek?
8: Yeni bir düzenleme ile bu soruların karşılığını alacağını düşünmekteyiz. Devam eden davalarda ise iptal edilen kanun maddesi uygulanmak durumundadır.
7: Bu karar akıllara milyonlarca lira nafaka ödeyen ünlü isimleri getirdi. Komedyen Cem Yılmaz Ahu Yatu'yla 20 aylık evliliğinin ardından ayda 10 bin dolar nafaka ödemişti.
8: Bundan sonraki süreçte tarafların durumları göz önüne alınarak hakkaniyetli bir düzenleme yapılacağını düşüncesindeyiz.
1: Erzurum'da yaşayan Tutaş ailesi kahvaltı yaptıkları sırada evin kızı Büşra Tutaş'ın dili boğazına kaçtı. Kız kardeşini kurtaran Ömer Tutaş dakikalar sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kız kardeşi ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
13: Kahvaltı yaptıkları zaman kız kardeşi dili boğazına kaçıyor. Ömer kardeşimiz de müdahale edip dilini çıkartıyor.
14: Kız kardeşini kurtardı ama kendi kalbi dayanmadı. Kalp krizinden hayatını kaybetti.
13: Kız kardeşini ambulans hastaneye yolluyorlar. Yukarı çıktıktan sonra Ömer kardeşimiz eve geri döndüğünde kardeşimiz Ömer rahatsızlanıyor.
14: Bir ambulansla Ömer Tutaş için çağrıldı ama olmadı. 30 yaşındaki Ömer Tutaş kalp krizinden yaşamını yitirdi. Üstelik Ömer Tutaş'ın kalbindeki rahatsızlığı arkadaşları da fark etmişti.
13: Arkadaşları olarak biz bu durumu hissetmiştik. Dün saat 15 sularında bir randevu almıştık. Randevu saati gelmeden vefat etti.
14: Büşra Tutaş'ınsa durumu kritik.
13: Kız kardeşin durumu da şu anda yoğun bakımda, entübe bir şekilde duruyor. Ondan haber bekliyoruz.
14: Bir evladı yaşam savaşı verirken diğer evladını toprağa veren acılı baba oğlunun tabutuna sarılarak işte böyle dakikalarca gözyaşı döktü.
1: İstanbul Esenyurt'ta eşinden ayrılan

0: ve çocuklarını göremediğini söyleyen bir kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Genç kadının atladığı anlar kameralara an be an yansıdı.
1: Çocuklarından ayrı olmaya dayanamadı. Buhran geçirdi. Metrelerce yükseklikten kendini böyle bıraktı. Esenyurt'ta iddiaya göre eşinden ayrı bir anne çocuklarını göremediği için psikolojik sorunlar yaşıyordu. Daha fazla dayanamayınca evinin terasına çıktı. Çevreden fark edenler hemen itfaiye çağırdı. Binanın önüne şişme yatak açıldı. Ekipler onu indirmek için her yolu denedi ama bir türlü ikna olmadı. Kendini 4. kattan aşağı bıraktı.
2: Tamam sakin ol.
1: Boynundan yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir genç halasının eşiyle tartıştıktan sonra kabusu yaşadı. Evinin önüne gelen enişte henüz taksidi bile bitmeyen aracı kundakladı.
3: Senin arabanı yakacağım dedi. 2 gün boyunca tehditleri devam etti. Binayı yakacağını söylüyor. Şahıs beni yakacağını söylüyor.
4: Tartıştığı eniştesi dehşet saçtı. Tehdit ve hakaretler yağdırdı. İntikam için henüz taksidi bitmeyen otomobilini kundakladı.
3: Arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
4: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Kasım A ve halasının eşi Yakup O telefonda tartıştı. O telefon görüşmesi hakaret ve küfürlerle sonlandı.
3: Biz gece uyurken bizi polis arıyor. Çıkıp araca baktığımızda araç komple kül olmuştu.
4: Öfkeli enişte işte böyle dehşeti yaşattı.
3: Biz kamera kaydını görünce şok olduk, inanamadık. Aracın daha taksiti bitmemişti.
4: Araç küle döndü. Ekipler kundakçı enişteyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından serbest bırakıldı.
3: Binayı yakacağını söylüyor. Şahıs beni yakacağını söylüyor.
0: Elazığ'da bir çoban bulduğu televizyon kasasıyla bir video çekmiş ve hava durumu sunmuştu. Çobanın hayatı o videoyla bir anda değişti. Sanal medyada yaklaşık 150 milyon izlenmeye yaklaşarak fenomen oldu.
5: Bu televizyonlarda ben hava durumu yapıyorum, haberleri sunuyorum. Millet dört gözle benden haber bekliyor.
6: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle arkadan çok kötü bir dolu geliyor.
4: İşte bu videoyla bütün hayatı değişti. Haber bülteni sunan çoban fenomen oldu.
7: Evet sayın çok değerliler ve sayın çok kıymetliler. Hepiniz Kanal Çoban'a hoş geldiniz.
4: 54 yaşındaki Yılmaz Uygur inşaat sektöründe çalışıyordu. Köyüne döndü, çobanlık yapmaya başladı. Bir derede eski bir televizyon kasası buldu.
5: Ben bu televizyonu alayım bir hava durumu sunayım. Bir baktım akşam televizyonlar melezonlar diyor. Hava durumu sunan dayı böyle bir keyfim geldi ya.
4: Hayatı bir anda değişti. Sanal medyada yaklaşık 150 milyon izlendi.
5: Bu televizyonun ayarı mı bozuldu ne oldu? Ya o giderse gitsin bana televizyon mu yok? Diğerini getiriyorum. Evet sayın seyirciler nerede kalmıştık?
4: Fenomen çobanın bir hayali de var.
5: Hayalim ben böyle büyük kanalları, televizyonları bekliyorum. Gideyim orada böyle doğru haberleri sunma hayalim var.
0: Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, rapçi Blok 3'ün sevilen şarkısı Kusura Bakma'yı yeniden yorumlamıştı. Şarkının yeni tarzı o kadar beğenildi ki Morgül soluğu stüdyoda aldı, şarkıyı kendine has üslubuyla yeniden yorumladı.
8: Kusura bakma, özledim ama söyle.
4: Bu yorum çok beğenildi. Morgül soluğu stüdyoda aldı. Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, rapçi Blok 3'ün Kusura Bakma adlı şarkısını kendine has tarzıyla yorumlamıştı.
9: Yılmaz Morgül mesela nasıl okurdu bu şarkıyı ya?
8: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum.
4: Şarkının bu tarzı sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
8: Her detayında aklımda unutmam asla.
4: Gelen beğenilerin ardından mikrofonun başına geçti. Kusura bakmayı yeniden kabul.

0: Morgül daha önce de Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını okumuş. O yorum o kadar beğenilmişti ki dinleyiciler orijinalini unutmuştu.
1: Ateşe düştüm Bu böyle. Ben yaşamak isterim
2: evet.
1: Şarkı.
2: Mesela yani.
1: Hissetmek isterim böyle. Ateşine düşünün bana anlat.
3: Diyarbakır'da iki

0: engelli çocuğu olan aile, onları daha rahat okula ve hastaneye götürebilmek için 0 kilometre bir araç aldı ama sürekli arızalanan araç sanayiden çıkmak bilmedi. Aile aracı sadece 6 ay kullanabildi. Canından bezen aile markaya dava açtı.
1: Çocuklarımızın rahatlığı için almışız. 2 tane çocuğum engellidir. Defalarca yolda kalmışız.
2: 0 kilometre araç aldıklarına bin pişman oldular. Sürekli arızalandığı için sadece 6 ay kullanabildiler.
3: İyi, yaklaşık 2 sene yakın bendedir. 1,5 senesi serviste kalmış.
2: Diyarbakır'da yaşıyor Artiş ailesi. 2 yıl önce yakınlarından borç alıp 0 kilometre bir araç satın aldılar.
3: 2 tane engelli çocuğum var. Götürüyorum, okula götürüyorum.
2: Ama 0 kilometre araç onlara çileyi yaşattı. Sanayiden çıkmak bilmedi. 2 yıl içinde 8 kez servise götürüldü.
3: Yolda kalıyorum. Aynı arızada 7-8 sefer her seferde gitmişim, yolda kalmışım.
2: Canından bezen aile aracın değiştirilmesi için talepte bulundu. Ama yetkililer bu talebi reddetti. Aile ise markaya dava açtı.
1: Defalarca yolda kalmışız. Bu arabanın değiştirmesini istiyoruz.
0: Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Piyasalardaki son duruma bakacağız şimdi.
4: Altın şu anda bir ileri bir geri yapıyor.
2: Orta Doğu'daki belirsizlik, petrol fiyatlarındaki yükseliş altının dengelerini bozdu.
5: Altında beklenen yükseliş trendi bir türlü gelmedi. %1 düşüp %1 yükselen altın dalgalı seyrini devam ettiriyor.
6: %1 aşağı, %1 yukarı şeklinde yatay şekilde ilerliyor şu anda altın fiyatları.
7: Hürmüz Boğazı'nın bir şekilde rayına oturması, savaşın durması, barış havalarının esmesi altında olumlu bir hava yaratacaktır.
6: Şu anda satış değil, insan alış yapıyor. Çünkü bu fiyatlar alış fırsatı diyebiliriz.
7: Şu anda alınabilecek pozisyon müsait. Altın düşük ama her an yükselme eğilimi yapabilir.
5: Peki Orta Doğu'daki gerilim yurt içerisindeki altın fiyatlarına nasıl yansıyor?
6: 24 aya gram altın satış fiyatı 6700 lira. Çeyrek altın satış fiyatı 10800 lira. Ons ise 4485 dolar civarında.
0: Tarkan yarın Ankara'da ücretsiz bir konser verecek. Binlerce konser bileti saniyeler içinde tükendi. Fırsatçılar bedavaya aldıkları biletleri binlerce liradan satışa çıkardı.
8: Hey Ankara, ne haber? Çıktım yola, sana doğru geliyorum.
2: Nefesler tutuldu, konser için saatler kaldı. Ücretsiz biletleri alabilmek içinse kıran kırana bir yarış vardı.
9: Yani ben şahsen bilet alabildim ama sahnesi tükendi.
10: Yok, gitmiyorum. Bilet yakalayamadım.
2: Başkentleri Tarkan heyecanı sardı. Megastar Millet Bahçesi'nde kurulan bu dev sahnede yarın Ankaralılarla bir araya gelecek. Konseri kaçırmak istemeyenlerse internet üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacak olan biletler için sanal sıraya girdi. Kimi biletini kaptı, kimi ise tükenen biletler nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. İşte fırsatçılar tam da bu noktada devreye girdi. Ücretsiz olarak aldıkları biletleri internet üzerinden satışa çıkardılar.
10: Bilet bulamadım maalesef. O yüzden gidemiyorum. 2 gibi falan baktım. Direkt 2 de bitmiş yani biletler. O yüzden bilet görünmüyordu.
11: Alamadığım için zaten bir hayal kırıklığı oldu bende. O yüzden bakmadım sonrasında.
2: Yarın Ankara'da düzenlenecek ücretsiz Tarkan konserinde izdiham olmaması için biletler 3 gün önceden internet üzerinden dağıtıldı. Binlerce bilet saniyeler içinde tükendi. Devreye fırsatçılar girdi. Ücretsiz aldıkları biletleri binlerce liradan satışa çıkardılar.
12: İnsanlar neden bunu ticarete döküyor? Çok yanlış bence. Benim çocuklarım da aldılar.
9: Ya kötü bir şey. Herkes kendi hakkınca bir bilet alsa daha iyi olur tabii ama fırsatçı insanlar her zaman var.
2: Bakın, biletin üzerinde açıkça ücretsiz yazmasına rağmen bu kurala uyan bulunmuyor. Kara borsaya düşen biletlerin fiyatları katlandıkça katlandı. 5 bin liralar, 10 bin liralar havada uçuştu.
11: Ben hiç doğru bulmuyorum bu hareketi. Yani garip, çok garip.
13: Ya kötü bir durum tabii kara borsaya girmesi ama Tarkan gibi büyük bir sanatçıyı da çok kişi görmek istiyordur elbette.
8: Yarın konserde görüşmek üzere. Ay ay ay ay ay, çok heyecanlı.
0: Ümraniye'de grip şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde takılan serum sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin önünde eylem yaptığı özel tıp merkezi

0: Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı.
1: Serum'a alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
2: Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
3: Grip şikayetiyle gittiği hastaneden cansız bedeni çıkmıştı. Ailesi hukuk mücadelesini sürdürüyor.
4: İnsanların tekrar yine desteğini bekliyoruz. Sadece kapatılması değil.
3: 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümünde yeni gelişme yaşandı. Özel tıp merkezi hakkında kapatma kararı verildi.
2: Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama tabii ki de bir nebze de olsa içimize bir su serpti.
3: Gamze Yıldız alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen takılan serumun ardından fenalaşmış, hayatını kaybetmişti.
2: Bilonya'ya geldi. Gerisi yok. Benim kızıma işkence yapıldı.
3: Ancak ailenin iddiasına göre müdahale yetkisiz bir teknisyen tarafından yapıldı.
2: Ya doktor o anda başka birine müdahale ediyormuş. Entübe bile dememişler.
3: İncelemelerin ardından tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu.
2: 19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Da kapatıldı.
0: Manisa'da tartışmaya başlayan iki kişiden biri diğerine tokat attı. O tokatı hazmedemeyen adam evine gitti, pompalı tüfeğini aldı. Geri döndüğünde bakın nasıl dehşet saçtı.
3: Tokatla başlayan kavga pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Biri ağır, iki kişi yaralandı. Motosikletin üzerinde önce Muhammed K'yı yanına çağıran saldırgan bir de elini omzuna attı. Bu konuşmanın üzerine tokat yedi. Yediği tokadı azmedemedi, eve gidip pompalı tüfeğini aldı. Yine motosikletle kahvehanenin önüne geldi. Gelir gelmez tüfeği doğrulttu, peş peşe ateş açtı. Saldırıya uğrayan adamın arkadaşı sandalyeyle siper aldı. Daha sonra da saldırganı boynundan yakaladı. Silah bir anda el değiştirdi. Yaralanan Muhammed K. silahın dipçiğiyle dakikalarca saldırganı dövdü. Boşluktan yararlanan saldırgan ve motosikletle onu getiren arkadaşı kaçtı. Ama o kaçış uzun sürmedi. İkisi de gözaltına alındı. Saçmalar kahvehane önünde oturan 55 yaşındaki bir adamın bacağına da isabet etti. Ağır yaralanan Muhammed K'nın hayati tehlikesi sürüyor.
0: Kargalar dünyanın en zeki hayvanları olarak bilinir ancak bu kez bir karga öfkesiyle gündeme geldi. Elazığ'da kayda geçen belalı bir karga gözüne kestirdiği adama dehşeti yaşattı. İşte o anlar.
3: Kargadan kaçmaya çalıştı, iki kez işte böyle takla attı. Belalı karga Elazığ'da kayda geçti. Bu adamı gözüne kestirmişti. Öfkesinin nedenini bilmek zor ama sanki düşmanı gibiydi. Uçarak geldi, adama saldırdı. O da kendini korumak istedi. Ayağı takılıp yere düştü. Tam iki kez takla attı. O anlar kameraya yansıdı. Adam karganın öfkesinden bir işletmeye sığınarak kurtuldu.
0: Japonya'da şehre inen aç ayı önüne gelene saldırdı. Ayı faciasında 4 kişi yaralandı. Bir vatandaşın aracını ayının üzerine sürmesiyle firar eden ayı hala yakalanamadı.
5: Yerleşim yerine indi, dehşet saçtı. Aç ayı odaklandığı hedefine işte böyle saldırdı. Japonya ayı dehşetini yaşamaya devam ediyor. Görüntüdeki bu aç ayı Fukushima eyaletindeki yerleşim bölgesine indi. Çelik fabrikasına dalan ayı bir yaşlı bir de genç çalışana saldırdı. Bir adam aracını ayının üzerine sürdü, fabrikadan kaçırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan ayı bu defa da bir eve dadandı. 80 yaşındaki kadına ve 60 yaşındaki bir erkeğe saldırdı. Ayının gazabına uğrayan 4 yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
0: Hatay'da öyle bir mahalle var ki yaşayan herkesin soyadı aynı. Postacıların kabusu olan mahallenin 1000'e yakın nüfusu var. Soy ismi farklı olanlarsa sadece devlet memurları.
6: Mahallede hepsi soyadınız genellikle Yıldız. Meryem.

0: Meryem Yıldız.
1: Meryem Neher Yıldız.
2: Mehmet Ali Yıldız.
3: Mehmet Ali Yıldız.
4: Mehmet Sopi Yıldız.
5: Bu mahallede herkes bir yıldız. 300 yıllık geçmişiyle duyanları şaşkına çeviriyor.
6: Mahallemizde şu an 970 kişi nüfusa sahibiz.
5: 970 kişinin de soyadı aynı. Yıldız. Ama istisnalar var.
7: Bizim mahallede öğretmenler imam hariç hepsi soyadımız genellikle Yıldız.
5: Postacıların kabusu olan mahallede karışıklık son bulmuyor.
7: Diyelim ki Mehmet Yıldız geldi, daha geldi, bulunamaz. Ama Mehmet Emin Yıldız dendiği zaman rahat bulunabiliyor.
6: Ya ayrı bir isim ekliyoruz ya da bir lakap ekliyoruz.
0: Meryem Yıldız.
1: Meryem Neher Yıldız.
2: Mehmet Ali Yıldız.
3: Mehmet Ali Yıldız.
5: 970 kişilik Yıldız Mahallesi 2024 yılında mahalle oldu. Mahallede memurlar hariç aile dışından biri de yaşamıyor.
6: Genellikle ya amca çocuğu, ya kuzen, ya da teyze çocukları falanız.
8: Nevşehir'de silahlı çatışma sonrası kaçan şüpheliler polisiye filmleri aratmayan bir operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri AVM otoparkında bir aracın altına saklanırken diğeri Batman'a kaçarken gözaltına alındı.
5: Silahlı çatışmaya karıştılar. Polisi görünce arkalarına dahi bakmadan kaçtılar. O saldırganlar filmleri aratmayan bir operasyonla yakalandı. İki saldırgan caddede Metin K'yi ateşe açtı, çatışma çıktı. Ekipler olay yerinde Metin K'yi gözaltına aldı. Bir otomobili terk edilmiş halde buldu. Polis hemen kimliğini belirlediği saldırganların peşine düştü. Bir AVM çevresinde görülen şüpheli İlhan Ç. siren sesiyle AVM'nin otoparkına kaçtı. Otoparkın çevresi arandı. Çıkan araçlar tek tek kontrol edildi. Ama şüpheli park halindeki bir aracın altına saklanmıştı ve yakalandı. Olayın diğer şüphelisi Fırat S'de Batman'a gitmek üzereyken yolcu otobüsünde yakayı ele verdi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
8: Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan alışılmışın dışında bir performansa imza attı ve dev festivallerin yerine bu kez annesinin Balıkesir'deki köyünde konser verdi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde 7'den 70'e herkes köy meydanında bakın nasıl eğlendi.
9: Ünü ülke sınırlarını aştı. Ancak ata toprağını unutmadı. Köyünde muhteşem bir konser verdi. DJ Mahmut Orhan elektro müzikleriyle tanınıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ünü öyle yayıldı ki pek çok uluslararası festivalde dahi konser verdi. Annesinin köyü Kürse'de sahne kurdu. Hemşerilerine unutulmaz bir konser verdi. 7'den 70'e herkesin eğlendiği konserin görüntüleri sanal medyada viral oldu. Ünlü DJ bu hareketiyle gönülleri kazandı.
8: Usta televizyoncu Reha Muhtar dün 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Reha Muhtar'ın ölümünün ardından şarkıcı Nilüfer duygusal bir paylaşım yaptı. Velayet davasıyla gündeme gelen Deniz Uğur ise Reha Muhtar'ın vasiyetinin ardından cenazeye gitmeme kararı aldı ama çocuklarını cenazeye gönderdi. Usta televizyoncu gözyaşları eşliğinde bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
10: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta.
9: Bir döneme damga vurdu. Sunduğu programlarda çok konuşulan çıkışlara imza attı. Özel hayatıyla da hep gündemde kaldı Reha Muhtar.
11: Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı vay.
9: Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerindendi. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

0: Kaybetti. Reha Muhtar bugün sonsuzluğa uğurlandı.
1: Sağlık hayatta çok önemli bir şey.
0: Ölüm nedeni ileri derece kalp yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.
1: Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta.
0: Vefatının ardından gözler bir kez daha özel hayatındaki isimlere çevrildi. Bir dönem hayatını paylaştığı sanatçı Nilüfer duygusal bir veda mesajı yayımladı.
2: Özledim şimdi çok uzaklarda.
0: Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası Ken'in Reha Muhtar'ı sözleriyle seslendi Nilüfer. Ben onun içindeki kırılgan, hassas küçük çocuğu sevdim dedi. Muhtar'ın en çok konuşulan olaylarından biri de Deniz Uğur'la yaşadığı velayet kriziydi. İkiz çocukları Mina ve Poyraz için yıllarca süren hukuk mücadelesi ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.
3: Çocuğumu almaya çalışıyorum, mahkeme kararı verdi.
0: Reha Muhtar'ın daha önce Deniz Uğur cenazeme gelmesin sözleriyle yaptığı vasiyet paylaşımı da bir kez daha konuşuldu. Deniz Uğur'sa cenazeye katılmayacağını ancak çocuklarının babalarını son yolculuğuna uğurlayacağını açıkladı. Bir mesajda yıllar önce Reha Muhtar'a kırgınlığını dile getiren şarkıcı Doğuş'tan geldi.
4: Öbür tarafta hesaplaşacağım demiştim. Ben hakkımı helal ettim. Allah rahmet eylesin.
0: Reha Muhtar ardında televizyon tarihine damga vuran bir kariyer, çok konuşulan bir özel hayat ve hafızalara kazınan bir ekran dili bıraktı.
5: Bir de Reha Muhtar'a mucize diyorlar.
0: Ve son görev.
6: Haklarınızı helal edin. Helal edin.
0: Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilmişti. Mina, Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı da babalarını son yolculuğuna uğurladı. Poyraz Deniz babasının tabutunu böyle omuzladı. Oğlu Poyraz babasının çok sevdiği Beşiktaş formasını tabutuna serdi. Reha Muhtar Yeniköy mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.
5: Reha Muhtar'dan bu akşamlık da bu kadar. Yarın akşam ben canlı yayında olmayacağım efendim. İyi geceler Türkiye. Yani nerede yaşanıyor ne yaşasınız?
7: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
4: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Waikiki. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Haydi gel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Tam da leslik.
7: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
8: Evet.
9: Yüzen banka.
7: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
10: Kafam çıkar ama.
11: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
12: Benim bankam iş bankası.
13: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
14: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
15: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Ankara'da yolda yürüyen yaşlı bir kadına başıboş köpekler saldırdı. Yaşlı kadın köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son anda kurtarıldı.
19: Yaşlı kadın başıboş köpeklerin hedefi oldu. Kıl payı kurtuldu. Yaşlı bir kadın yol kenarında yürüyordu. Tepeliklerin ardından köpek sesi geldi. Kadın o yöne döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Birçok köpek

0: Kadının üzerine doğru koşuyordu. Kadın can havliyle köpeklere hamle yaptı. Çevredekilerin de araya girmesiyle son anda kurtuldu.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni konut kampanyasını duyurdu. 64 ilde 20 bine yakın konut TOKİ tarafından satışa çıkacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak.
2: Başvururdum tabii.
3: Kira vereceğimi sonuçta gider.
2: Ev sahibi olmaya çalışıyorum.
4: Yeni konut kampanyası duyuruldu. Proje 64 ili kapsayacak.
5: Boşuna kira ödeyeceğim yani. Bir ev sahibi olmuş olurum hani.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ yeni konut kampanyasını hayata geçiriyor.
6: Yaklaşık 20 bine yakın konut 64 ilde satışa çıkacak. Proje 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor.
7: Yani aslında uygun, makul fiyatlar ama.
8: Çok iyi olanakları var.
4: Peki başvurular ne zaman başlayacak?
6: Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Başvurabilmek içinse eşinizin ve kendinizin ev sahibi olmaması gerekiyor.
4: Ve ödemeler?
6: 2 milyon 100.000'den başlayan ve 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçenek olacak. Peşin ödeyene %25, %50'sini peşin ödeyene %8 indirim yapılacak. Aynı zamanda 72 ay vade yapılabilecek.
4: İstanbul'da ise 15 bin konut kiraya verilecek.
1: Ünlü popçu Sinan Akçıl yeni projesinin çekimleri sırasında korkutan bir kaza geçirdi. Ayağına can batan şarkıcıya 14 dikiş atıldı.
9: Tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi?
4: Ayağına can battı, hastaneye kaldırıldı, 14 dikiş atıldı.
10: O zırha girip onu yazdığımda çok oldu.
4: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl yeni projesi için setteydi. Çekimler sırasında beklenmedik bir kaza yaşandı. Ayağına can battı, kanama durdurulamadı, hastaneye kaldırıldı.
10: Öncelikle burada olmaktan çok mutluluk duydum, gurur duydum.
4: Ayağına 14 dikiş atılan şarkıcı sanal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Yaşadığı kazayı nazara bağladı.
10: İnsanlara demek isterim ki haklarındaki duygulara inanmayın. Onları takip etmeye devam edin.
9: Tabii kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi?
1: Efendim bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
11: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de o.
1: Babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı-hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
0: Jack.
2: Baba buradayım.
0: Neredesin?

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum, buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3 2 1 Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Bills Recovery'den Sheila. Vadisi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu astsubayı birinci mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyidir.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testes, tanazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim, ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu Özel Harekat Kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.
0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı.
1: Tamam.
0: Bunu onlar
1: suçu
0: için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi
1: evet.
0: Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar
0: kimseyi
1: demiştin.
0: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar.
1: Ve şimdi başladılar,
0: ama bu
1: öyle
0: yasal.
1: Mi?
0: Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları, ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme?
0: Evet. Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.

0: Hayır.
1: Seni seviyorum.
2: Ben Executive Prodüksiyon'dan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve Enerji Departmanı'ndan arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben...
0: Bu Mason'ın Susan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben baban değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel.
1: Hadi,
0: bir evimiz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox,
3: evet,
0: takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
0: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
1: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
4: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi babam?
0: Aslında baban benim üstüm, yani şey.
1: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
1: ama
3: anladım.
1: Biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
1: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
1: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
3: hayal
0: kadar
3: kırıklı
0: erken söylememeliydim.
1: Hayır James. Dostum, Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
1: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Evet, iyi.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin. Ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
1: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
1: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşinde
1: harika,
0: dolaşıyor.
1: Harika, kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
1: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
1: 350.
0: Beni sokabilir misin?
1: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git
1: senin.
0: Başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
1: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
1: İstediğin bu mu yani?
0: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
1: Önereceğim seni.
0: Olur.
1: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Mor Cherokee domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydık. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
4: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
3: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
4: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
3: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
4: Ne kadar sürecek?
3: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
4: Evet. Tabii ki.
3: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada bir yan ve Jack de tabii.
4: Bununla ne ilgisi var ki?
3: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
4: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Neden telefonun kapalıydı?
0: Artık bir işim var.
1: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü, Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlikesi virüs.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine karaç.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Uyan bakalım, yumurta pastırma hazır. Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet, işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var. Lütfen yapmayın. Ailem var. Lütfen hayır. Dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum. Yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak. Dur lütfen. Yapma. Dur. Yapma.
1: Dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki. Ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: saati be.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerleyin. Gidiyoruz. Solunda.
3: T2 vuruldu.
2: Teslim olun. Silahlarınızı indirin.
1: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
0: Anlaşıldı.
1: At hemen.
0: Eyvah.
1: Tilki 2 indirildi. Koruma ateşi. Oh. Ah.
4: Durumu ne?
1: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
1: Sierra vuruldu. Öldür onu. Hadi gidelim buradan.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun. Hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike, beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
2: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
3: 4 mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
2: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
3: 48 saat.
2: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
3: 48.
2: Yakalanmak diye bir şey yok.
3: Öyle bir seçenek yok.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

0: sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak sırada değil mi hala?
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
1: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
4: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
5: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
6: burada. Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalkama.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Araba şamalos.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
6: O zaman herkesi benden şamalos.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Bakın. Sevgiyle büyütüyorum.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
0: dondurma. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında Bambi hediye.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
7: Bebekler hep bebekle büyürler.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca

0: herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Mersen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.
1: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
2: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
0: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
2: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
2: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
1: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
0: İsviçre Kredi Bankası.
1: İsviçre Kredi Bankası.
0: Kiralık kasada.
1: Kiralık kasada.
0: Oğluma dokunma. Şş,
1: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
0: Tamam.
1: Babasının eski bir arkadaşı olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
2: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın, nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusallık güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Eve.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldürdüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt, tamam.
1: İyiyim dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilime adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım.

12 gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun?

içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Merhaba.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet.
1: Güvenli yolculuklar.

0: Benim evimde yapmak ha? Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum
1: benim
0: var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları?
0: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç! Ben!
0: Eve gidemezsin! Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir.
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
10: 118.80
11: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
13: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yakıt alacağız, yine yandık.
17: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
4: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambi'm var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
9: Nazarlar değmesin.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambi'm var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde

0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Oğlumadaki... Oğlumadaki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'i yazarız.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardırlar.
2: Stop. Çaylağı kontrol et.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyor? Ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok üzüldüm. Ben New Orleans'ıydım.
4: Royal ve Peters'a keyif seyret. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
4: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç para yaptım? Hibe edeceksin.
6: Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
4: Bekle.
7: Hadi. Malımız nerede? Anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
4: Adamına sakinleşmesini söyle.
6: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
3: Ver şunu.
6: Ay canına.
3: Ver.
4: Bana biraz tenini göster.
5: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
4: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
2: Şu an kanalını kaybettim.
4: Ben normal bir
3: şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
0: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stol. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değildi.
4: Tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insanlar. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye.

0: devam edemezsin. 9 canım bitiyor gibi görünüyor.
1: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
0: Evine git Stav. Temizlen.
1: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
0: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor, o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
1: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
0: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Street orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşta bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yap.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
3: Hey, Roland.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yerim.
4: Sensin adi yerim.
5: Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
5: Al bakalım Stone.
1: Sağ ol.
6: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden.
6: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.

0: Özür dilerim.
1: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
0: Sen söyle.
1: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
0: İyi misin?
1: Hamileyim.
0: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
1: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pisik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun.

Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stowe, neredesin? Cevap ver Stowe.

0: Okulumu astın.
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok mu?

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Terence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?

Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir film var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe...

0: onun eşi mi?
1: Evet.
0: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
2: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
0: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu öyle mi?

0: kalanın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
2: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
3: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
4: Mac.
5: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak. Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
4: Biz boşanıyoruz.
5: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
6: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

0: sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den.
6: Çekiyorum. Evet.
7: Harika.
8: Bakalım.
9: Hemen.
10: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
13: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
0: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD ve Bose Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.
6: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Sadece durulada.
11: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hadi başamalos.
7: Oo.
8: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalos.

0: tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa Raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
10: Aa, ben kendim can kurtaranım.

0: aynı saatte.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Çok şaşıracaklar.
9: Buna eminim.
8: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
9: Aa, bu çok güzel.
8: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
9: tamam.
8: Çok amaçlı yatık ızgara.
9: Ve harika.
8: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
9: bu
8: taraf tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem.
9: Dünyanın müthiş en güzel bir şey. Izgara...

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Ah, hayır hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Ah evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı.
0: Oh.
2: Ah, uzun zaman önce.
3: Kalahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Ve
1: B. B. D.
0: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku almada bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile ON değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söyle.

0: Söylemiştin ya Kalahan denen adam
1: Evet.
0: için. Onu gördüm.
1: Gördün mü?
0: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
1: Sağ ol evlat. Chad.
0: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
1: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
0: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
1: Çantada ne var?
0: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
1: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri...

0: çıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde... Kalahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
1: Hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey mi?
1: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
0: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi... Buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
2: İyi misin?
3: Evet.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Çatıları kontrol edin.
1: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım Stowe, bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Bravo.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledim. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son 2 yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir.

0: Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
1: Anthony! Kalan! Ah! Van Hoffel!
2: Merhaba, ben Jimmy.
0: Kapa çeneni Jimmy!
1: İndirin silahlarınızı.
0: Ha, tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mi, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2020.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
2: Anne ya.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Madem böyle projelere açıksınız,
4: bende daha çok var.
1: Pazar şubesi.
4: İçeriye direkt iniş olacak.
5: Nasıl çıkar ama?
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Tutturmam lazım.
1: Hadi!
0: Ah!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Ne var ne yok başladı. Murat Akan ve Haluk Özdil araştırmacı yazarlarla birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tarsus kazısıyla ilgili salı gecesi öyle şeyler konuştuk ve yayınladık ki devamı bu akşam. O kazı yapılan evin sahibi evin son halinin görüntülerini çekti. Ve ilk kez yayınlayacağız burada dakikalar sonra ne var ne yok da. Ama tabii bir yandan da dünya dönmeye devam ediyor ve maalesef savaşlara dair olaylar da devam ediyor. İran Kuveyt Havalimanı'nı vurdu. Dün uluslararası havalimanına yapılan saldırının görüntüleri bunlar. Bugün çıktı bu görüntüler. Bir kişinin öldü, 63 kişi.

0: Kişinin yaralandığı tesislerin hasar gördüğü açıklanmıştı. İran tarafı saldırının Amerikan Patriot füzesi kaynaklı olduğunu iddia ediyor. Ancak kuvvetli uluslararası kaynaklar İran İHA'larını işaret ediyor. Kim vurdu sorusu var. Murat Akan kim vurmuş olabilir?
1: Kim vurduya gitti? Bunlar gerçekten önemli. Savaşın başından beri bu sahte bayrak operasyonlarına ben hep dikkat çektim. Mesela özellikle bu savaş başladığı zamanda Birleşik Arap Emirliklerine yapılan saldırılar. Ben o dönemde de söyledim. İran'ın mesela bölgedeki yani Körfez ülkelerindeki üslerini vurması savaş stratejisi açısından doğruydu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geldi, kendi ana karasının dışında savaşıyor. Nereye vuracaksınız? ABD'yi caydırmak için ABD'nin üslerini vuracaksınız. Fakat sonra ne oldu? Bu iş şeye döndü. Sivil alanların vurulmasına döndü. Yani Körfez ülkeleri Kuveyt'ti, Katar'dı, efendim işte Birleşik Arap Emirlikleri'ydi, Bahreyn'di. Buralarda da bir takım sivil alanlar vuruldu. O zaman şöyle dedik. Burada bir el devreye girerek sahte bayrak operasyonu yapıyor. Hatırlayın. Azerbaycan Nahçıvan vuruldu. Havalimanı vuruldu o zaman. Şimdi İran'ın aklını peynir ekmekle yemesi gerekiyordu. Türkiye'ye 4 tane füze atıldı. Peynir ekmekle yemesi gerekiyordu. Türkiye NATO üyesi. Şimdi burada şu var. Gördük ki Birleşik Arap Emirlikleri savaşın başında, daha henüz başında ABD ve İsrail ile birlikte hava operasyonlarına başlamış. Bunu New York Times gazetesi belgelerini yayınladı. Yani o zaman da İran söylemişti. Burada Mossad ajanları üstlenmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyor. Aynı zamanda da yine öğrendik ki demir kubbe, yani İsrail'in demir kubbesi Birleşik Arap Emirlikleri'yle kurulmuş orayı korumak için. Hatta ve hatta Savunma Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Genelkurmay Başkanı oraya gitmiş. Yani demek istediğim şey şu. Burada Körfez ülkelerini, Bahreyn'i, Katar'ı, efendim işte Kuveyt'i ve yine şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Müslüman devletleri İran'a karşı savaştırma projesiydi bu. Hmm. Türkiye çok uğraştı bunu düzeltmek için, vazgeçirmek için. Körfez ülkelerine giden Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu telefon trafiği, bunların her birisi devletin elinde istihbarat olduğu için bu tür sahte bayrak operasyonlarını engellemek içindi. Ben artık bu savaşın hani nereye evleneceği konusunda kimsenin belli bir fikrinin olduğunu düşünmüyorum. Trump bir gün başka, bir gün başka söylüyor. Her gün farklı bir olay çıkıyor.
0: Üçü de verelim. Amerika ve İsrail'in İran'da hedef aldığı yeraltı füze üsleri İran tarafından yeniden faal hale getirildi iddiası var. Görüntüleri izliyorsunuz. CNN International'ın haberine göre bu. İran hasar gören füze sığınaklarının %70'ini yeniden açtı. Böyle füze sığınakları varmış Haluk Hocam.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. CNN International çok geç kalmış durumda. Neden? Aslında CIA raporu geçen ay sızdırıldı. Washington Post'ta yayınlanmıştı. Ben de onunla ilgili bir video yaptım o dönem. Çünkü CIA raporu şunu söylüyordu. %30'unu ancak imha edebildik. %70'i çalışır vaziyette. %30'u da tamir etmekte meşguller. Savaş yani barış süreci uzadıkça da bunu daha da ilerletiyorlar. Ayrıca da çılgınca kamikaze drone üretmeye başlamış İran ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hareketsiz kalma sebebi bu. Şimdi bak, biraz önce bir video gösterdin. Kuveyt'i vuran aslında bir drone, yani kamikaze drone. Düşün, bunda milyonlarca var elinde. Ya da yüz binlerce var, bilemiyoruz sayısını. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hantal savaş gemileriyle artık çaresiz durumda bekliyor. Bak, savaşın konsepti değişti. Aslında bunu değiştiren ülke Türkiye. Nereden? Suriye'de başladık, Libya'da devam ettik. İşte Etiyopya'da dolaylı olarak devam ettik. Somali'de devam ettik. Nijer'de de devam ettik, öyle diyeyim. Ve dolayısıyla savaşın konsepti değişti. Eski konvansiyon silahlar artık çöp oldu. Bugün Rusya dünyanın en gelişmiş işte gemisini yaptık diyor ama eleştiriler şu yönde, kamikaze dronlara karşı koyamıyor. Yani çok ilginç, çok ucuz malzemelerle üretilen birkaç bin dolarlık araçlarla milyar dolarlık silahları yok edebiliyorsun.
0: Bir dördü verelim, o uydu görüntüsünü de sığınakların görelim. Yani İran yeniden %70'ini tekrar açtığına göre acaba savaşın seyri nasıl değişir? Geliyor mu 4 uydu görüntüsünü görelim?
2: Türker, buraya bir ekleme yapacağım.
0: Füze sığınakları yakından hep görelim. Teker teker füze sığınaklarını görüyorsunuz. Bunlar uydu görüntüleri. Amerikalılar tespit etmiş.
1: Bunlar ama vuramıyorlar. Sığınakların pencereleri mesela, bunlar buradan atış yapıyorlar. Şeyi getiriyorlar. Füzeyi getiriyorlar. Bu şeyleri açıyorlar, pencereleri buradan attıkları ifade ediliyor. Yani mesela ABD ya da İsrail burayı vurduktan sonra toprakla kapatıyorlar. Sonra gerektiğinde tekrar atış yapacakları zaman o toprağı kaldırıp temizleyip tekrar atış yapabiliyorlar. Burada en önemli şey şu Türkiye, yani savaşların şekli dedi ya, yani hibrit savaş diyoruz biz, hibrit savaş yöntemleri. İran eğer bu tesisleri yer altına yapmasaydı gerçekten de İran teslim bayrağını çekerdi. Çünkü hava savunma sistemleri iyi değil. Aynı zamanda 5. nesil uçağı yoktu ve ABD İsrail uçakları Bağdat'ın düzeltiyorum Tahran'ın üzerine geliyor, bombalayıp gidiyor. Bir şey yapamıyordu İran. Bunlar yer altında olmasaydı, yeraltı tesisleri, füzelerin yeraltı tesislerinde saklanıyor olmasaydı, emin olun İran şimdi teslim bayrağını çekmişti. O yüzden de hani hatırlayın, Milli Akademi, Milli İstihbarat Akademisi bir rapor hazırladı. 12 Haziran'daki o savaşla ilgili. İran-İsrail-ABD savaşı. Birinci savaştaki. Dedi ki bunu örnek alarak esasında çok büyük dersler çıkarmak gerekiyor. Niye? İşte yeni savaş şekilleri bu. Yani yeraltı sığınakları. Ve özellikle de siz silah yapabilirsiniz ama bunları saklayamıyorsanız, bunları koruyamıyorsanız hiçbir işe yarayamaz. Yeraltı sığınakları çok önemli. Çin mesela dünyanın en büyük yeraltı karargahını kuruyor. Bunu niye kuruyor? Nükleer silahlar da dahil her şeyin yer altından kontrol edeceği devasa bir savaş merkezi kuruyor. İşte belki devletimiz de kuruyor, onu bilemeyiz. Tabii. Ama bu çok önemli.
2: Ben bir ekleme yapayım.
0: Ekle hocam.
2: Şimdi Yıldırım füzesini biliyoruz artık. Biliyorsun 6000 kilometre dedik ama daha fazla. Hatırlıyor musun? 2021 yılında bir, tabii sen hatırlayamazsın, çok program yaptın ama şöyle söyleyeyim. 2021 yılında Yıldırım geliyor, kıtalar arası olacak dediğimde birileri gülmüştü. Neyse bu gerçek oldu. Olay şu, Türkiye İran savaşından bir ders çıkardı. Murat söylüyor ya, ben daha net vereyim. Türkiye'nin birçok üssü yer altına çekildi.
0: Öyle mi?
2: Çünkü tabii önümüzde bir canlı şey var, örnek var. Aslında Çin yapmıyor bunu. Bütün devletler yapmaya başladı. Yani bugün Rusya'ya kadar artık herkes yer altına çekiliyor. Açık hedef olmamak uğruna. Dolayısıyla o devasa gemiler açık hedef. Gerçekten savaş konsepti değişti. Aslında bilim kurgular, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneleri göreceğiz. Yani havada robotlar çarpışacak ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaptığını söyleyeyim. Robot askerlere de merhaba diyeceğiz 2 yıl içinde. Şu an Ankara'da çalışmalar sürüyor.
0: Türkiye'de vardır diyorsunuz.
2: Çalışmalar sürüyor. Jet hızıyla.
0: Donald Trump, Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi var. Trump'ın kararını da Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu. Tabii NATO zirvesi, bütün liderler gelecek. Çok özel bir hazırlık var. Ankara Valiliği de bugün o hazırlığa dair önemli açıklamalar yaptı. Trump'ın gelişi tabii
1: çok önemli.
0: Önemli.
1: Önemli. NATO zirvesi de çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Şimdi hatırla, Donald Trump NATO'dan çekileceğiz dedi. Yani NATO'dan ayrılma durumu var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sonra Avrupa Birliği, NATO'yu yeniden kuralım, NATO'ya alternatif bir güvenlik şemsiyesi oluşturalım gibi tartışmaların olduğu bir dönemde. Ve çok daha önemlisi, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda NATO'nun buna müdahil olup olmama konusunda çok ciddi kararlar alınacak. Açık söylüyorum, belki de burada NATO'nun Ukrayna savaşına katılacağı kararı alınacak. Ben
0: öyle mi?
1: Evet, burada bu toplantıda nereden çıkarıyorum, nereden biliyorum? Şuradan yola çıkıyorum. Şimdi önümüzdeki geçtiğimiz günlerde Romanya'ya iki tane Rus İHA'sı geldi. Sihası daha doğrusu. Hatta iki sivil öldü. Şimdi burada baktığın zaman bu sahte bayrak operasyonlarından bahsettik az önce. Yani işte Kuveyt'e düşen o şey. Kimin attığı belli değil. İran diyor ki ABD'nin savunma füzesi. Ya da ABD'nin işte İran'ın Şahat dronlarını, kamikaze dronlarını biz tersine mühendislikle yaptık demişlerdi hatırlıyorsanız. O yüzden kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi burada Romanya'da bir şey yaptılar. Odessa limanlarında mesela Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde ne yaptılar? Gemilere saldırılar oldu. Yani bir el devreye girerek NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olabilmesi için her türlü çabayı gösteriyor. İşte Ankara'da yapılacak olan bu zirve, 7-8 Temmuz'da yapılacak bu zirvede böyle bir karar alınabilir. Ayrıca NATO'nun devam mı edeceği yoksa dağılacağı konusunda da bir karar alınacak. Daha da önemlisi, Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi İsrail'i de çıldırtıyor. Ben İsrail basınına bakıyorum. Yani Trump niye gidiyor, Erdoğan'a niye bu kadar önem veriyor, niye Türkiye'yi övüyor falan gibi, gerçekten de İsrail'i çileden çıkarıyor. Bu da aynı zamanda Türkiye'nin dünyada bütün liderlerin katılacağı bu zirvede Türkiye'nin inanılmaz bir imaj, inanılmaz bir prestij. Yani NATO zirvesi

0: İkinci defa yapılıyor Türkiye'de çünkü. O yüzden de önemli. Hem tanıtım açısından, hem Türkiye'nin NATO'daki rolü açısından, hem de Ukrayna-Rusya savaşına NATO'nun müdahil mi olacağı, yoksa dışarıda mı kalınacağı, kararın alınıp alınmayacağı. Bir de dediğim gibi NATO devam mı, tamam mı? Kararının alınıp alınmayacağı. Kritik. O yüzden de çok kritik bir toplantı.
1: Haluk Hocam, evet. Trump'ın gelişinde farklı bir bakış açısı verecek
2: ben
1: sanki.
2: Farklı bakıyorum. Çok detay veremiyoruz sakıncalar açısından. Yani şöyle detay vermeyeceğim çünkü bazı sakıncaları var. Ama Trump NATO için geliyor mu? Evet, tamam. İlk görünüşte o. Fakat Türkiye'ye inanılmaz övgüler dizecek. Bakın şimdi de söylüyorum. Ama öyle bir şey istiyor ki bu topraklardan. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum.
1: Bu iddia tabii. Trump'ın, Elon Musk için de böyle bir şey söylemişti.
2: Trump'ın bir talebi var. Yani peki, o talep karşılık görecek mi, görmeyecek mi? Önemli olan o. Buna bakacağız. Ha, NATO olayına gelince, Türker şöyle bir çok şey söyleyeyim. Hocam. Ne yazık ki NATO ömrünü doldurdu. Zaten Türkiye'de...
1: Ya ben buna katılmıyorum mesela. Yani bak, Türkiye, neyse bunu tartışırız uzun uzun ama yani Türkiye bu kadar NATO için önemli hale gelmişken...
2: O zaman hükümet ortağı Sayın Bahçeli'nin açıklamasına geri döndüreyim seni ve... TRÇ'ye geri tabii gidelim. Ne şey dedi? Türkiye TRÇ'nin...
1: Türkiye ama bu ittifakları hep yapıyor. Hem NATO'da hem işte, Rusya ile ittifak farklı
2: yani,
1: farklı.
2: İşte burada şu var.
1: O yüzden dış politikada çok
2: herkesle,
1: iyi.
2: Herkesle konuşuruz, herkesle masaya otururuz ama
1: Türkiye
2: iş...
1: Türkiye değerli hani, kılan noktalardan biri NATO üyesi olması değil mi aynı zamanda? Hem Rusya ile hem Çin'le arası iyiyken.
2: Şimdi burada, işte burada sorun var. Zaten sorun burada başlıyor. Avrupa'nın hani Türkiye'ye olan güveni bir şekilde ya acaba böyle bir soru işaretleri var. Ve Türkiye haklı, Avrupa tarafından defalarca satılmış, ihanete uğramış bir ülke Türkiye. Ve dolayısıyla Türkiye çevresindeki hiçbir ülkeyle savaşmak istemiyor.
1: Zaten bir gül atalım. Bunu yani, ikinci bölümde uzun konuşacağız.
2: Tamam.
1: Şimdi bunu da verelim, arkasından şu El Nino'ya geçeceğim çünkü önemli şeyler var. Şimdi Güney Kıbrıs'a konuşlanan Yunan savaş pilotları. Önce bunu verelim. Bakın, Ghost Over Cyprus.
2: Hayalet.
1: Hayaletler Kıbrıs üzerinde. Yunan ordusunu böyle bir hayalet gibi böyle bir şey yapmışlar. Bunu Yunan askerlerin peçlerinde görüyoruz. Türk pilotlarsa Yunan pilotlara hayalet avcısı armasıyla karşılık verdi. Ghost Hunter hayalet avcısı ve işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görüyorsunuz. Bir gece ansızın gelebilirim 82 Lefkoşe. Türk, Yunan, Kıbrıs tabii sanki biraz daha hareketli olacak gibi bu yaz.
0: Evet, şimdi tabii Türkiye'nin özellikle Mavi Vatan yasa tasarısını gündeme getirmesi ve Haziran ayı içerisinde bunun çıkarılma olasılığı çok yüksek olduğu için gerçekten de Yunanistan'ı ciddi anlamda korku sardı. Ha, şunu söylüyorum Türker, yani eskiden beri Yunanlar hep şöyle der. Aslında biliyorlar ki Türkiye ile karşı karşıya geldiklerinde yine denize dökülecekler. Bunu kendi generalleri de söylüyor. Fakat hani hem İsrail'e güveniyorlar. Şimdi işin içerisine Hindistan'ı aldılar. Hindistan'ı yanlarına çekmek istiyorlar. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin desteğini, işte Fransa ile yapmış oldukları hani karşılıklı 5 yıllık bir anlaşma, NATO'nun 5. maddesine benzer bir anlaşma yaptılar. Bunlara güveniyorlar. Ukrayna da aynı şeye güvenmişti hatırlarsanız ama bugün Ukrayna'nın durumunu herkes biliyor. O yüzden Yunanistan böyle sürekli bunu söyler, işte Ayasofya'yı alıyorlar vesaire filan. Hani sosyal medyada yapay zekayı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bu iş o yapay zekayla, sosyal medyayla olabilecek bir şey değil. Onlar bizi işte 1. Dünya Savaşı'nda çok iyi hatırlarlar. Tekrar bunu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Haluk Hocam çok kısa.
2: Yani kısa olarak şöyle söyleyeyim. Yunanlar bunu hep yapıyor. Çünkü kendi iç kamuoyunu oyalaması gerekiyor. Aksi takdirde 100 yıllık borçlandılar. Avrupa Birliği'ne inanılmaz bir borç
1: yakın
2: yükü var. Yetmedi. Çin'e toprak sattılar. Aslında Yunanistan yok. Dolayısıyla halkı bir şekilde oyalamaları gerekiyor. Bunun için de bir korku ögesi yarattılar. Bir algı operasyonuyla. Bu da Türkiye. Bu kadar.
1: Şimdi hemen 29'u verelim. Ekranlarını yeni açanlar varsa birazdan Tarsus kazısının yapıldığı evin son hali. İlk kez izleyeceksiniz. Evin sahibi çekti. Çünkü salı günü biz tamamen bunu konuşmuştuk. Çok da acayip izlenmişiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Birazdan, dakikalar sonra evin halini görmenizi istiyorum. Ama felaket habercileri var. DSÖ gibi, işte Bill Gates gibi, Birleşmiş Milletler gibi. Bu sefer de Birleşmiş Milletler diyor ki El Nino sıcaklıkları birkaç hafta içinde başlayacak diyor. El Nino sıcaklığı başlıyorsa 30'u verelim. Peru'da mesela 2017 yılında inanılmaz yıkımlara sahne olmuş. Yağmuru, sıcağı hep beraber El Nino acayip şeylere yol açmıştı. El

0: olursa ki uzmanlar diyor ki 2026 yılı şimdiye kadar ki en sıcak yıllardan biri olacak diyor. 32'yi verelim ya da 31'i verelim önce. Aslında filmlerde sıcaklıkların, meteorolojinin nelere yol açabileceği anlatılmıştı. Bu Kıyamet Günü filmi değil mi? Bir sesini de açın. İklim değişikliklerini hep konu alıyorlardı. Tam ekran siz bunu verin, evet. Kara delik yüzünden işte bakın, volkan patlamalarından tutun depremlere kadar birçok şeyi tetiklediği iddia ediliyor El Nino sıcaklıklarının. Ve sismik hareketler sonucunda dünya karışıyor. Bu Kıyamet Günü filmi provası yapılmış. Kudüs hangisindeydi arkadaşlar? Bunda mı? Şimdi Mescid-i Aksa'yı hep konuşuyoruz. Bakın işte iki kasırga orada. Ruslar da Arktiklerden gelen büyük hava dalgası var diyor. Deprem geliyor, El Nino geliyor, sıcaklıklar depremi tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri görüyorsunuz. Yıkımlar, yangınlara yol açıyor. Ve bakın bu görüntü çok ilginç. Mescid-i Aksa'nın yıkımı bile konu edilmiş sıcakların artışıyla. Devam edin, evet. Kudüs, Mescid-i Aksa bu hale geliyor. Hani bir Murat kere, hocam ne diyorsunuz?
1: Tam bir felaket senaryosu. Tamam. Yani şimdi
0: tekrar verin Mescid-i
1: burada
0: Aksa'yı.
1: Her zaman şunu söylüyoruz Türker. Korku insanları itaat ettirmenin en önemli ayağı, basamağı. Şimdi bir insanı korkutacaksınız ya da kitleleri korkutursanız ve kitlelere gerçekten de böyle büyük olaylar olacak diye her gün yayın yaparsanız kitleleri tetikte tutarsınız ve size bağımlı yaparsınız. Burada yaptıkları şey şu. Şimdi geçtiğimiz hafta bütün dünya basını neyi tartışıyordu? Ebola virüsü değil mi? Ben gelmeden önce ya bu Ebola virüsüne ne oldu? Yani Dünya Sağlık Örgütü daha 2 hafta önce küresel acil durum ilan etti değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi açık söylüyorum ya şu basınımız, küresel basın, ulusal basın dönüp şöyle demiyor. Ya ne oldu bu Ebola virüsü arkadaş? Dünyaya yayılıyordu, çok hızlıydı, ülkemize geldi, gelecek. Yakın. Bütün dünyada bir korku saldılar. Peki ne oldu? Daha önce maymun çiçek virüsünü acil durum ilan ettiler. Ne oldu? Kuş gribini acil durum ilan ettiler. Ne oldu? Bak korkuttu. Bunları kimse sorgulamıyor. Ebola virüsün şu anda baktığım Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Uganda'da yaptığı faaliyetlere, yapılan istatistiklere, alınan kararlara bakıyorum. Bakın %70 azaldığı ifade ediliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Uganda'da. Şimdi düşüş var, sayılarda da düşüş var. Ve yapılan son incelemede şunu gösteriyorlar. Ölümleri gösterdiler. Efendim işte 38 ölüm öldü vesaire. Ölümleri incelediklerinde şunu söylüyorlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Uganda'da diyorlar. Uganda'da zaten bir ölüm var. Diyorlar ki bunların çoğu normal ölüm. Normal ölüm. Hmm. Normal ölümlere
0: Ebola'dan
1: olduğu kaydedildi.
0: Bu arada yani El Nino, süper El Nino.
2: Onu konuşmalıyım.
0: Türkiye'nin Türkiye'yi de içine alan Akdeniz Havzası'nda da olabileceği iddia ediliyor. Yani Türkiye'de de aşırı sıcaklar, depremlerin tetiklenmesi iddiaları o ve filmlerdeki o. Ama yine bir kıyamet senaryosu. Haluk Hocam bıkmadılar mı bu senaryoda?
2: Ya şimdi şöyle, sen öyle deyince tabii biraz gülümsedim. Niye? Bana geçen gün bu haberi yaptığım için bana kıyamet tellalı dediler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben felaket tellalığı yapmıyorum ama sevgili Türker, bu ciddi bir durum. Neden? Çünkü Pasifik'te, Pasifik Okyanusu'nun dibinde kaynar devasa bir su vardı. Ve bu su dipten kaynıyordu. İlk defa yeryüzüne çıktı. Bilim insanları bunu tespit ettiler. Bu da El Nino'ya sebep olacak. Ve dolayısıyla dünya gördüğü göreceği en sıcak mevsimi bu yıl geçirecek.
0: Özellikle mesela burada filmde Mescid-i Aksa'nın bile hani hep yıkmak istiyorlar ya. Sıcaktan yıkılıyor. Yani, depremden yıkılıyor.
1: Alıştırıyorlar.
0: Alıştırıyorlar, evet.
2: Şimdi şöyle Türker, 50 dereceleri göreceğiz büyük olasılıkla ve Birleşmiş Milletler'in ben duyurusunu okudum, acil durum ilan etti. Özellikle Hindistan ve Avustralya'da bütün ormanların yanacağı, aynı şekilde Hindistan'da çok yüklü şekilde ölüm bekliyor. Sebep şu.
0: Şimdi Haziran'da başladı, orman yangını tetikleyecekler muhtemelen.
2: Ha yani bak söylediğini söylüyorum. Avustralya'nın 1/3'ü yanacak diyor. Ve durdurulamaz yangınlar çıkacak. Devletler önlem alsın insanlar. İnsanlar nasıl önlem alacak? Klimalı ortamda olan şanslı olacak. Klima çalışmazsa ne yazık ki şanssız olacak. Elektrik kesintisi olursa bütün insanlar şanssız olacak. Yani çok tehlikeli bir gidişle birlikteyiz. Türker, hemen bir şey aklayacağım ama bir dakika. Yeraltı şehirlerinin...

0: 32'yi verin.
1: Tekrar neden yapıldığını bir daha düşünelim.
0: Bunu da birazdan konuşalım. Ha. Nevşehir'i madem yarın evet. şeyine geldi. Tabii biz yarından sonra filminde de şunu hatırlıyoruz. El Niño'lar dünyanın bu çok yüksek ısınma kutup çağına, buzul çağına girmesine yol açıyordu. Bu da yine akla gelen filmlerden biri.
1: Yarından
0: Dünya,
1: sonra
0: yarından sonra dedim mi?
2: Yarın, evet,
0: yarından
2: sonra. Evet.
0: Evet. Bakın. Birleşmiş Milletler aynı senaryo olabilir diyor.
1: Ama Türker, bu filmde şöyle bir sahne var. Amerika'dan kaçanları Meksika kabul ediyor. Meksika'da güneş var. Meksika kucak açıyor onları.
0: Öyle miydi?
1: Tabii. Film öyle bitiyor. Meksika'ya kaçan kurtuluyor.
2: Şimdi bu iklimle ilgili ya da Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu acil durumla ilgili, El Niño ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Ya dünyanın doğal dengesi gereği, hani bir yıl sıcak, bir yıl soğuk vesaire, bunlar olağan şeyler esasında. Normal ekosistemde, doğal ekosistemde bunlar normal şeyler. Hatırla, Türkiye'de bu yaz özellikle son yılların en kurak yılı yaşanacak diye çok sayıda yayın yaptı, değil mi? Ne oldu? Son 66 yılın en fazla yağış alan yılı oldu şimdi. Yani daha bir haftalık meteoroloji olayını tahmin edemiyorsun. Hava durumunu tahmin edemiyorsun. Şimdi kalktın, bak bu bir felaket senaryosu. Bu bir korkutma senaryosu. Net söylüyorum, açıklıyor Birleşmiş Milletler. Guterres diyor ki, efendim işte geliyor, dünya yanacak, batacak, kül olacak diyor. Sonra sözü nereye getiriyor? Bütün devletler iklim meselesinde harekete geçmeli. Fosil yakıtlar derhal terk edilmeli. Herkes efendim güneş panellerine, güneş enerjisine dönmeli. Niye bunu söylüyorlar? Daha önce de anlattım. Bunun altında çok büyük bir plan ve proje var. O da şu. Şu anda uzay tabanlı güneş enerji sistemi üzerinde çalışıyorlar. Yani bütün fosil yakıtları, yani klasik enerji üretim sistemlerini devre dışı bırakarak bütün ulus devletleri dijital sistemlere yönlendiriyorlar. Ve daha önemlisi de 3-4 devletin şu anda uzayda güneş tabanlı enerji sistemi, yani kablosuz orada güneşten elde ettikleri enerjiyi kablosuz dünyaya aktarma projesi var. Bunu 3-4 devlet ele geçirirse bütün ulus devletleri kendisine bağlayacaklar. O yüzden de devletlerin enerji sistemlerini dönüştürmesini istiyorlar. Ha, bunun altında ne yatıyor? Efendim iklim krizi diyorlar. Peki Allah aşkına, daha düne kadar bulut tohumlama, efendim işte yağmur, yapay yağmur yağdırma vesaire, buna inanmayanlar şimdi diyor ki ya %20 civarında etki ediyor. Daha önce inanmıyordun. Yani demek istediğim şey şu, havaya müdahale ediyorlar. Biz de buna hava modifikasyonları diyoruz. Havaya dışarıdan müdahale ediyorlar. Bazıları bunu söylediğimizde diyor ki ya Allah'ın işine mi karışıyorlar? Haşa, öyle bir şey değil. Ama kardeşim, harp denen sistemi defalarca ben anlattım. Harp esasında, hani herkes depremle özdeşleştiriyor ama esasında harpın özelliği hava olaylarına müdahale etme. Meteorolojiyle doğrudan ilgili. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri raporunu, 2025 raporunu sizlere göstermiştim. Orada ne diyor? Havayı müttefiğimiz haline getireceğiz diyor. Şimdi devletler bununla uğraşıyor. Dolayısıyla ekosistemi bozuyorsunuz. Birazdan belki sivrisineklerle ilgili
0: şimdi
2: konuşacağız.
0: Gideceğiz.
2: Şimdi bunların her birisi doğal dengeyi bozduğunu
1: söylüyor. Bir dakika, konuyu değiştirmeyin.
0: Dur, bir dakika bir Gülhat Hocam. Şu Kudüs'ü tekrar verin ya, arkasındaki görselin bir izleyicimiz atmış. Yaktıktan sonra orada Allah yazıyor diyor. Çok büyük bir komplo teorisi olabilir. Şimdi bu bittikten sonraki karede durdurun. Sonra şu sivrisinekleri vereceğim. Şunu devam edin bakayım. Devam edin. Şunun Allah olduğunu. Aa, gerçekten de olabilir.
2: Aa, evet. Biraz Arapça bilenler benziyor. Evet.
1: Andırıyor.
0: Nerede Filistin bayrağı var arkadaşlar? Filistin bayrağı var diyor arkadaşlar da. Ha, Kudüs. Ha, bilmiyorum. Oynatın bakayım, bir kare daha oynatın.
2: Ya burada dur, bur, bak.
0: Bir dakika, geri gelin, geri gelin.
2: Son karede
0: daha net. Son karede çok net. Evet. Geri gel, geri gel arkadaşım.
1: Heh. Bir kere.
0: Yok artık be.
2: Evet. Bak burada, evet. Tabii Arapçayı bilenler için. Evet.
0: Elifle başlıyor.
2: Lam harfi.
0: Şimdi artık hiçbir şey tesadüf olmayınca.
1: Şuraya bir ekleme yapalım.
0: Bir dakika. Dur hocam, sözü vereceğim sana.
1: Hayır, söz değil, buraya ekleme yapmamız lazım.
0: Ekle. 24'ü verin arkadaşlar.
1: Şimdi Murat güzel konuştu ama Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'nın en büyük güneş paneli sistemine sahip, şu anda uzak ara öndeyiz. Bir kere bunu söyleyeyim. O yüzden Türkiye çoktan geçiş yaptı. Herkes bunu bilsin. Yani Türkiye güneş panelleri konusunda Avrupa'da bir numara. Almanya geçen gün bunu

0: Bununla ilgili bir yayın çıktı ve Türkiye'ye yetişmek için en az 20 yıl lazım dedi. Bunu özellikle belirteyim. Yani Türk devleti belki de olayı çoktan gördü ve gerekeni yaptı.
1: Ama ben bunu eleştiriyorum aslında. Neyse, bunu başka bir programda eleştiririz.
2: Şimdi bir de sivrisinek olayımız var. Bakın çok enteresan bir
1: siber
2: haber.
1: Siber saldırıya maruz kalabilir.
2: Muhtemelen ne var ne yok da izleyicilerimiz bunu duyacak. Bir de Haluk Özdil'in YouTube kanalı ve Murat Akan YouTube kanalı. İkisini de takip edin mutlaka.

0: sivrisineklerle virüsler yayılıyordu. Neden bu sivrisinekler 32 milyon? Yani ne demek bu?
1: Şimdi o ne demek biliyor musun? Ya biz Google'u ne diyebiliyoruz?
0: Bunun sesini de açın.
1: Teknoloji devi, değil mi? Evet. Yani internet ortamında, efendim bilgisayar vesaire, yazılım, yapay zeka. Bütün alanı, ana alanı bu değil mi?
0: Öyle biliyoruz.
1: Şimdi öyle biliyoruz. Ama bak insanlar sorgulamıyor. İşte medya sorgulamıyor. Neden sivrisinek kardeşim? Nereden çıktı bu? Yani Google neden sivrisinekler, genetiği değiştirilmiş sivrisinekler projesini ortaya atıyor? 32 milyon sivrisineği doğaya salıyor. Daha önce ben anlatmıştım. Yani Oxitec firması var. İngiliz merkezli biyoteknoloji firması. Bill Gates ve Melinda Bill Gates Vakfı sponsorluğunda şimdi 11 ayrı ülkede sivrisinek üretme tesisleri kurdular. Fabrikaları kurdular. Bugün Kolombiya ve Brezilya'da sadece bu 32 milyondan bahsediyor. Milyarlarca sivrisinek üretilip doğaya salınıyor. Milyarlarca. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Önce onun mantığını söyleyeyim. Diyorlar ki ya biz sivrisineklerden kaynaklı hastalıkları ortadan kaldıracağız. Çünkü diyorlar işte Latin Amerika'da, Afrika'da çok sayıda sivrisinek ısırığından insanlar ölüyor. Güzel. Denkunmasıydı işte, chikungunya, bir takım şeyleri var, hastalıkları var. Bunları önleyeceğiz. Bunu yapmak için de şöyle yapıyorlar. Erkek sinekleri genetiğini değiştirerek doğaya salıyorlar. Ve Wolbachia dedikleri bir doğal bakteri olduğu iddia edilen bir bakteriyi enjekte ediyorlar. Ve dolayısıyla sivrisinekler, dişi sivrisineklerle genetiğini değiştirdikleri erkek sivrisinekleri çiftleştiriyorlar ve lavralar ölü doğuyor. Yani doğadaki popülasyonu azaltıyorlar. Böylelikle diyorlar biz sivrisineklerin ölüm saçan dişi sivrisinekleri etkisiz hale getiriyoruz. Gerçekten amaç öyle mi peki? Şimdi projeyi kim destekliyor? Pentagon destekliyor. Maddi olarak Pentagon destekliyor ve bu projenin içerisinde. Şimdi ne yapıyorlar? Ben size söyleyeyim. Biyolojik silah yapıyorlar kardeşim. Çok net söylüyorum. Bunu eğer bütün devletler de biliyor, istihbarat örgütleri de biliyor. Ama maalesef öyle bir noktadan başlıyorlar ki insanlığın hizmetine, insanlığın faydasına yapıyoruz diyorlar. Küreselcilerin her zaman yapmış olduğu bir şey var. 4 tane yanlışın yanına bir tane doğruyu ekliyorlar. Bütün propagandayı o doğru üzerinden yapıyorlar. O yüzden bu sivrisinek meselesinde çok net söylüyorum. 1- Havadan ölüm yağıyor. Haluk Hoca öyle bir başlık atmış, evet, biliyorsunuz. Havadan ölüm yağacak ya. Evet, aslında yağıyor. Doğru bir başlık. Yani yapabilirler mi? Virüs yayabilirler mi? Yayabilirler. Ve bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle hastalık yayabilirler mi? Yayabilirler. Ülkelerin tarımını mahvedebilirler mi? Edebilirler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünyada namuslu, şerefli bilim insanları söylüyor. Ve diyorlar ki doğal dengeyi bozarsanız, ekolojik dengeyi, doğal ekolojik dengeyi, ilahi düzeni bozarsanız diyor, bu genetiğini değiştirdiğiniz sivrisineklerin yarın bambaşka bir türe dönüşebileceğini de asla unutmayın. Yani siz doğada her şeyi değiştiriyorsunuz, dengesini bozuyorsunuz, ekolojik sisteme, doğal ekolojik sisteme müdahale ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya El Nino geliyor, dünya batacak. O zaman uğraşma kardeşim. Hava modifikasyonları yapma. Yağmurlara müdahale etme. Havaya müdahale etme ve havadaki, sudaki her canlının genetiğini değiştirme. Bak doğada sana o tepkiyi vermez. Mesela bu.
2: Hocam hemen
3: o
2: vereceğim.
3: Projenin
2: çok
3: ismi...
2: Vereceğim, dur. Vereceğim. 20'yi versin arkadaşlar. Öyle paslayacağım sana.
4: Ne o?
2: Acil durum ilan edene. Ya arkadaş. Yani acil durum konusunun da biraz suyunu çıkardılar. Dünya Sağlık Örgütü. Ebola diyor, acil durum diyor. Birleşmiş Milletler El Nino diyor, acil durum diyor. Google'da sivrisinekleri ben doğaya salıyorum diyor. Acil durum ilan ediyor. Bu proje ne hocam? Oradan gel ve birazdan eşek ağırlığıyla ilgili de bir şey var. O da çok ilginç, onu söyleyeceğim. Buyur hocam.
3: Ya şimdi bir kere Google'ın projesinden başlayalım. İsmi Debug denen bir program. Yani Debug projesi devreye girdi. Bu gizli bir projeydi. Ben bunu Seçilmişler kitabında yazdım. 2017'de yazdım. Böyle bir projeyle gelecekler diye. Sonunda geldi. Bu projede evet Murat'ın dediği gibi 32 milyon sivrisinek Wolbachia isimli bir bakteriyle karıştırılıp işte larvaların bir şekilde yumurtadan çıkmaması, ölü doğması sağlanıyor. Ama bunu silah olarak bir ülkeye salarsan ki ne yükleyeceğini bilmiyoruz, o zaman ne yapacağız? Bütün şehirler, bütün bölgeler risk altına girecek. Bunları uçak savarla da vuramazsın. Nasıl baş edilecek? Bu bir biyolojik silah. Bakın çok tehlikeli günlere gidiyoruz. Hemen üstüne ekleyeyim. Bunun benzerini

0: benzeri küçük arılar geliyor. Bakın küçük arılar milyonlarca.
1: Bu işte hocam.
0: Bunların hepsi patlayacak yok.
1: Sesler.
0: Devletler üretiyor. Bunların hiçbiri ekranda da görünmeyecek radarlarda ve bunlar insanlığı yok etmek üzere bütün gökyüzünü kaplayacak. Ve bunu da silah olarak üretiyorlar. Bakın her şey silaha dönüşüyor. Arılar silaha dönüştürülüyor. Yani şimdi genleriyle oynarsın, saldırganlığı artırırsın. İşte o soktuklarında bir takım zehirli ya da ölümcül maddelerle yüklersen hiç füze atmana bile gerek kalmadan insanları katledersin. İş bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Şimdi diğer taraftan
1: kırmızı
0: da
1: niye?
0: Tabii ki bir salgın korkusu var. Devamlı bunu körükliyorlar. Korkan insanlar zaten sürekli hastalanmaya ya da ölüme meyillidir. Ve dolayısıyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Google da üstüne düşeni yaptı. Şimdi hepimiz Google'da çalışıyoruz aslında. İş yapıyoruz yani ama Google rahat durmuyor.
1: YouTube açısından diyorsun. Yani şimdi bakın bu programda şunu gösteriyoruz aslında. Yani birileri sürekli bakın ana akım medyada ya da ne bileyim işte gazetelerde, televizyonlarda bunlar konuşulmuyor. Bu kadar çok acil durum ilan ediyorlar. Sonra başımıza bir şey geldiğimizde diyorlar ki bu nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı, bizler kahin değiliz.
0: Evet.
1: Bizler sadece bu haberleri takip ediyoruz. Takip ediyoruz, diğer kanallar bunları yayınlamıyor ama biz yayınlıyoruz. Farkımız bu. Mesela şimdi bir açıklama var. Diyorlar ki yine acil durum ilan etmişler. 2026 az önce sıcaklıklar söyledik ya, Süper El Nino geliyor. Süper El Nino'nun gelmesi eşek arılarının sayısında devasa artışa neden
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet, sıcaklıkla birlikte artacak.
1: 1978 yılında yapılan bir film var. Swarm, The Swarm filmi. Texas'ı istila etmeye çalışan büyük bir katil arı sürüsünü engellemeye çalışan bilim insanlarının hikayesini anlatıyor. Bu yaz Akdeniz Havzası'nda da rekor sıcaklıklar diyorlar. Orman yangınları mesela Time'ın kapağını bulsun arkadaşlar. Kibriti nasıl çaktıklarını burada vermiştim.
0: Evet, evet.
1: Değil mi? Ya yine öyle bir senaryo bizi bekliyor. Sonra bu yaz çok orman yangınları olduğunda demeyin. Ya neden böyle oldu? Ya proje işte görüyorsunuz artık yani daha ne yapalım?
2: Bir de şunu söyleyeyim Türker. Bak insanlar buna normal olarak bakıyor. Hatta bırak onu. Basın bunu eleştirmiyor. Niye eleştirmiyor biliyor musunuz? Yahu sivrisineklerin genetiğini değiştirip milyarlarca sivrisineği doğaya salmak ABD'de bir takım sağlık kuruluşlarının onay verebileceği bir şey değil. Bakın bunu gerçekten ciddiye almak lazım. Yani bütün dünyaya salıyorsunuz siz. Bu dünyaya saldığınız sivrisineklerde bu konuda bu projeyle ilgili siz dünya halklarından izin aldınız mı? Diğer devletlerden izin aldınız mı? Buraya saldığınız mesela Brezilya'da salıyorlar, Kolombiya'da salıyorlar. Buradaki yakın devletlere gitmeyeceği ne malum? Ya da başka görevler verilmediği ne malum? Uçaklarla atıyorlar, dronlarla salıyorlar. Dolayısıyla bakın Birleşmiş Milletler normalde bu konuyu ele alıp asıl acil durum bu Türker.
1: Evet.
2: Birleşmiş Milletler acil durum ilan etmeli. Ama ulus devletleri çağırıp kardeşim gelin bir avuç şeytani akıl sivrisineklerin genetiğini değiştirip doğaya salıyor. Gelin buna çare bulun, bunu durdurun demesi lazım. Acil durum bu esasını. Ama ne yapıyor? Ebola virüsü geliyor. Bakıyorsun ya Uganda'da bir kişi ölmüş kardeşim ya. Bir kişi ölmüş. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan ediyor. Ya geçtiğimiz dönemde maymun çiçek virüsünden 5 kişi öldü. Dünya çapında 5 kişi öldü. 5 ölüm tabii ki bir ölüm de değerlidir. 5 ölüme sebep Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti kardeşim. Ne oldu? Evet. Maymun çiçek virüsü nereye gitti? Şimdi Ebola virüsü nereye gitti? Ya bu artık uyanma zamanı yani. İnsanlar uyanmalı. Doğru. İnsanlar artık tepki vermeli. Bunlar normal şeyler değil
1: az
2: yani.
1: Az önce sen dedin ya hocam uçaklarla salıyorlar. 23'ü versenize evet. Bir görüntü vardı. Çok tartışılmıştı. Amerika'da helikopterle sivrisinek bırakıldı iddia edildi.
0: Bir pilotun bu ifadesi bu Türker.
1: Ben hani bu kadar mı yapabileceklerini de artık düşünmüyorum. Yakın görebilecek miyiz bilmiyorum ama. Olur mu hocam böyle bir şey?
0: Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bunu kene olarak yaptıklarını biliyorum. Bir Amerikalı pilot itiraf etti. İlaç firmalarından büyük para alıyoruz dedi. Ve aynı zamanda biliyorsun onlar tarım ilacı da satıyor. Ve şu an bak okurumun bir tanesi mesaj atmış. Köylerde keneden geçilmiyor. İnanılmaz bir kene salgını başladı Türkiye'de. Bakın uçaklardan bunlar serpiliyor. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Yani çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Ve bu işin ardında dünya global devleri var. Adam evinde ölü bulundu bu işi konuşan. Ben para aldım diyen pilot evinde ölü bulundu kalp krizinden. Evet, genç bu, adam 40
1: bakın,
0: yaşında.
1: Bu Arjantin'de mutasyonu değiştirilmiş dev sivrisinek. Dünya medyasında da yer aldı. İlginç bir durum. 26'yı verelim. Bill Gates'in o yine mutant sivrisinekleri Arjantin'de. Bakın Bunlar normal sivrisinek değil. Bunlar hepsi genetiği değiştirilmiş. Zaten 28'i verin. Bill Gates zaten bu.

0: açıklamıştı. Demişti ki genetiği değiştirilmiş sivrisinek reklamı bu. Sivrisinekleri kullanarak insanları aşılayacağız.
1: Maalesef. Rızası olmadan insanlar dedim aşılanabilir mi? Aşılanabilir.
0: Evet, yani işte böyle sivrisineklerle aşılıyorlar.
1: Al kardeşim, çünkü sivrisinek ısırdığı zaman içerisine ona enjekte edilen, onun genetiğine enjekte edilen maddenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bu araştırmayı yapanlar kaç kişi Allah aşkına? Şimdi İngiltere merkezli biyoteknoloji firması Oxitec. Şimdi nedir bu firma ya? Bu firma nedir? Yani işin içerisine Pentagon girince ben doğal olarak şüpheleniyorum. Şimdi neyi konuştuk? Hibrit savaş yöntemlerini konuştuk. Artık konvansiyonel silahların yerine çok daha ucuz ve çok daha etkili silahlar. Bunlardan bir tanesi de biyolojik silahlar kardeşim. Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde kokarcalı, böcek, fındıklara dadanan, daha yeni konuştum. Yani eskiden de vardı evet ama ölüyordu. Şimdi diyor ki en etkili ilacı sıkıyoruz, ölmüyor. Mesela İstanbul'da ağaçlara dadanan bir böcek vardı. Yani Tarım İl Müdürlüğü ciddi mücadele verdi. Ama kolay kolay ölmeyen böcekler, yani dirençli böcekler oluşturuyorlar. Şimdi bunlara baktığınız zaman insanlar bunları araştırmadığı için, medya bunları araştırmadığı için komplo teorisi de işin içerisinden çık. En kolay.
2: Öyle o zaman değil, bir kardeşim. Soru sor Murat. Şöyle, doğum oranını azaltmak istiyorlar dünya nüfusunu.
0: Doğru.
2: Gayet basit. Sivrisineklerle bu işi çok kolay yapacaklar.
1: İstersen
2: çok
1: bir canavara yapacaklar. Dönüştürebilirsin. Onu yani. Anlatıyorum. Yani eşek arılar da öyle, arılar da öyle. Yani siz bir canlının genetiğini değiştirdiğinizde başka bir türe dönüştürüyorsunuz. Yani ona artık komut verecek hale geliyorsunuz.
0: Bak izleyicimiz var ya, bizim müthiş ya. Afyon'da sivrisinek hortumları görülmüş, videosu da var. Şimdi ben bunu rejiye atacağım. Allah Allah. Sivrisinek hortumu ben ilk kez duyuyorum.
2: Ya bak, hem sivrisinek
0: atıyorum,
2: hem
1: kene. Atıyorum. Toplu atıldığını kene. Gösterir yani.
2: Avuç avuç atla. Kene topluyorlar Türker.
1: Ha, o yüzden ne yapmak lazım biliyor musun Türker? Yani açık söylüyorum, tarımla ilgili, bu sağlıkla ilgili, bu genetiği değiştirilmiş böceklerle ilgili, sivrisineklerle ilgili, bunlarla normal devlet bürokrasisi uğraşamaz. Bunun için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde tamamen, mutlaka vardır biyolojik silahlarla ilgili ama tamamen yeni nesil silahlarla ilgili bu tür özellikle sağlık alanındaki gelişmeler ve tarımsal alandaki gelişmelerle ilgili ayrı bir birim kurulması gerekiyor. Çünkü değişiyor, teknoloji değişiyor.
0: TRT'yi kutluyorum. Başa alın bunu. TRT yapmış bunu, bakın izleyelim.
3: 20 yıl önce yapılan Kıyamet konsepti bir Hollywood filmi. Türkiye'de bilinen ismiyle Yarından Sonra. Film, kutuplardaki erimenin Kuzey Atlantik Okyanus akışını bozmasını, bu nedenle dünyanın bir buzul çağına girmesini anlatıyordu. Senaryoya ilham veren bu ihtimal bugün gerçek istatistiklerle iklim bilimcilerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada Atlantik Okyanus dolaşımında 2025 yılında sapmalar olabileceği, 2050 yılına kadar bu sistemin çökebileceği açıklandı. Okyanus bilimcilerin son araştırması bu ihtimali geçtiğimiz gün yeniden doğruladı.
0: Şimdi, peki bu akıntı neden? Mesela bu üniversiteler bu araştırmaları yapıyor ama arkadaş, yani
1: finansörleri kim? Finansörleri
0: kim? Evet. Şu yani. Time'ın kapağını verin. Bahsettiğimiz kapak gelmiş. Bu yaz karşılaşacağımız senaryo. Şimdiden önlemimizi alalım.
1: Çok büyük orman yangınları olacak. Değil mi? Ne söylüyor? Bu sene çok büyük orman yangınları olacak. Neye bağlayacaklar? İklim değişikliğine, sıcaklıklara.
2: İşte bu.
0: Ha. Sesi alın arkadaşlar. Sesi alın. Şimdi Time'ın kapağı buydu. Bakın bu ne zaman? Bu?
1: 2019 muydu?
0: 23 mü? 2020
2: yok ya. 3-4 yıl önceydi
0: 2023
2: bu.
0: 2023 galiba. Bir el, bakın burada eli de göreceksiniz. İklim her şeydir kapağıyla çıkmış. Nasıl arkadaşlar? 23. Bir el kibrit kabıyla ateşe veriyor ve dünyayı tutuşturuyor. Bakın her yer Afrika, Amerika kıtaları, işte Rusya civarı tutuşturmuşlar. Bu da Türkiye yok. Avustralya'ya tutuşturmuşlar, Güney Amerika'ya tutuşturmuşlar. Bizde de bazı, değil mi, insanlar çıkıyor ya da terör örgütünü mesela
1: kullanıyorlar. Yani tabii. İlla bir şey
2: yap. Onlar da giriyor.
0: Tabii. Onlar da giriyor.
1: Onlar tutuyorlar yani, paralı evet. Tutup yaktırıyorlar,
0: yaktırıyorlar
1: yani. Sabotaj.
0: Terör örgütlerini kullanıyorlar. Ve işte Time bu kapakla da aslında ya bu orman yangınlarına bir soru işareti koyalım demişti. Hayret, Time nasıl böyle bir kapak yapmış?
1: Aslında bu projenin ifşa edilmesi.
0: İfşa edilmesi.
2: Yani size edilmez. Bunu yapacağız diye açık açık söylüyorlar.
0: Söylemişler evet.
2: Türker, zaten garip olan şu, bak Birleşmiş Milletler'in açıklamasında Avustralya'nın 2/3 diyor. Hindistan yanacak diyor. Güney Amerika yanacak. Amerika Birleşik Devletleri sel içinde, yani sular içinde kalacak. Amerika Birleşik

0: görülmemiş tayfunlar çıkacak diyor. Fakat garip olan şu, Avrupa'ya çok yer vermemiş, Türkiye'de yok. Yani açıklamada yok ama Akdeniz çok etkilenecek diyor sıcaktan.
1: Burada insanlar şunu düşünebilir.
2: Burası Türkiye. Da Arjantin'miş, sivrisinek istilası yaşanıyormuş.
1: Burada insanlar şunu düşünebilir. Diyorlar ki ya bu insanlar kendilerinin de yaşadığı bu dünyayı niye çekilmez hale getirsinler? Gerçekten akla gelebilecek en önemli soru. Niye yapıyorlar biliyor musun? Bakın bütün her şeye dışarıdan müdahale ederek değiştirebildikleri doğal her şeyi değiştirmek istiyorlar. Yapay hale getirmek istiyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Kendilerinin kontrol edebileceği bir sisteme dönüştürmek istiyorlar. Yani insanları ne demişti Henry Kissinger? Eğer insanları kontrol etmek istiyorsanız gıdayı kontrol edin. Eğer ülkeleri kontrol etmek istiyorsanız petrolü kontrol edin. Şimdi doğaya özellikle doğal dengeye niye müdahale ediyorlar? Kendi kontrollerini almak için. Haşa ne demişti Bill Gates? Biz Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyoruz demişti.
3: Evet,
1: yani kendilerini Tanrı yerine koyuyorlar onların deyimiyle.
2: 40'ı verelim.
1: O yüzden birazdan bu şekilde bakmak lazım.
2: Bunlara yine döneceğiz ama salı günü burada Tarsus kazısıyla ilgili ilk kez yayınlanan hayatını kaybeden polisin cep telefonundan çıktığı iddia edilen görüntüleri vermiştik. Haluk Hocam ve Murat Hocam'dan bunun yorumunu alacağız birazdan. Yayın sırasında Tarsus kazısının o fotoğrafı var mı arkadaşlar? Evin fotoğrafı. Hem ablası hem kardeşi Ahmet Bey ve ablası kendileriyle konuşamadım hala. Bizim yayınımıza mesaj gönderdiler. Ve yayın sırasında dedi ki beyefendi bizim evimiz kazıdan sonra harap hale geldi. Biz evimizden olduk. Belki evet bir şeyler bulundu. Bunun yanındaki evmiş, gri evmiş. Şimdi dedi ki program bitmeden önce evet burası. Haluk Hocam da iyi bilir. Bu ev o kazıyla beraber harap hale geldi dediler.
0: Evet.
2: Ve bunu biz görüntülemek, videoyu size atmak istiyoruz dediler. Ve videoyu bana gönderdiler. 41'i bir başını görelim. Reklama ne kadar var arkadaşlar? 41'i bir verelim. Şimdi bu evin son halini göreceğiz. Abimiz de konuşmuş videoda. Ama önce o polisten çıkan görüntüleri verelim. Haluk Hocam ve Murat Hocam yorumlasın isterim. Tabii çok konuşuldu. Milletvekilleri meclise soru önergesi verdi bu konu hakkında biliyorsunuz. 10 yıl önce yaşanan bir hadiseydi. Haluk Hocam, Tarsus kazısından çıktığı iddia edilen bir görüntü. Balık kabartması var.
0: Evet.
2: Gamalı haç var.
0: Şimdi
2: ne düşünüyorsun?
0: Ya buranın altında zaten Roma kalıntılarının olduğu, Bizans kalıntılarının olduğu zaten baştan beri açıklanmıştı. Fakat buradaki olay, Türker ben bu konuda 4 yıl önce bir arkeologla röportaj yaptım. Biraz çekiniyordu, isminin verilmesini istememişti. Fakat bana çok garip şeyler anlattı. Sadece bu, bak bundan bahsetmişti böyle bir kabartmadan ama daha önemli bir şeyden. Bir zenci heykelinden bahsetmişti. Ben dedi gözlerimle gördüm. Kapının girişinde devasa bir zenci heykeli var. Hatta yanımdaki kişiler onu görünce çok korktular. Hani biz buraya girmeyiz anlamında bazı kişiler isyan etmiş. Yani bu evin altında görünenin çok ötesinde farklı bir şey var. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Bu Balık evin Hazreti İsa.
0: Senle konuşan şimdi yani ahit sandığına doğru gidiyor iş, değil mi? Yani iş o tarafa doğru gidiyor ama ahit sandığı değil. Burada başka bir şey var. O kapının girişinde.
2: Yok, ahit sandığına gitmiyor aslında. Hazreti Musa olsaydı ahit sandığına gitmiyor.
0: Yani bazı iddialar var onu dillendiriyorum. Ben ona çok yer vermiyorum.
2: Diğer görüntüsünü de verin bunun.
0: Buradan yakındaki bir kale var. Kalenin altına doğru uzanan bir dehliz var. O evin altından uzuyor. Dolayısıyla o kalenin altında ne var? Çünkü o şahsın bana anlattığı çok detay vermeden yani aslında devletin burada bir şey aramadığı daha ileride aradığı yönündeydi. Ama buradan girişliydi kapattılar tonlarca oraya demir kaplı şey döküldü onu da unutmayalım çimento kapatıldı. Yani şu anda giremez kimse oraya.
2: Bir de burayı Milli İstihbarat Teşkilatı korudu biliyorsunuz.
0: Evet yani silahlı insanlar korudu tabii ki.
2: Devlet çok ihtimam verdi.
0: Milletvekillerini sokmadılar.
2: Milletvekilleri girmedi içeri. Evet,
1: biliyorsunuz orada bir tane emekli polis öldürüldü.
2: Evet yani, bu görüntülerin de o polisin görüntüleri olduğu iddia ediliyor hocam.
1: Çok enteresan şeyler oldu burada tabii ama daha çok Haluk Hoca o konuyla ilgili video yaptı. Şimdi bu konuyu da ben hasbelkader incelediğimde belli ki devlet burada bir istihbarat almış. Evet. Yani burada bir takım keşif yapan yabancı insan.

0: insanların olduğu ihbarı üzerine devlet burayı epey bir zaman kapatıp bir araştırma yaptı. Ama şunu söyleyeyim şimdi, hani devlet burada ne aradı, ne buldu bunu bize söylemez.
1: 41'i verin.
0: Ben resmi olarak sorduğumda bana buradan bir şey çıkmadığını söylediler. Yani elbette böyle demiş olabilirler ama gerçekte hani ne aradılar, ne buldular, buldular mı, bulmadılar mı, ne oldu? Elbette o devletin belki bilecek. Gizli şey.
1: Sadece bir beyin fırtınası yürütebiliriz. Şimdi burası Tarsus kazısının yapıldığı ev. Evin sahibi Ahmet Bey bizi evin son haline attı. Biz hepimiz merak ediyoruz değil mi? Yıllar geçti. Son haline reklamlardan sonra göstereceğiz. Bir yerlere ayrılın.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
7: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
8: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
7: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dijital bank.

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Murat Akan ve Haluk Özdil bizlerle birlikte. Tarsus kazısının yapıldığı ev ne halde? Son haline evin sahibi ne var ne yok Özer görüntüledi. Biraz sitemkar. Birazdan ekrana getireceğiz. Ama tam reklamlardan önce dedik ya Afyon'da izleyicimiz atmış. Sivrisinek hortumu. O ne ya?
1: Büyük arazi. Ve bu arazinin tepesinde hortum gibi sivrisinekler.
2: Bulut gibi ya.
0: Bulut
1: gibi. Bu saatlerde tam çıkıyorlar. Bunu görüyorsunuz hortum gibi. Ve bu bölgede çok ciddi.
2: Şuralara bakar mısın?
1: Sivrisinekler.
2: Korkunç.

0: bunlar doğal sivrisinek değil. Ben söyleyeyim ya. Yani. Bak mesela büyük bir ihtimalle orada tarımın konusuna girer.
1: Bildiğin bulut gibi ya.
0: Tarım İl Müdürlüğü bunu inceler. Ya yani bu bir yani doğal hareket eden sivrisinek tarzı değil o.
2: Bu kadar büyük ben ilk defa gördüm. Ben korkunç bir şey. Ya şu var, bunu frekanslarla bu tür böcekleri ve arı saldırılarını kesinlikle engellenebiliyor. Frekans cihazlarıyla. Yani şey askeri frekans cihazları var ya onlar kullanılabiliyor ama bu çok büyük bir tehdit. Yani oradaki insanlar ne yapacak bu kadar büyük ya, sürü halinde?
1: Hayır orada çeltik falan da yoktur ya.
2: Aklıma şey geldi. Yoksa Bill Gates'in uçakları bir şeyler mi attı? Onlar mı attı? Yani bu akıl alır gibi değil ya. Ben böylesini ilk defa gördüm. Ve sivrisinekler sürü uçmaz yani. Bu şekil sürü uçmaz. Arılar uçar ama sivrisinekler böyle yapmaz.
1: Hortum baksana hortum yapmışlar.
0: Yani bu yön değiştirip gelmiş de olabilir. O yüzden şimdi dediğim gibi canlıların genetiğini değiştirirseniz bunların nasıl hareket edeceğini kestiremezsiniz, tahmin edemezsiniz. Yani doğaya müdahale ediyorsunuz, doğal dengeye müdahale ediyorsunuz. Ya ekolojik sistemi değiştiriyorsunuz. Sonra da ya mevsimler niye değişti, iklimler niye değişti? Ya evet iklim krizi var, var da işte iklim krizini çıkaran bunlar. Yani doğaya dışarıdan müdahale edilmesi. E sen yağmur yağsın diye tutuyorsun, bulut tohumlama yapıyorsun. Efendim havaya müdahale ediyorsun. Sonra farklı farklı deneyler yapıyorsunuz. İşte farklı kimyasallar salıyorsunuz. Chemtrail yapıyorsunuz. Ondan sonra da efendim ne oldu bu şeye? Sel su gidiyor. Gider. Yani her şeye müdahale ediyorsun. Dışarıdan müdahale ediyorsun. İlahi düzeni bozmak istiyorsun. Doğal dengeyi değiştiriyorsun. Ya hayvanları, canlıları öldürüyorsun. Ya her canlının bir görevi var bir de. Bak bu mesela doğal dengeye müdahale ettiğinizde şöyle. Şimdi ben bazı köyde Anadolu'nun köylerini geziyorum. Bakıyorum kediler yok. Kedi yok köyde. Köyde kedi, köpek yok. Ne olmuş? Yılanlar çoğalmış. Köyü yılan basmış.
2: Fare yani, basar.
0: Fare. Şimdi yılanları öldürüyorsunuz, fare çoğalır. Yani bunların her birisinin esasında doğada bir görevi var. Kodlanmış, onlara verilen bir görev var. Bunu yapıyorlar. E siz bir türü yok ederseniz ya da o türün genetiğini değiştirirseniz yarın karşınıza ne çıkacağını göremezsiniz, tahmin edemezsiniz. Gerçekten de çok enteresan şeyler yapıyorlar. Yani insanların geleceğiyle oynuyorlar. Kim verdi size bu izni? Yani Amerika'da bilmem işte FDI buna izin vermiş de ilaç dairesi bilmem. Ya kardeşim kimin adına veriyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kurumun yani bilgi ise sivrisinek genetiğini değiştirmek için sivrisineklerin üretimine izin vermişse bana ne ya? Yarın bunlar bizim ülkeye gelmeyeceğimiz ne malum? Gelmeyeceği ne malum? Yani Kolombiya'da verilen bir şey izin bizi ya kardeşim bana ne orada vermiş kendi ülkesinde denesin ama milyarlarca sivrisineği siz salıyorsunuz doğaya ya bunların nereye hareket edeceğini bilemezsiniz kestiremezsiniz işte bak ben bunların doğal olduğuna inanmıyorum yani sivrisinek mesela çok sulak alanlarda bataklık alanlara da gittik biz Türkiye'nin her yerinde gezdik ben böyle hortum şeklinde ilk kez görüyorum yani.
2: E peki şöyle bir şey düşün bunu atıyorum düşman bir devlet yaptığında en basit ya tifo yüklü bunların hepsi tifo yüklü olsun. Ne yapacaksın?
1: İşte bak Bill Gates diyor yani ben diyor yükleyeceğim aşı yapacağım diyor. Daha neresi
2: o adam. Yani o ondan öyle diyor.
0: Hayır deneyizi yaptılar yani bu korku teorisi hiç. Falan değil. Bu yani sivrisinekle aşıyı denediler bu arada. Böyle projede var. İnsanların rızası olmadan.
1: Afrika'da güya insanlığı kurtarıyoruz diyerek yapıyorlar.
0: Hep öyle yapıyorlar.
2: Deneme yaptılar.
0: Ha, bu arada şey Uganda durdurdu bunu onu söyleyeyim bak. Uganda dahi sivrisinek genetiği değiştirmiş sivrisinek projesini durdurdu
2: ama
0: ya.
2: Ama gene yapıyorlar Murat.
0: Tabii kim dinleyecek yani Uganda'yı kim dinleyecek?
1: Tarsus'u vereceğim. Ama izleyicilerimiz bana görüntü atmış. Bu gece Alanya'da tanımlanamayan bir cisim var. Bakalım. Haluk Hoca akla geliyor hemen. Evet, bir versenize.
0: Haluk Hoca'nın konusu.
1: Hocam drone'dur o ya.
2: Yok artık.
1: Ben bir ayağa kalkayım mı göstereyim mi izleyiciye? Şöyle kalkayım yönetmenim Murat'ım.
2: Görünüyor burada.
1: Hah kalktım. Nedir hocam bu?
2: Ya bu tabii ki benim...
1: Belki bir atmosfer oyunu da olabilir biliyor musun?
2: Atmosfer oyunundan çok aşağıdan yansıma olur.
1: Tekrar alın bakayım görüntüyü baştan alın.
2: Türker, atmosfer değil bu. Yani...
1: Şu, durdurun burada.
2: Bir cisim...
1: Durdurun burada.
2: Bir cisim dolaşıyor. Yani hani bir cisim yaklaşıyor derler ya. Gerçekten uçan bir cisim ama drone gibi değil. Bakın drone düz çizgide gider. Drone... Hani bildiğiniz uçak gibi gider, dans etmez. Burada dans eden bir görüntü var. Hep aynı görüntülerle karşılaşıyoruz. Aynı cevabı alıyoruz. Yani Antep Havalimanı'nın üstünde de bunlar vardı. Oynadı. Ve drone dediler. Dronelar dans etmez. Dronelar düz bir çizgide gider. Yani maalesef bizim henüz kavrayamadığımız ve bize açıklanmayan bir olayla yüz yüzeyiz sevgili Türker. Bunun adı ne biliyor musun? Birileri bize bazen gerçekleri daha geç açıklamak gibi...

0: bir proje geliştirmiş durumda. Bakın başka şeyler olacak. 2030'a kadar biz bir şeylerle tanışacağız. Yani bunu zaten hep tekrarlıyorum.
1: Zaten 2030'a kalmayacak ki bu Trump'ın Amerika'nın yaptığı açıklamalardan sonra.
0: Yani binlerce dosya ya. Açıldı ve ben geçen gün Virginia'da düşün F-22'leri etkisiz hale getirmişler. Yani bu resmi rapor. F-22'ler kalkamamış dünyanın en gelişmiş silahı Virginia'da. Şimdi bunların açıklaması yok ve hep drone deniyor. Drone da yok. Türkiye'den hep aynı örneği veriyorum. Sürekli diyorum ki Antep Havalimanı'nda bir gün boyunca uçaklar gidemedi. Drone dendi. Neden bizim uçaklarımız kalkıp vurmadı? İki, Sabiha Gökçen'de yarım gün boyunca uçak trafiği durdu. Neden vurmadı? Yetkililer bazı şeyleri biliyor. Bizim bilmediğimiz ama anladığım şu, belki de halk hazır olmadığı için açıklamıyorlar.
1: Belki de. Belki
0: bu kadar.
1: De.
0: Belki net de. Bu.
2: Geldiler mi hocam?
0: Görüntülere bakarsan
1: Trump'a kadar geldiler artık. Haluk Hocalık da bir şey kalmadı biliyor musun?
0: Görüntülere bakarsan
1: hani
0: buradalar.
1: 3 ay önce Haluk Hocalık mevzu evet. olarak görülüyordu. Trump'lık oldu şu anda.
0: Trump her gün yayınlıyor. Ya. Binlerce dosya yayınlandı.
1: Hadi bakalım Tarsus kazısının ev sahibi Ahmet Bey bize yazdı. Dedi ki ben evin son halini çektim. Buyurun izleyelim.
3: Özel izin mi demişler veya şey müsaadenin evine? Nereden dedim özel izin mi?
4: Alın size Tarsus'taki kazı. Alın benim evim işte. Durum bu. Kazı yapılan yer şurası. Bakın. Şurası. Kazı yap şu anda şey ağaçlardan görünmüyor. Ve benim evimin son hali. Buyurun şurası da oturma odası. Bakın. Buyurun. Bakın şöyle görün. Böyle. Şöyle. Bu oturma odası. Evet burası mutfak. Herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Herkes işte yok böyle oldu, yok şöyle oldu. Al işte biz evimizden olduk. Bakın evimin her tarafı çatlak. Bakın kazının yapıldığı yer. Şurası işte şu alan. Buyurun şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim.
1: Şimdi bir dakika ben yine ayağa kalkacağım Murat. Çünkü o kazının yapıldığı alanı da gösteriyor ya onu da gösterelim. Ama önce Ahmet Bey'e teşekkür edelim. Hakikaten de doğal haliyle evim bu hale geldi diyor. Tabii burada bence onun da şey yapılmıştır bilmiyorum detayını ama devlet burada bir şey yapmıştır diye düşünüyorum. Haluk Hocam ev bayağı harap halde. Kalmış satmaya çalıştılar zannedersem bir dönem satılamadı da. Hani sanki lanetli ev gibi kalmış ama değil. Duvarlar çatlamış. Bayağı bir aşağıda demek ki ve burada şimdi neler olmuş acaba?
0: Sevgili Türker bak o zaman 2012'yi sormak lazım bu Ahmet Bey'e. 2012'den beri bu evde garip şeyler oluyor. Neden o zaman fark edilmedi?
1: Bir dakika olanlar. Geliyorum yanına ama 12'de ne olduğunu merak ediyorum ama. Bak bak. Bak durdurun. Burası kazının yapıldığı alan. Yani demek ki evin hemen yanından giriş var değil mi Murat Hocam? Evet. Evin içinden değil de evin hemen yanından bahçesinden giriliyor ama herhalde evin altına uzanan bir
2: kesinlikle
1: tünel var.
2: Kesinlikle evin altına doğru bir kazı yapmış evet. olmalılar ki
1: yani odadan girmemişler çatlamış. Çünkü.
2: Yani duvarları yıkmamışlar esasında.
1: Yıkmamışlar.
2: Yani evet. Aşağıda yapılan kazı binanın çökmesine neden olmuş. Aletlerle çökünce de duvarlar.
1: Evet. Değil mi? Aşağıda çatlamış. Yapılan kazıdan dolayı çöküyor.
2: Evet.
1: Çünkü zaten birazdan o veririz tünelin içinde görüntülerde. Bayağı yol gidiyorlar.
2: Ama
1: bak.
2: Sormak lazım Türker bu ev bu hale gelirken mesela devlet hani bu hale getirdi tamam al götür demiş mi yoksa ben öyle dedik.
1: Bence öyle, evet, bunun detayını öğrenmemiz lazım. Yani evet, devlet burada evet, gerekeni lazım. Yapmıştır. Oynatın devam edin.
4: Şu alan buyurun şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim.
1: Şimdi o mesela tünelden görüntüyü versenize. Yine bunu Türk televizyonunda ilk kez ne var ne yok da izliyorsunuz. Bakın burası da herhalde evin altı. Şu anki görüntüler evin altı. Yanına bir fener alıyor beyefendi. Bu kim evet. bilmiyorum. Bayağı kat kat iniyorlar hocam. Hani öyle hemen ulaşılacak gibi bir nokta da değil.
0: Ya şimdi
1: 2012'de evde bir şeyler mi oluyormuş? Ekrana verin siz görüntü.
0: Ya
1: verin.
0: Olay şu. Şimdi orada öldürülen bir polis memuru vardı.
1: İşte bu görüntüyü o çekmiş. İddia o.
0: Bakın şöyle. Bu 2012 yılında öldürülen polis memuru Mithat Erdal ismi. Yani

0: bu kişi öldüğünde bunun biliyorsun eşiyle ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Daha sonraki yıllarda ortaya çıktı. Eşi çok hani mücadele ettim falan dedi ama.
1: Ne dedi hocam, biz bilmiyoruz, onları anlatır mısın?
0: Eşi şimdi şöyle bu ya şimdi çok da hani öldüğü için hani çok da şey yapmak istemiyorum. Hani hırpalamak da istemiyorum ama ne yazık ki bunlarla birlikte çalıştığı iddia edildi. Çünkü orada bu 15 Temmuz sonrası bazı komiserler ve polis memurlarının da karıştığı için FETÖ'cü polisler, onlar da tutuklandı, onlar da bu işin içinde.
1: Öyle mi?
0: 2012 yılında burayı biliyorlar. Buranın biliniş tarihi, şimdi Ahmet Bey'in babası mıdır değil midir
1: Evi de
0: bilmiyorum.
1: tekrar verin, çevirin
0: Almanya'dan
1: görüntüleri.
0: beni aradı. Almanya'dan beni aradığında dedi ki bak dedi benim çocukken dedi babama iki tane Amerikalı geldi. Bu evin karşılığında üç katlı ev yapalım dedi. Sen burayı
1: Bu
0: ver.
1: iddia yine
0: Kendisi söyledi.
1: Teyit
0: Ta şeyde
1: değil.
0: 50'li yıllarda. Yeni değil. Burayı istediler. Ben de hani babam hayır demiş. Yani babası hayır demiş. Daha sonra gelen gidenler oldu, reddetti babam dedi. Daha sonra ben Almanya'ya gittim ama bu olaylar başımıza geldi dedi. Ben dönemiyorum. Orada bir
1: Büyük
0: mafya
1: gömlek
0: grubu da
1: ha.
0: var bu işin üstünde dedi. Ama 2012'de gerçekten bir grup.
1: Mafyada mı karışmış?
0: Yani bir kadından söz etti işte organize suç örgütünden tutuklandı bunlar.
1: Öyle mi?
0: Şimdi olay şu. Tarsus 82 evlerde ne oldu? 2012'de oldu. Bakın o polis memuru ne yazık ki bunlarla hani şöyle görevli olarak aralarına sokulmuş.
2: Abi
0: Bu kaçakçılığa.
2: Yani çalıştığı dönemde onu demek istedim ben zaten.
0: Ha, anladım.
2: Aralarına yani, çalıştığı dönemde sızdırılıyor.
0: Yani
2: sonra emeklini istiyor. Orada artık ne oluyorsa emeklini istiyor değil mi?
0: Orada
2: sonra öldürülüyor.
0: Bir takım altınlar, şunlar bunlar çok sayıda altın bulunmuş. Ve bu onunla ilgili bir takım videolar çekmiş. Olayla ilgili ve karısına demiş ki bu kasetler bizim hayat garantimiz, bunlar beni öldürecek. Kadının anlattığını söylüyorum. Ve daha sonra da biliyorsunuz Ali denen bir katil o adamların içinde bunu öldürüyor. Sonra da hani yakalanıp suçunu itiraf ediyor. İçeride şu an polis memurunu öldüren o. Polis memuru ile ilgili çok çeşitli iddialar var ama görevli olduğu sonradan ortaya çıktı, hırpalandı. Ne yazık ki ailesi. Kadın çok acı çekti. Şimdi orada ne bulundu? Bak orada kadının o videolarına baktığımız zaman çok sayıda altın, inanılmaz bir servet çıkmış. Ama asıl anlatılan ve benim o konuştuğum ne yazık ki o kaçakçılarla çalışan şimdi yurt dışında olan bir arkeolog var. Kaçmış gitmiş. Beni aradı dedi ki
1: Hocam var ya
0: canım
1: Tarsus'un kitabını yazmış adam ha.
0: Yazdım.
2: Ya,
0: Kod adı
2: Haluk
0: Remus
2: Hoca
0: yazdım.
2: Biliyor. Ben de biraz araştırdım ama Haluk Hoca daha çok
0: Şöyle dedi. Abi dedi ben dedi işsizdim. Yani devlette iş bulamadım. Hani işe giremedim. Bana rica ettiler arkeolog olduğum için hani oradaki bir takım şeyleri görüp hani biraz önce gösterdiğim balıklar falan var ya onları tanımlamak bir de hazinenin yeri için işaretler koyuyorlar. Ben bulmam için beni onlarla çalışmaya ikna ettiler. İyi para verdiler. O kaçakçılarla çalıştım ama gördüm ki dedi içeride bambaşka şeyler var. İçeride çok korkunç olaylara tanık oldum dedi. Burada söylemek istemiyorum. Ve canımı kurtarmak için kaçtım dedi. Hayatım tehlikede. Lütfen dedi benim sesimle yayın yapma. Sesimi değiştir dedi. Ben sesini değiştirdim. Koydum ama ne yazık ki bu ülkede garip yaratıklar var. Adamın sesini normale çeviren bir sistem kullanıp adamın sesini ifşa ettiler.
1: Öyle mi?
0: Maalesef yani inşallah başına bir şey gelmemiştir dedim devlete git. İtirafçı yani itirafçı ol anlat. Sonra kayboldu aslında bu konuşmadan sonra bakacağım dedi. Bilmiyorum bir daha temasım kesildi bir daha da göremedim. Ancak anlattıkları şu. Öyle dedi iki tane zenci heykeli vardı şeyin girişinde. O evin altında bir tünelden söz etti. Zaten bak bu gösterdiğim balık da aslında o tüneli gösteriyor. Orada dedi çok şey var. O benimle olan adamlar dedi altınlara falan başını çevirip bakmadılar dedi. Türker önemli olan o. Ya altını görüyorlar bakmıyorlar oradan çok huylandım dedi. Gaz kokusu gibi bir koku geliyordu dedi. Arkadaşım orada çalışan iki kişi daha vardı onlar zehirlendiler ben baş dönmesi mide bulantım vardı dedi ama kapıyı gördüm dedi onlarda gaz maskesi vardı bakın orada bir şey olmuş. Orada dedi orayı görünce çok korktular tedirgin oldular ama oranın ardında bir sandıktan bahsediyorlardı dedi. Olay o ve oradan bir vınlama sesi geliyordu diyor. Bak bir vınlama sesi yani bir frekans cihazından bahsetti bana. Ben de onun üzerine zaten kod adı Pegasus'u yazdım. Yani orası ahit sandığı değil başka bir sandık ama

0: frekans yayıyor. Çünkü o çevrede kiminle konuştuysam o dönem ya elektrikli arabalar stop ediyor. Elektrik sürekli kesiniyor. Telsiz bağlantısı cızırtıdan yapılamıyor. Telefonla konuşulamıyordu. Bütün halkın ifadesi bu yöndeydi. Bak o dönemki bütün ifadelere bak hep bu yönde. Bu orada frekans yayan bir cihazdan bahsediyor. Kod adı Pegasus'u ben onun üzerine yazdım. Yani şimdi diyeceksin ki nedir? İş Hitler'e kadar uzanan bir gizemli sandıktan bahsedebiliriz. Yani bir dönem Hitler'in yapmış olduğu bir takım çalışmalar vardı. Hani biliyorsun resimlerini görüyoruz. Uçan daire biçiminde de bir cisim yaptı, uçuramadan hani öldü. Bununla ilgili bir frekans cihazıyla ilgili büyük devasa bir sandık Türkiye'ye kaçırıldığı iddia ediliyor. O Amerikalıların geliş sebebi de oymuş. Yani orada olduğunu tespit etmişler.
1: Yine bir iddia olduğunu, iddia. Bir komplo teorisi
0: peki,
1: olduğunu bunun çok net
0: söyleyebiliriz. Devlet bunu buldu mu ben bulduğuna inanıyorum. Ama devlet
1: ahit sandığı ihtimali yok mudur hocam?
0: Yok, bana göre sıfır. Sıfır.
1: O balık figürlü olanı versenize gama haçlı bir de. Murat hocam senin fikrin nedir?
2: Şimdi ben dediğim gibi burada hani daha önce de istihbarat çalışması yapılmış. Belli ki bölgede ya bir takım önemli şeylerin olabileceği konusunu devlet ciddiye almış ve burada bir kazı çalışması yapmış. Ama burada işte dediğin gibi hani özel harekat korudu bu şeyi. Çevrede ciddi güvenlik önlemleri aldılar. Milli İstihbarat
1: Teşkilatı'nın
2: içerisindeydi. Şimdi burada belli ki elde bir harita olmuş olabilir.
1: Muhtemelen.
2: Bir harita üzerinden bu kazılar yapılmış olabilir. Ve dolayısıyla devlet özellikle benim araştırdığım kadarıyla da şu. Tarsus Emniyet Müdürlüğü burada bir önce istihbarat çalışması yapmış. Sonra bu ili aşabileceği kanısına varınca Ankara devreye giriyor.
1: Tabii.
2: Sonra burada öncelikle Tarsus'da bir görevlendirme yapıyor polis. Orada o ölen, daha sonra emekli olup
0: FETÖ'den
2: ölen.
0: FETÖ'den tutuklandı FETÖ, o evet. Karakoldaki bir
2: sonra bunu görevlendiriyor. Tabii. İşlerine sızdırıyor daha doğrusu. Yani istihbaratçı olarak işlerine
0: görevli
2: sızdırıyor.
0: Görevli olarak sızdırıyor.
2: Ama işte Haluk Hoca'nın diyor ki yani onlarla işbirliği yaptı. Onu bilemiyoruz.
0: İşbirliği yapmadı.
1: Hocam sana bunu oraya anlatan sızdırıyor. Adam kim? Bakın evin sahibi Ahmet Bey mesaj attı şimdi. Hı. Kim bunlar diyor. Bunu anlatan sana kim diyor.
0: Yani işte dediğim gibi kayboldu gitti adam. Yani bir şey söyleyemem o konuda. Yalnız Almanya'dan beni arayan... Evin sahibiyim dedi. Yaşlı bir adamdı. Karısıyla birlikte konuştular.
1: Ahmet kardeşim sizin Almanya'da akrabanız falan var mı?
0: Yani o evin sahibi benim dedi. Belki babası olabilir. Bilemedim. Kendi de olabilir. Bilmiyorum. Yani yaşı kaç arkadaşımızın bilmiyorum.
1: Genç
0: ama.
1: Bir arkadaşım.
0: Yok o değil.
2: Peki Ahmet Bey'e sorar mısın? Yani burada kazı çalışması yapacakları zaman kendisine ne söylendi? Ya bu evi terk mi et mi dedi? Ne dedi? Yani bizi dinliyorsun şu anda izliyor
1: evet,
2: herhalde.
1: Ahmet dinledin.
2: Ahmet Bey bir söylesin bakalım. Ne diye
1: sana ne diye geldiler eve ilk? Diyor ki hiç kimsem yok Almanya'da diyor.
0: Peki 2012'de gelen kim onlara? Yani oralar nasıl kızıldı? 2012'de o polis 2012'de öldürüldü.
1: Bu iş çok karışık bir hal alıyor biliyor musun? Evet. Bunu müdür anlı gibi tahtalara yazıp
2: Haluk
1: çözeceğiz. Hoca
2: işte, yani.
0: Hayır hocam soralım. Türker'im soralım. 2012'de bu
1: Ahmet Beyciğim dinliyorsun.
0: Cinayet o zaman işlendi Ahmet Bey.
1: 2012 değil 16. Ya da 17.
0: Hayır 2012'de 2016'da patladı. Ölüm tarihi 2012.
1: Öyle miydi? 2012 miydi?
0: Ben öyle biliyorum.
1: Tamam Ahmet yazıyor.
0: Tamam.
1: Şu anda.
0: O ne diyor?
1: Yazıyor hocam. Ama gerçekten bunu Müge Anlı gibi çözeceğiz. Yani iş oraya gidiyor gerçekten.
2: Ya tabii öncelikle
1: bir grafik çizelim yani, bence bir sonrakinde.
2: Bu bir başarı. Yani ilk görüntüleri yayınlıyorsunuz. Bu önemli bir şey.
1: Teşekkür
2: ederim. Dolayısıyla burada belli ki ya dediğim gibi ben bunun hani böyle klasik altın şu bu arama meselesinden öteye gittiğini düşünüyorum. Yani devlet bu işin içerisine girdiyse bu daha farklı bir şey. Yani gerçekten de başka bir devletle ilgili çok önemli bir veri olabilir. Ya da devletimiz ya
1: çok önemli bir tarih eserdir belki de yani.
2: Tarih eseri bulup onunla ilgili yani çok enteresan bir başka devletle takas yapabilecek bir cisim, bir ne bileyim tarihi bir eser olabilir.
1: Mesela Göbekli Tepe ilk kazılmaya başlandığında bizlere açıklandı mı? Yok. 90'lı yıllarda başladı. Alman arkeologlar
0: 90'larda başladık. 2014, 2015.
1: 2019'da vardı. Dünya Göbekli Tepe yılı oldu da işte hepimiz yavaş yavaş duyduk. 90'lardan bahsediyoruz. 20 sene sonra Göbekli Tepe.
0: Gizli kazı
1: ve düşünün yapıldı. İnsanlık tarihini sıfırlayan yerden bahsediyoruz. İşte her şey de anlatılmaz. 20 yıl sonra ancak devlet belki de açıklayabilir.
2: Yes, yani. Sanırım
1: Ahmet Bey yazıyor bu arada.
2: Kültür Turizm Bakanlığı bir iki sikkenin bulunduğu, bunların da işte müzeye konulduğunu böyle bir haber de var. Yani resmi olarak yapılan açıklamada öyle bir şey var. Ya bu kazılarda bir iki sikke bulundu. Onun dışında bir şey yok.
1: 2000...

0: 2016 yılında açtı. Diyor özel harekat geldi, sokağı kapattı diyor. O öyle zaman, başladı evet. Diyor.
1: Ama cinayet patlamıştı. Karısı o zaman televizyona çıktı. Yani
0: özel harekat giriyor bakın sokağı kapatıyor.
1: Eşi Sibel Hanım dedi ki eşime böyle yaptılar. Eşim görevliydi. Onun üstüne özel harekat geldi. Sonra MİT devreye girdi. O zaman Murat şöyle bir soru sorayım. Bu kadar hani biliyorsun sonunda şöyle bir açıklama yaptılar Türker. Dediler ki 2 tane küp 3-5 tane gümüş para bulduk. O kadar olağanüstü tedbir onun için mi alındı?
2: Hayır ben de onu söylüyorum zaten. Ha, böyle yani. Bir şey için değil yani.
1: Değil ama tabii
2: diyorum devlet yani, ama ya. Devlet de orada ben yok. Şunu arıyorum demez yani. Yani orada
1: i̇şte onu anlatıyorum.
2: Bulamasa ha. Bile böyle bir şey söylemez.
1: Şimdi bak.
2: Belli ki o bahsedilen olayın çok üzerinde bir şey var.
1: Ahmet Bey'e ha,
2: buldular mı bulmadılar mı onunla ilgili kesinlikle bir resmi açıklama yok. Ha, bundan ötesi komplo teorisine girer.
1: Ha, evet. Şu Ahmet Bey'e bir soralım. O elektrik kesintileri, telefonların kesintisi falan.
0: Eve geldikleri falan. Demişler ki kimse dışarı çıkmasın.
1: Bu kadar.
0: Bize de öyle dediler.
1: Bütün sokak kapatıldı.
2: Oturuyor muymuş Ahmet Bey bu kazı?
0: Bu harabe olan evde oturuyor muydunuz değil mi?
2: Evet evet.
0: Bunu yazsın Ahmet Bey şimdi.
1: Peki 2012'de bura kiralık mıydı? Bu adamlar nasıl girdi oraya? O eve şimdi girip o işte çıktı. Aylarca kazı, orada kazı yapmışlar. O şimdi görevli poliste... Kaçakçılık Şube Müdürlüğü adına oraya ajan olarak girmiş. İşbirlikçi değil. Hmm. Ajan olarak giriyor ama öldürülüyor. Ha kimliği mi ifşa aldı? Başka
0: ben
1: bir şey mi?
0: Diyor.
1: Bilemiyoruz.
2: Evet, oturuyor
0: orada.
2: Muymuş?
0: Evet oradaydım. Hmm.
2: Tahliye ettiler o zaman.
0: Herhalde.
2: Tabii.
0: Biz Tarsus'a gideceğiz hocam. Sen de gel istiyorsan.
1: Gidelim. Evi görelim.
0: Evi salı günü kimlerle beraber biz yok. Yayında. Ramazan Tolga ve Mustafa Kurnaz da yayında söz verdik. Sizler de gelmek isterseniz Murat Hocam, Haluk Hocam bekleriz. Bir hafta 10 güne gideceğiz. Hem röportaj yapacağız, konuşacağız hem de orayı görüntüleyeceğiz. Yayına da vereceğiz.
2: Haluk Hoca oradan 4-5 tane yayın çıkarlar.
1: Eve şey çelik kaplı çimento döküldü. Kimse kazamaz orayı artık. O delik
2: ya
1: kapatıldı.
2: Şimdi evin sahibi orada yani sen diyorsun da öyle bir şey var mı yok mu?
1: Kapatıldı işte zaten. Hayır delik dışarıda.
0: Ahmet çok yavaş yazıyorsun ya. Peki. Şimdi Ahmet yazmaya devam etsin okuyacağım. Şu arkadaşlar şey versenize 42'yi. 42'yi verin. Evet. KJ'yi de alın istiyorsanız. KJ'de de işte. Şimdi İstanbul çok önemli bir foruma, festivale ev sahipliği yapacak. 5-7 Haziran tarihlerinde yani yarın başlıyor efendim. Küresel çevre diplomasisinin ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Festivali. 183 ülkeden katılım var. Yani 193 ülke var zaten.
1: Çok
0: 183'ü
1: ya.
0: Katılıyor. İstanbul'a geliyor. 100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, 8 eski devlet bakanı ve büyük şehirlerin üst düzey isimleri bu festivalde yer alacak. Sıfır Atık Forumu'nun paydaşları da dikkat çekici. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Oxford, Dünya Bankası ve Davos forum kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın temel alanlarına odaklanacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş biliyorsunuz ekranda ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan ekranlarınızda. Enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve ormancılıkla sanayi teknoloji alanlarında başlıklar gerçekleştirilecek. Enerji Bakanları da dünya enerji gündemini burada İstanbul'da tartışacak. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğiyle dünya enerji gündemi de yine masaya yatırılacak. Dediğim gibi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'ın da ev sahipliğinde.
2: Bir şey söyleyebilir miyim Türker? Buyur hocam. Mesela işte küresel politikalar yerine, küresel gündem yerine bakın bu demek ki ulusal gündemi de oluşturabiliyoruz. Bu anlamda hanımefendi gerçekten çok büyük bir iş yapıyor. Sıfır Atık, yani devlette bir dönemler görev yapan kişi olarak şunu söylüyorum. Gerçekten de çok büyük israf var. Yani doğayı kirleten en önemli şey atıklar. Bunları evet. Mesela işte plastik bilmeden atıyoruz. Efendim doğaya salınan şeyler bunların geriye dönüştürülmesi ve bunların tekrar ekonomiye kazandırılması. Bu ne demek biliyor musun? Doğayı korumak demek. Zaten doğayı bu şekilde korursanız işte o bahsetmiş olduğum yani doğal dengeye, doğal ekolojik sisteme müdahale etmemiş olursunuz. Siz doğaya nasıl bakarsanız doğa da size öyle bakar. O yüzden bu katı atık projesi gerçekten evet. Sıfır atık projesi çok çok önemli. Her şeyi tekrar ekonomiye kazandırma. Yani hiçbir şey yok olup gitmiyor. Ha bunu yapabiliyorsak efendim yok iklim küresel falan bunu demeye de gerek yok. Demek ki milli ve yerli bu tür projeler geliştirirsek bak yapabiliyorsun.
0: Ya bunun arkasında müthiş bir iradeyle durursanız kesinlikle. İşte 183 ülkede geliyor.
2: Gelir. Bak onu demek istiyorum. Yani milli, yerli ve milli projenin arkasına da siz küreselcilere takabilirsiniz. Onlar gelsin.

0: İşte örnek bu sıfır atık projesi. Evet. Yani yoksa çıkıyor Bill Gates, efendim işte şunu değiştirelim, bunu değiştirelim. Bak işte bu, bu çok önemli.
1: Çok.
0: Milli, yerli bir proje küresel alanda kendine yer buluyor. E ne yapıyorsunuz? Siz bütün dünyanın dikkatini çekiyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki bak asıl işte mücadele bu olur. Yani hani dünyayı kurtarmak istiyorsanız, yeşil bir dünya istiyorsanız, çevreyi korumak istiyorsanız alın size çevre koruması. Atmayın doğaya. Yani fabrikalarda...

0: Mesele doğaya nasıl bakacağınız meselesidir. O yüzden ben hanımefendiler gerçekten bu konuda çok büyük
1: Sayın Emine Erdoğan'a da çok önemli. Sayın Alparslan Bayraktar Enerji Bakanımızı ve Samet Ağırbaşı'da tebrik ediyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da festival olacak. Yani bir tarafta forum var, işte devlet bakanları katılıyor. Diğer tarafta da festivalde vatandaş, gençler, herkes gidebilir. 7 ücretsiz konser var. Sergiler, müzeler, yarışmalar, söyleşiler, gösteriler var. Gidin efendim. Yarın başlıyor ve pazar günü, cumartesi pazar günü de devam ediyor. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz Sıfır Atık Festivali'ne. Şimdi bir de bu arada Ahmet yazdı. Okuyacağım şimdi. 43'ü verelim arkadaşlar. Bir de şunu, Dünya Kupası geldi çattı artık. Bunu sesini de açsanız abi. Bir dinleyelim. Taşına, toprağına, bir yakın görseniz, evet. Togları görün orada. Gide.

0: Valla Amerika Birleşik Devletleri'ne milli takımımızı uğurladık. Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladık. Toglarla uğurladık. Yerli milli aracımız Tog. Hakikaten de çok yakışıyor zaten. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde böyle müthiş bir konvoy oluşturuldu. Evet. Yani bu yolculuk uzundur. Bu yolculukta kimin yanınızda olduğunuz, kimin yanında olduğu önemlidir. Tog milli takımın yanında burada. Çok da güzel olmuş. Tebrik
1: ediyorum.
0: Deniz
1: de çok güzel. Turkuaz rengi.
0: Aa, evet.
1: Hatta o da Yunusların, Yunusların ortaya çıkması gerçekten müthiş. Tabii evet. Şu trafik yani olmasa İstanbul çok,
0: çok güzel.
1: Güzel.
0: Ama biz kendi özümüze dönünce ne kadar güzel oluyor. Evet. Çok evet. Kendi özümüz ya. Kendimiz ürettiğimiz bir şey.
2: Çok
0: İnsan bir gururlanıyor ya. Müthiş. Hemen bitireceğim. Ahmet Bey yazmış, evin sahibi. Ne diyor? Abicim 2016 yılında mahalleye geldiler. Sokağı kapattılar. Kimse çıkmasın dediler. Benim yanımda özel harekat, ben içeri girene kadar kapının önünde bekliyordu. Ha bak, Ahmet'e özel harekat polisleri eşlik etmiş. İçeri dışarı girene kadar yanımdan dışarı çıkarken de özel harekat polisleri. KJ'yi verin arkadaşlar. Özel harekat polisleri vardı diyor. Hiçbir şekilde bilgi vermiyorlardı. Nereden benim evimin altına da girdiler. Son hali bu şekildedir. Ben evden çıkalı 9 yıl oldu. 9 yıldır orada oturmuyorum diyor. Kayınbabası orada oturuyormuş. O evi bana verdiler diyor. Kayınbabası vermiş evi. Bunu herhangi bir şey konuşuyor ama ben çok televizyon kanalında... Çok televizyon kanalında konuştum, kimse yayınlamadı diyor. Ben yayınlayacağım Ahmetciğim, geleceğim.
3: O zaman ben o polis memurunun eşine bıraktığı son notu okuyayım. Buldum. Başıma bir şey gelirse faili bellidir. Büyük bir işin üstündeyim. Kupon parçayı bulmalarına az kaldı. Bu olaydan bir ay sonra, bir ay sonra diyorum. Bir hafta sonra bir bağ evinde ölü bulundu. Dört şahitle birlikte şey dendi bunlara. Bir kaza kurşunu şakalaşırken oldu ve garip biçimde dosya kapatıldı. Sonradan işin içinden FETÖ'cü bağlantılar çıkınca
0: yani başka bir izleyici de yazmış, diyor ki Haluk Hoca haklı. Almanya'daki arkadaşı biliyorum. Onunla beraber evet. Ahmet Bey'le görüştük. Arkadaşımın kızı Ahmet'in oğluyla nişanlıydı. Evet. Babası Almanya'daydı.
3: Peki nasıl oluyor?
0: Ben size söyledim. Bu
3: Ahmet Bey taraması lazım.
0: Evet. Ben tamam, bu işi çözerim. Kapatıyoruz.
3: Tamam.
0: Salı günü bu konuya devam edelim ama efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi, kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de o.
1: Babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet.

0: Jack.
1: Aa, arkamdayım Jack. Baba.
0: Jack.
1: Baba buradayım.
0: Neredesin?
2: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum,
1: buradayım. Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil
1: mi? Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Biz Recovery'den Şeyla. Vadesi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için
4: mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astsubayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testosteronazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim, ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu özel harekat kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.
0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar için kullanmıştırdın. İtibarınla... Her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar demiştin.
0: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme?
0: Evet.

0: Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben eksekutif prodüksiyondan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve enerji departmanından arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben...
0: Bu Mason'ın Suzan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben babam değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel. Hadi, bir eviniz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet, takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bul?

0: yapayım?
1: Sanırım.
0: Şunu izle.
1: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
2: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
3: Amen.
1: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban
0: aslında
1: mı?
0: Aslında baban benim üstüm yani şey.
2: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
1: Aa,
2: ama
1: anladım.
2: Ama biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
1: Aa, kardeşler gibi.
2: Evet, kardeş gibi.
1: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
2: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
1: hayal
0: kadar erken söylememeliydim.
2: James. Dostum Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
2: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Evet, iyi.
2: Güzel.
0: Ya sen?
2: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin, ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
2: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
2: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
2: Öyle mi?
0: Öyle.
2: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
2: dolaşıyor.
0: Harika,
2: kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
2: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
2: 350.
0: Beni sokabilir misin?
2: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git
2: senin.
0: Başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
2: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
2: İstediğin bu mu yani?
0: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
2: Önereceğim seni.
0: Olur.
2: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?

0: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
1: Morcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
0: Dave, baksana.
1: İçki ister misin?
2: İstemem, sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
2: Evet, şey, bildiğim her şeyi o öğretti.
1: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
2: Dosyamı mı okudun?
1: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
2: Babamın bu işle bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
1: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydık. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
2: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
1: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
2: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
1: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
2: Ne kadar sürecek?
1: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
2: Evet. Tabii ki.
1: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada Brian ve Jack de tabii.
2: Bununla ne ilgisi var ki?
1: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
2: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neden telefonun kapalıydı?
1: Artık bir işim var.
0: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü, Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için, ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere, Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan Yardım Kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok çalışmalarını.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Tam o anda
16: bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Nereye yedek diyorsun?
7: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
6: Aldık. Bitti.
7: Şey bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
8: Kafasını duvara çevir.
7: Bakın ben...
8: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
6: Tamamen mi?
8: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü, çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var. Lütfen yapmayın. Ailem var. Lütfen hayır. Dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum. Yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak. Dur lütfen. Yapma. Dur. Yapma.
1: Dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki. Ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: katibi.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerleyin. Gidiyoruz. Solunda.
3: T2 vuruldu.
2: Kestiğim olun. Silahlarınızı indirin.
1: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
0: Anlaşıldı.
1: At hemen.
0: Eyvah.
1: Tilki 2 indirildi. Koruma ateşi.

0: Silahlarınızı bırakın hemen.
1: Sierra vuruldu. Öldür onu.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun, hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike, beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı.

0: Ben yaralıyım, sen git.
1: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
0: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
1: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
0: Dört mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
1: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
0: 48 saat.
1: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
0: 48.
1: Yakalanmak diye bir şey yok.
0: Öyle bir seçenek yok.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Hansen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.
1: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
2: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
0: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
2: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
2: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Recon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun.
2: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
3: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Sylvie, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
2: İsviçre Kredi Bankası.
3: İsviçre Kredi Bankası.
2: Kiralık kasada.
3: Kiralık kasada.
2: Oğluma dokunma.
3: Şş, nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
2: Tamam.
3: Babasının eski bir arkadaş olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: kavga etmemize gerek yok.
1: Çantan nerede?

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın, nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusallık güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldürdüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: İyiyim
0: tamam
1: dedim.

Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilime adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5L1 virüsünün %16

0: oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. O iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Uyuza yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Merhaba.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet.
1: Güvenli yolculuklar.

0: Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum
1: benim
0: var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları.
0: Sıkıntı yok, karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon, yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç. Ben.
0: Eve gidemezsin. Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir.
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Olmadaki... Oğlumadaki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'e yazınız.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardılar.
2: Stop. Çaylağı kontrol et.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyorsun ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok üzüldüm. Ben New Orleans'ıyım.
4: Royal ve Peters'taki herifi söyle. Başlıyoruz.
2: Seksi görünüyor, öyle değil mi?
4: Çok iyi para çağırıyor ben.
2: Nasıl buna dördün? Anlaşıldı derdi.
4: Deneme. Dedektif Anthony Stowe. 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
4: Ya peki şifresi Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bak savarım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç parayı kaldırırım? Hibe edeceksin.
6: Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
4: Bekle. Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde. Adamına sakinleşmesini söyle.

0: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
1: Ver şu.
0: Hay canına.
1: Ver.
2: Bana biraz tenini göster.
3: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
2: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum. Ben normal bir adam.
1: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
4: Boyamız meydana çıktı.
1: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Polis!
1: Stop!
0: Hayır. Sağlık görevlileri hemen!
2: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stol. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol hadi.
5: Onun suçu değildi
4: tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insanlar. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
6: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
6: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?